0: muhterem kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, şu anda sevgili kardeşlerimiz, hepinizle birlikteyiz. Bizi her taraftan kardeşlerimiz, hamdolsun ki görmek imkanının sahibi. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki böyle bir imkanı bizlere bahşetti. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgi dolu bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Ne kadar güzel bir dünya. İnsanlar hep birbirini seviyor. Bizim kardeşlerimiz arasında hamdolsun ki birbirinden nefret eden insanlar mevcut değil. Bu sevgi çemberi içinde sevgili kardeşlerim hep bir ömür boyu mutlulukları yaşayacağız inşallah. El ele gönül gönüle bir beraberlikte. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Bizim de görevimiz onları mutlu etmek. Mutlu etmek sevgi ister sevgili kardeşlerimiz. Sevenler birbirlerini mutlu ettikçe bundan büyük haz duyarlar. Bu onlar için bir muhteşem nimettir. Allah-u Teala'nın nimeti. Sevgili kardeşlerim, işte hepimiz birlikteyiz. Birbirimizi görüp birbirimizle konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah-u Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Bir sevgi çemberi hepimizi kuşatsın. Sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Allah-u Teala bizden sevgili kardeşlerim bunu istiyor. Sevmemizi ve sevdirmemizi, özellikle şu veya bu sebeple birbirine küs olan birileri varsa onların da bu muhteva içinde birbirleriyle barışmalarını temin etmek konumuzun bir başka hedefi sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden sevmemizi istiyor. Diyor ki seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, nefret etmeyiniz. Üç, nefret ettirmeyiniz. Dört. Öyleyse bir sevgi çemberi içinde Allah Teala bizim yaşamamızı istiyor. Bunun manası başka insanları, etrafımızdakileri mutlu etmektir. Eğer sevdiğinizi ispat ederseniz karşınızdaki kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Hepinizin temel hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Onları sevdiğinizi her vesileyle İspat etmelisiniz.
1: Allah razı olsun.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bizlere verdiği emir sevmek. Bizi sevenleri zaten severiz. Bu her açıdan bizim tarafımızdan karşı tarafa ulaşan bir sevgi çemberinin işaretini taşır. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. sevgili kardeşlerimiz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Bir, bu sevginizi açıkça beyan etmenizi ve onları sevdiğinizi ispat etmenizi de istiyoruz. Allah'ın temel hedefi bu. Biz de sadece bir vasıta olarak bu hedefe ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim seversek? Kaybetmeyiz ama kazanabiliriz. Eğer gerçekten etrafımızdaki insanları sevmeye başlamış da davranış biçimlerimiz bütün boyutlarıyla onları sevdiğimizi haykırıyorsa, kelimelerle değil, davranış biçimleriyle, o zaman Allah'ın emrini yerine getirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve bu başlangıçtaki davranış biçimi sözlerle birleşecektir. Ve siz etrafınızdaki herkesi sevdiğinizi onlara hem davranışlarınızla hem de ifadenizle, konuşma ifadenizle ispat edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz ve bu gezegende Allah Teala bizden bir şey istiyor. Sevmemizi istiyor. Etrafımızdaki bütün insanları sevmemizi istiyor. O kadar mı? Hayır. Sevdiğimizi onlara ispat etmemizi de emrediyor Allah Teala. Yalnız sevmek değil, sevginin ispatı da konunun içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? İnsanları seversek ve davranış biçimlerimizle sevdiğimizi onlara her an ispat edebilirsek, o zaman onların da bizi sevmeye başlaması bir muhteşem dizaynı ifade eder. Sevgi dolu bir dünyada yaşayan bir topluluk. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz seversek? Bu sevgide sevginin saklanması bir mana ifade etmez. Karşı taraf sizin onu sevdiğinizi bilmez, anlayamaz. Ama ya severseniz ve sevdiğinizi ispat ederseniz etrafınızdaki herkese, davranış biçimleriniz bütün açılardan onları sevdiğinizi ispat ederse onlara, bu neyi oluşturur? Onlardan da size sevginin geri dönmesini. İşte yapabileceğimiz en güzel davranış bu. Eğer biz o beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insanmışım ki, mıyım ki ben onu sevecekmişim de ondan sonra da o beni sevecekmiş. İşte böyle bir düşünceyi size söyleten Allah olamaz. Bunu size söyleten şeytandır. Ne ister şeytan? Şeytan ister ki hiç kimse birbirini sevmesin. Şeytan ister ki bütün insanlar birbirinden nefret etsin. Bir kavga içinde, bir kaos içinde yaşasınlar. Düşmanlıkla ömürleri geçsin. Adeta düşmanlık yaparak mutlu olsunlar istiyor. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık hiç kimseye mutluluk getiremez. Şeytanın desteği zaten mutluluğun gelmesi değil, mutsuzluğun gelmesi. Herkesin üzülmesini ister. Ömür boyunca herkesin üzülmesi şeytanın temel hedefidir. İşte böyle bir noktadan sesleniyorum size ki şeytanın bu hedefini hepimiz el ele, gönül gönüle bir araya gelelim de kıralım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Nasıl mutlu edebiliriz? Nasıl mutlu olabiliriz diye soralım. En kestirme çözüm başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Bu bize ne sağlar? Başkalarını mutlu ettiğimiz zaman muhtemel olarak onlardan da bize geri dönen şey bize mutluluk verecek olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bu güzellik varken başkalarına mutluluk vererek, mutluluğu ulaştırarak, başkalarını mutlu ederek Allah'ın bize mutluluk ulaştırmasını temin edebiliyorsak ne mutlu bize sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın istediği de işte bu. Buna kısaca diyoruz ki mutlu et, mutlu ol. Bu kadar açık ve kesin bir standart içinde herkes mutlu olabilir sevgili kardeşlerim. Eğer hedefimiz başkalarını mutlu etmekse, bu istikamette çalışıyorsak Allah Teala bizi de mutlaka mutlu eder. Yeter ki hedefimiz başka insanları, etrafımızdaki insanları mutlu etmek olsun. Ne mutlu başkalarını mutlu edenlere. Sevgili kardeşlerim, insanlar için başka insanları mutlu etmek aslında kendilerini mutlu etmek demektir. Neden? Çünkü Allah Teala kime ne kadar mutluluk verebilirsek aynı miktardaki mutluluğu bize yaşatır. Bu Allah'ın kanunudur. Aynı zamanda eğer biz başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, onları rahatsız edecek, onları huzursuz edecek, sıkıntıya sokacak şeyler oluşturuyorsak, o zaman Allah Teala'dan bize dönen şey de aynı sıkıntıyı bizim yaşamamızdır. Sevgili kardeşlerim, başkalarıyla olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler size mutluluk veriyor mu? Eğer mutluluk veriyorsa emin olacaksınız ki siz onlara mutluluk veriyorsunuz da onlar da size mutluluğu geri döndürüyorlar. Ama başka insanlardan size mutsuzluk geliyorsa bunun arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında bizler varız. Kime ne kadar mutsuzluk verirsek Allah Teala da bize o kişi eliyle veya başkaları eliyle aynı mutsuzlukları yaşatır. Öyleyse hepimizin bir gayreti olmalı sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek ve mutlu ettikçe mutlu olmak. Allah Teala hepimize farz kılıyor bunu Kur'an-ı Kerim'inde. Bunun da temelindeki faktör sevmektir sevgili kardeşlerim. Ne diyor muhteva? Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse sevmek varken bu sevmenin karşılığı da sevilmekse Sevilmek de varken niçin sevgili kardeşlerim başkalarını kıralım, üzerim de biz de Allah Teala'nın bize vereceği sıkıntıyla üzülelim. Neden? Bu bir kanun olduğuna göre, hiçbir zaman değişmesi de mümkün olmadığına göre yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer biz başka insanlara mutluluk veriyorsak, Allah Teala da bizi mutlu ediyor. Başka insanlara mutsuzluk veriyorsak, Allah Teala da bize mutsuzluk veriyor. Ve başka insanların da, o kendilerine kötü davrandığımız insanların da bize verdikleri mutluluk değil, ancak mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hepimiz bir hedefe yönelmeliyiz. Onları mutlu etmek. Birçok insan ne yani, onlar bana mutluluk verecek davranışlarda bulunmuyorlar ki. Onlar bana mutsuzluk verecekler davranışlarıyla, ben de onlara mutluluk vereceğim. Böyle saçmalık olmaz. Bana iyi davransınlar, ben de onlara iyi davranayım. Böyle diyen insanlara siz karşı çıkın sevgili kardeşlerim. Eğer siz böyle yaparsanız, dostlarınızı Allah yolunda hedefe yöneltmiş olursunuz. Onlar da öğrenirler ki, evvela başkaları bizi sevmeyecek. Evvela biz onları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi de ispat edeceğiz davranış biçimlerimizde. Bunu ispat ettiğimiz zaman, olayları dikkatle gözden geçirirsek, onların da bizi sevmeye başladığını mutlak olarak hissetmeye başlarız. İşte sevgili kardeşlerim, güzellik buradan başlar. Evet, biz onları mutlu ediyoruz. Ama onun karşılığında onlar da bizi mutlu ediyorlar. En büyük hatamız ne olabilir? Ben ondan aşağı bir insan mıyım? O beni sevsin, ben onu ancak o zaman severim. O beni sevmezse ben de onu sevmem. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle bir sıkıntının içine girelim? Eğer biz bize iyi davrananlara iyi davranıyorsak, bunun neticesi güzel bir netice değil mi? Elbette çok güzel bir netice. Ama bize kötü davrananlara biz de kötü davranırsak, o bizi üzerse, biz de onu üzersek, bir marifet yapmış olmayız sevgili kardeşlerim. O, biz onu mutsuz ettiğimiz için bizi mutsuz ettiğini söyleyecektir. Biz de o bizi mutsuz ettiği için mutsuz olduğumuzu söyleyeceğiz. Ama Allah Teala böyle olmasını emretmiyor. Bizi sevenleri de sevmemizi, bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üstelik sevdiğimizi de onlara ispat etmemizi istiyor. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi sevmeyen insanları da sevsek ve onlara sevdiğimizi her vesileyle ispat etsek ne olur? Şu olur, bir süre sonra onlar da bizi sevmeye başlar. Düşünceleri şu olacaktır: yahu ben bu insanlara bu kadar kötü davranıyorum, kötü davranmama karşılık onlardan hiçbirisi bana bugüne kadar kötü bir davranışta bulunmadı. O zaman ben Allah karşısında doğru bir şey yapmış oluyor muyum? Ben onlara kötü davranıyorum. Ama onlar bana iyi davranıyor. Onlar bana iyi davranıyor ama ben onlara iyi davranmıyorum, kötü davranıyorum. O zaman belki kendi vicdanımızda iyiliğe kötülükle mukabele etmek bizi sıkıntıya sokabilecek olan bir muhteva taşıyabilir. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle olsun? Onların bize iyi davranmasını temin edecek olan şey bizim onlara iyi davranmamız değil mi? Ne diye evvela o bana iyi davransın da ben ona ondan sonra iyi davranırım? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki diye düşünüyoruz. Üstünlük müdür bu? Bize iyi davrananlara iyi davranmak, kötü davrananlara kötü davranmak. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri o değil. Bize iyi davrananlara zaten iyi davranmak içimizden gelir. Bunu da gerçekleştiririz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Allah Teala bundan daha ötesini istiyor bizden. Diyor ki size iyi davrananlara iyi davranıyorsunuz, güzel. Ama biz sizden kötü davrananlara da iyi davranmanızı istiyoruz. Onları mutlu etmeye çalışmanızı istiyoruz. Ve onları mutlu ettikçe göreceksiniz ki bir süre sonra onlardan da size güzel davranışlar geri dönmeye başlar. Ne olur? Onlar sizi mutlu eder, siz de onları mutlu edersiniz. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, hepimiz hayatımız boyunca yaşamakla mükellefiz. Bu yaşantı bize sıkıntı veren bir yaşantı olabilir. Bu yaşantı bize mutluluk veren bir yaşantı olabilir. Bu başkalarının elinde değil sevgili kardeşlerim, bizim elimizde. İnsanlar var, diyor ki onlar bana kötü davranıyorlar. Siz de onlara deyin ki, peki sen onlara nasıl davranıyorsun? Onların kötü davranışlarına, güzel davranışlarına cevap verebiliyor musun? Ki senden güzelliği öğrensinler, Allah'ın emirlerinin ne olduğunu öğrensinler de onlar da senin gibi olsunlar. Bakıyorsunuz ki cevap yok. Sevgili kardeşlerim, hep başkalarını mutlu etmeye çalışın. Sizi güzel davrananları mutlu etmek zaten sizin için bir zevktir. Bütün insanlar için bu böyledir diye düşünüyoruz. Normal statü bu. Ama size kötü davrananlara da siz kötü davranıyorsanız buna hakkınız var mı? Evet. Kötü davrananlara kötü davranmak insanlara hak olarak verilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, bundan daha iyi olan, sizi daha çok mutlu edecek olan davranış da Allah-u Teala tarafından emredilmiştir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Kur'an-ı Kerim'e aynen böyle girmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri buysa, bize seviniz diyorsa, sevdiriniz diyorsa, nefret etmeyiniz diyorsa, nefret ettirmeyiniz diyorsa, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmekle vazifeli olan bizler, onları mutlu etmekle vazifeli olmayacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bize güzel davranan insanlara güzel davranmayınca bundan utanç duymalıyız. Sizler, devrin imamının etrafındaki birinci daireyi temsil ediyorsunuz. Bu birinci daire Allah'ın katında üst seviye bir hayatı ifade eder. Sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sevilmelisiniz. Nefret etmemelisiniz. Sevmelisiniz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın kanunu budur. İnsanlar şu veya bu şekilde bazen sizin farkına bile varmadığınız yaptığınız yanlışlıklar sebebiyle size düşmanca davranabilir. Bu düşmanca davranmada onlar mutlaka derecat kaybedeceklerdir. Ama siz de onlara aynı şekilde davrandığınız zaman siz de derecat kaybedersiniz. Başlangıçta o size kötü davrandığı için derecat kaybedecek ama siz onun size kötü davranması sebebiyle derecat kazanacaksınız. Çünkü size karşı haksız bir muamele hüküm sürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin acaba Kur'an-ı Kerim'de insanları seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar Allah Teala'nın kanunları. İnsanları sevmelisiniz. O insanlara sevgiyi öğretmelisiniz. Sevmenin ne kadar mutluluk verici bir şey olduğunu onlar anlamalılar. Sevgili kardeşlerim, şu veya bu şekilde bir başkasına zarar verdiğiniz zaman üzülmez misiniz? Aranızda üzülmeyecek birisinin bulunduğuna asla inanmayız. Sizler Allah yolundasınız. Allah yolundasınız çünkü bizlerle berabersiniz. Allah Teala ne diyor sizin için? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse hepiniz için sevgili kardeşlerimiz Allah'ın kanunları en güzel standartları içeriyor. Allah Teala seviniz diyor. İşte bu seviniz işaretinin, emrinin sizler tarafından gerçekleştirilmesi o sevdiğiniz insanlara sevdiğinizi ispat ettikten sonra onlardan da size güzel davranışların gelmesini mutlaka gerçekleştirecektir. Belki hemen değil. Ama siz buna devam ettikçe kısa bir süre sonra onlardan da size geri dönen şey mutlaka sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi hüviyetine dönüşecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi insanların birbirlerini sevmesidir. Onun için Kur'an'a koymuş Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri bunlarsa bunları devre dışı bırakmak bizlere yakışmaz. Allah'ın emrini mutlaka yerine getirmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Bu sevme bizim içimizde kalan bir sevgi olmamalı. Sevgimizi etrafımızdaki insanlara ispat etmeliyiz. O insanları sevdiğimiz davranış biçimlerimizle mutlaka realize edilmelidir. Sevgili kardeşlerim, insanları seveceksiniz. Bu sevgi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sizleri birbirine bağlayacaktır. İşte Allah Teala'nın hedefi budur. İnsanların sevgi dolu bir dünyada yaşamaları, birbirlerini sevmeleri. İşte böyle bir statü içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız sevgili kardeşlerimiz. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte Allah Teala'nın kanunu budur. Bu sevgi dolu dünyada hepiniz için en güzeli var. Bu güzellikleri en güzel standartlar içinde kendinize mal etmelisiniz. O beni sevmiyor. Ben onu niçin sevecekmişim? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? O beni sevmeyecekmiş de ben onu sevecekmişim. O zaman biz size sormaz mıyız? Allah-u Teala'nın emri bu değil mi? Seviniz emri Allah'ın emri değil mi? Sevdiriniz emri Allah'ın emri değil mi? Nefret etmeyiniz emri Allah'ın emri değil mi? Nefret ettirmeyiniz emri Allah'ın emri değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Öyleyse başka insanlar size şu veya bu şekilde bir sürü masalı anlatırlar. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Bunun başında olan, en başında olan, en güçlü faktörü sevmektir. Allah Teala sevenler sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer siz derseniz ki onlar beni sevmiyorlar, ben onları neden seveyim? İşte bunun için seveceksin zaten. Onlar seni sevsinler diye seveceksin. Ne kaybedersin sen onları seversen? O sevdiğin insanların sana olan güzel davranışlarına kavuştuğun zaman bundan mutluluk duymayacağını mı zannediyorsun? Allah Teala'nın istediği şey odur. İnsanların sizleri sevmesi. Bu konudaki en büyük yanlışınız şeytanın o korkunç tuzağıdır. Sen ondan aşağı bir insanmışsın ki, insan mısın ki, ondan aşağı bir insan mısın ki, önce sen onu sevecekmişsin de, sonra da o seni sevecekmiş. Nasıl oluyor da senden üstün oluyor o? Böyle söyleyen o şeytanın size olan ulaştırdığı sözlerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir tek hedefi vardır. İnsanları mutsuz etmek. Kim olursa olsun, herkesi mutsuz etmek. Bunun için her meseleyi dener. Her türlü kötülüğü yapar. İstediği şey açık ve kesindir. İnsanlar mutsuz olacak. Peki Allah ne istiyor? Allah Teala da istiyor ki insanlar mutlu olsun. Mutlu olmanın da en güzel basamakları sevgiye dayalı olan basamaklardır. Sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Etrafınızdaki insanları eğer severseniz, sevdiğinizi onlara, onların size kötü davranmasına rağmen en güzel davranışlarla ona veya onlara ispat ederseniz, bir süre sonra onların size olan kötü davranışlarının yavaşladığı, sonra tamamen yok olduğu vakasıyla karşılaşırsınız. O zaman devreye giren şeyin sevgi olduğunu görürsünüz. O insanlar da siz onları nasıl seviyorsanız, onlar da sizi öyle sevmeye başlarlar, adım adım sevgileri de artar. Sevgili kardeşlerim, bizler insanız. Tek başına yaşamamız çok zor bir olaydır. Onun için insanlar çeşitli gruplara ayrılmışlardır ki her biri bir istikamette bir görev alsın üzerine ve o görevden kazandığı parayla ihtiyaçlarını birer birer karşılasın. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmayı hep isterler. Bir kısmı büyük bir yanlışın içinde olurlar. Başkalarına kötü davranıp onlardan üstün olduklarını onlara ispat etmeye çalışırlar. Ve böylece mutlu olacaklarını zannederler. Ama böyle bir davranış biçimi dizisiyle hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak ancak insanları mutlu etmekle mümkündür. İnsanları seveceksiniz. Sevdiğinizi onlara ispat edeceksiniz. O zaman onların da size sevgiyle yaklaştıklarını göreceksiniz. İşte böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey, insanları sadece sevmek değil, sevdiğinizi onlara ispat etmektir. Bu size evvela derecat kazandırır. İnsanlara karşı her sevgili dolu davranışınızda derecat kazanırsınız. Her nefret dolu davranışınızda derecat kaybedersiniz. Neden sevgili kardeşlerim? Siz ki bu devrin huzur namazının imamı emrindesiniz. Sevgili kardeşlerim, neden kötülüğe alet olalım ki? Sevmek varken, sizi sevmeyenleri de sevmek varken ve bu onların doğruya ulaşması için en güzel çareyken nasıl onu unutursunuz da nefsinizin afetlerine mağlup olursunuz? Nefsinizin afetleri sizi yener. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği şeyin o olmadığını, istediği şeyin başka insanları mutlu etmeniz olduğunu adım adım tatbikatla anlayacaksınız. Bu tatbik ettiğiniz şeyin öyle sonuçlanması, yani nasıl sonuçlanması, başka insanları mutlu edecek bir standart içinde sonuçlanması sizi de mutlular kervanının içine alır. Siz başka insanlara her halükarda güzel davranışlarla davranırsanız onlardan da size güzel davranışların, sizi mutlu edecek olan davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Siz davranışlarınızla onları mutlu edersiniz. Onlar da sizden gelen her güzel davranışın arkasından size güzel davranmak istikametinde bir şeyler yapmak isteyeceklerdir bir süre sonra. Bir süre sonra sizden her halükarda kendilerine ulaşan davranış biçiminin onları mutlu etmek olduğunu kesin olarak size defalarca kontrol ettikten sonra, hesaba çektikten sonra bütün davranışlarınızın sadece onları mutlu etmeye yönelik olduğunu, onlara ispat ettiğiniz günden itibaren onlardan size gelecek olan şey sadece sizi mutlu edecek olan davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefe ulaştırdığı şey

Allah Teala zikirle hedeflerine ulaşmasını ister. Bu sebeple zikri büyük bir ifadeyle anlatır. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz tekrar etmek. Her ikisi de Allah Teala'nın bize derecat kazandırdığı hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat kazanmak? Elbette önemli. Bir insanın kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmedikçe o insan Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın bir kanunu var. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden büyük olacak. Bir kazandığınız dereceler var, bir de kaybettiğiniz dereceler var. Kazandığınız derecelerin kaybettiğinizden büyük olması lazım ki siz kazananlardan olasınız. Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş sevgili kardeşlerim. Bütün insanların cennete girmesini ister Allah Teala. Şeytan da onların cehenneme girmesini kendisiyle beraber ister. Öyleyse top sizde sevgili kardeşlerim. Ne güzel ki Allah'ın yolundasınız. Her an bir şeyler sormak imkanının sahibisiniz. Her an biz de size Allah-u Teala'dan alacağımız cevapları ulaştırmakla vazifeliyiz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlatmıyor mu sevgili kardeşlerimiz? Sadece iki tane sonuç var. Cennet 1, cehennem 2. Üçüncüsü yok. O zaman neden sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'nın emirlerini yapmayalım da kazandığımız dereceler fazla olmasın da kaybettiğimiz dereceler fazla olsun? Neden? Neden kendimizi cehenneme atalım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın hepiniz için hedefi sizlerin sadece mutlu olmasıdır sevgili kardeşlerim. Cennet onun için Allah Teala tarafından kurulmuştur. Allah Teala ne ister? İster ki herkes cennete girsin de sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Peki şeytan ne ister? İblis, o da ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. İnsanları kandırsın da onları da kendisiyle beraber cehenneme ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, burada bir vazifeniz olduğunu hiç unutmayın. Siz doğruları biliyorsunuz. Allah Teala sizin cennete girmenizi istiyor. Din bunun için vardır. İnsanların cennete girmesi için. Allah Teala insanların hepsinin cennete girmesini ister ama insanları serbest irade ile yaratmıştır. İnsan oğlu kendisi düşünce standartlarında bunun gerekli olduğunu, mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini anlayarak ve kesin olarak

bunun böyle olduğunu görerek yaşamasını ister. O insan da kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğunu görmeyi istiyorsa hedeflerini ona göre tayin edecektir. Derecat kazanacağı davranış biçimlerini arttıracaktır. Ki bunların başına gelen şey zikirdir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala şöyle buyuruyor: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber, daha büyüktür. Büyüktür. Asıl büyük olan odur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hep güzel şeyler. Ama zikir bunların hepsinin ötesindedir. Hepsinden daha kıymetlidir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala bu ifadeyi kullanmış: ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Neden büyük, daha büyüktür? Nelerden daha büyüktür? Her şeyden daha büyüktür. Zikir en büyük ibadettir. Onun için Allah Teala zikri emretmekle kalmamış, çok zikri de emretmiş, orada da kalmamış, daimi zikri de emretmiştir. En üst kat cennetlere gidecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Öldükleri güne kadar Allah Teala onlara bu imkanı mutlaka verecektir. O kadar hayatları varsa, olmadığını düşünelim. Bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı o zikir sevgisini, mutluluğunu hiç unutamayacaktır hayatı boyunca. Ve zikrini en güzel şekilde yapmaya devam edecektir. Ne olacaktır netice? Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlaka aşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey, bu istikamette hedeflere ulaşmaktır. İşte insanlar İslam'ın 5 şartından bahsederler İslam aleminde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada büyük bir hata yapılıyor, eksiklik var. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama İslam'ın şartı 5 değildir. Şeytan, İslam aleminin başına kocaman bir çorap örmüştür bunu söyleyerek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Bunları yapan geri kalanı önemli değil. Böyle söyleyen biriyle karşılaştığınız zaman siz deyin ki siz Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Orada şöyle bir ifadenin olduğunu bilmiyor musunuz? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya Allah Allah diye sessiz söylemek
daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bütün ibadetlerden daha büyüktür. En büyük ibadet zikirdir. Allah Teala onu söylemiş olur. Ve mutlaka zikrullahi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek ekber. Büyüktür. Daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Şimdi İslam'ın şartı beştir diyen zavallıların düşüncelerine bakalım. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın beş şartı. Ama Allah Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber. Zikrullah daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden ve de mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür. Yani bütün ibadetlerden daha büyüktür. Öyleyse Allah Teala'nın söyledikleri konunun esasını teşkil ediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve bütün insanlar için Allah Teala zikri hedef göstermiş. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber. Büyüktür, daha büyüktür. En büyüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden ne istiyor diye mi düşünüyorsunuz? Bizlerden Allah Teala cennete girmemizi istiyor. Bu dünya hayatı ne kadar sürer sevgili kardeşlerim? 50 sene sürsün, 100 sene sürsün. Ne kadar eder işte, daha fazla sürsün, 120 sene sürsün. Ama cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sevgili kardeşlerim, hepimizin gideceği yer cennet veya cehennemdir. Öyleyse cenneti kazanmak varken neden cehennem sevgili kardeşlerim? İşkenceler içinde bir hayat. Cennet hayatı varken sonsuz mutluluklarla dolu bir cennet hayatı niçin cehennem olsun? Allah Teala niçin cehennemi koymuş? İnsanları doğruya sevk etmek için. Doğruyu yapsınlar, derecatlarını kazansınlar ve hepsi cennete girsin. Allah Teala'nın hedefi budur. Bu istikamette kanunlar koymuştur ve ister ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala insanların cennete girmesini hedef tayin eder. Onu ister. Onlar da bu istikamette kendileri düşünü yaparlarsa mutlaka Allah Teala onları cennete alacaktır. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz için dua ediyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bu bizleri şu anda burada dinleyenler ve bize ait olan kardeşlerimiz, Allah yolunda olan herkes, onların hepsinin senin cennetine girmesini diliyoruz Yüce Allah'ım. Onları da cennetine al. Cennetinde mutlulukları yaşasınlar. Şükürler olsun. Hamd olsun Ya Rabbi. Sevgili kardeşlerim, bu noktada sonrasını sualler ve cevaplara ayırmak istiyorum. Kimler hangi istikamette sual soracaklarsa
Başlayalım inşallah. Allah razı olsun.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz, canımız biricik Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve onların mutluluğu için oluşturulan bir konferanstı. Mübarek ellerinizden rahmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz ve dinliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki soru arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var Muhterem Efendimiz?
1: Kimle kim arasında?
0: Muhterem Efendimiz, dini yaşamak ve mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var Muhterem Efendimiz?
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dini yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala ne istiyor insanlardan? İnsana da verilen bu mahlukunun Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Allah Teala bu istikamette bütün insanlara en güzel açıklamaları vermiş, kapıları açmıştır ve son derece kolay standartlarda insanların Allah'ın cennetine girmesini Allah Teala mümkün kılmıştır. Şimdi cennetlerle insanların davranış biçimleri arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, bundan sonra ölmüşse birinci kat cennete girebiliyor. Kim mürşidine tabi olmuşsa ikinci kat cennete girebiliyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa üçüncü kat cennetin sahibi. Kim fizik vücudunu teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibi. Kim nefsini teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibi. Kim muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibi. Kim iradesini de Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. O ne istiyor? Herkesin cennete girmesini istiyor. Cennetlerde yedi ayrı bölüme ayrılmış durumda. Birinci kat cennet, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Yedinci kat cennet olarak cennetler sıralanıyor. Ne mutlu cennete girecekleri sevgili kardeşlerim. Ve incelediğimiz zaman hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Kişi hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidin bir vekiline ulaşarak el öpecek, tabi olacak. Cereyan böylece ona da geçecek ve bu el öpme işleminin tahakkukuyla beraber ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin de ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Allah Teala açık bir şekilde bunun garantisini veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bize yardım Allah Teala'dan hazır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bu dileme palavradan bir dileme ise kişi ben Allah'a ulaşmayı diliyorum deyip aslında dilemediyse o bundan hiçbir fayda göremez sevgili kardeşlerim. Allah'ı kimse aldatamaz. Allah Teala'nın hedefi açık ve kesindir. İnsanları mutlaka kurtarmak ister. Yardım içinde hazırdır. Ama insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri kaydıyla. Öyleyse cennetlerin sıralamasında gördük ki 7 ayrı davranış biçimi var ve 7 tane de cennet. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanla Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan aynı değildir. Mürşidine tabi olan bir insanla tabi olmayan insan bir değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanla ulaştırmayan aynı değildir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, nefsini Allah'a teslim eden kişi, iradesini Allah'a teslim eden kişi ayrı ayrı cennetlerin sahibidir. Allah-u Teala'nın istediği şey ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettikçe mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sizin gayretinizle artacak, artacak, artacaktır. Mutluluğunuz en üst seviyelere çıkacaktır. Dünyadaki en üst seviye zikir yapan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Açıklamalarımızı bu noktada tamamlıyoruz. Sual sormanız için zemin hazırlamış kardeşlerimiz. Suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidin önünde yapılan tövbenin kendi yaptığımız tövbeden farkı nedir muhterem efendimiz?
1: Mürşidin önünde yapılan tövbede Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük farklılık var. O cereyanın, Allah'ın cereyanının mürşitten kendisine geçmesidir. Tövbe eden kişiye geçmesine sebebiyet verir. Önemli mi? Son derece önemli. İslam teslim olan demektir. İnsanlar ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Önce ruh, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade Allah'a teslim edilecektir. Allah Teala bu istikamette bütün insanları vazifeli kılar. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyemeden ölenler için Allah Teala bir kurtuluş reçetesi vermiyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala dinimize açık bir şekilde isim vermiş. Dinin adı İslam dini. İslam teslim olan demek. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Allah Teala'nın bu istikametteki cennet ayırmaları buna bağlı olarak tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken böyle bir dilekte bulunmayan bir insanın cennete girmesi söz konusu olmaz. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Sonra ruhun ulaşması üçüncü kat cenneti, fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti, nefsin teslimi beşinci kat cenneti, muhlis olmak altıncı kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti kazanmanıza sebebiyet verir. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda insanlara ulaştırmış. İstediği şey var. O insanların Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri ve sonsuza kadar o cennette mutluluk içinde kalmaları. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emri budur sevgili kardeşlerim. Biz de hepiniz için hep dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Hepiniz inşallah Allah'ın emirlerini yerine getirerek cennete girersiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, madem ki hazır kardeşlerimiz hazırlar, inşallah ayakta ve hazır olma vaziyetinde duracaklar. Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Sevgili kardeşlerim, aranızda bu tövbeyi yapan ama el öperek tabi olmayanlar varsa, orada el öpmeye yetkili kardeşlerimiz var. Onlardan birisine hemen ulaşıp gereğini yapmalılar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Gerçekten huzur İslam'daysa neden insanlar huzursuz ve mutsuz muhterem efendimiz?
1: Çünkü İslam'ın gereklerini yerine getirmiyorlar. İslam teslim olan demek. Bu teslim ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi kapsar. Böyle bir standart içinde cennetlere ayırmasına bakıyoruz Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyip dönen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Yedi tane ayrı cenneti Allah Teala oluşturmuş ve insanların emrine hazır kılmış. Ne mutlu Allah'ın cennetine gireceklere. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşma olayı biz hayattayken mi gerçekleşiyor yoksa öldükten sonra mı muhterem efendimiz?
1: Ruhumuzun Allah'a ulaşma olayı bizim gayretimize bağlı bir şey. Biz onu Allah-u Teala'ya ulaştırmak istiyorsak, bunun gereğini gerçekleştirirsek, dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır. Ama bunu yapmamışsak, o zaman ruhumuz Allah'a, biz dünya hayatını yaşarken ulaşamaz. Ölümden sonra herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala bütün insanlar için bu hedefi açık tutar. Allah Teala sadece insanları mutlu etmek istikametinde insanlara yardımcı olmaktadır. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun da ruhu vücudundan ayrılsın. İster ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da ermiş evliya olsun. fizik vücudunu teslim etsin, nefsini teslim etsin, muhlis olsun, iradesini de Allah teslim etsin. Böylece 7. kat cennete ulaşsın. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse 1. kat cennete girerken, mürşidine tabi olur da ölürse 2. kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölürse 3. kat cennete, fizik bedenini teslimde 4. kat cennete, nefsini teslimde 5. kat cennete, muhlis olduğunda 6. kat cennete, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennete girer. Bütün insanlar için bunlar Allah-u Teala'nın hediyeleridir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak nedir? Allah'a nasıl ulaşabilirim muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak, bir insanın ruhunun vücudundan çıkarak, ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7-8 aylık bir dönemden sonra Allah'a ulaşması ve Allah'ın cennetine layık olması. Allah-u Teala 7 kat, 7 ayrı kat, 7 ayrı cennet oluşturmuş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim eden 4. kat cennete, nefsini teslim eden 5. kat cennete, muhlis olan 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete girer. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala hedeflerini ortaya koymuştur. Ve ister ki herkes cennetine girsin. En çok sevdiği mahluk insandır. Allah o kadar insanın içinde sadece insana özel bir ruh vermiştir. O Allah'ın insana verdiği en büyük hediyedir. Ve bütün insanlar için Allah Teala emreder ki ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, Allah'a teslim etsin. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Konferansınızda dikkatimi çeken, sevgiden çok bahsediyorsunuz. Sevgiyi bu kadar önemli kılan nedir muhterem efendimiz?
1: Sevgiyi bu kadar önemli kılan tek bir şey var. Kim kime karşı sevgi duyarsa, o sevgi duyduğu kişiyi mutlu etmek ister. Allah Teala'nın istediği ise bütün insanların mutlu olması. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki seviniz. 1. Sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. İşte bu 4 tane açıklayıcı faktör bize gösteriyor ki sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Sevmeliyiz ve sevdiğimizi de açıkça ortaya koymalıyız. Sevdiğimizi daha başka bir, daha güzel ifadeyle ispat etmeliyiz. Öyleyse hepinizin sevmesini ve sevdiğini ispat etmesini Allah-u Teala'dan diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sual.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Ruh çıkınca insan ölür diye biliyorduk. Eğer insana can veren ruh değilse nedir muhterem efendimiz?
1: İnsana can veren Allah'tır. Allah Teala insanın yaşamasını ister. Bu dünya hayatı bütün insanlar için bir nevi imtihandır. Bu dünyada yaşadığımız sürece derecat kazanırız veya kaybederiz. Kazanmak da söz konusudur. Ne zaman bizler Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsak, derecat kılınırız. Yasak ettiklerini yerine getiriyorsak, yasak ettiklerini gerçekleştiriyorsak derecat kaybederiz. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu budur. Ve Allah Teala ister ki cennetime girecek olan kişinin kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olması gerekir. İşte Allah Teala'nın kanunu budur sevgili kardeşlerim. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. İbadetlerimi düzenli olarak yapıyorum. Bu şekilde Allah'a ulaşmayı dilemiş. Olur muyum muhterem efendimiz?
1: Olmasın evladım. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Boy abdesti alacaksın. Hacet namazını kılacaksın. Ve ondan sonra Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksin. Allah'ın yardımını dileyeceksin bu istikamette. Böyle bir olay, eğer kişi mürşidinin elini öpmüşse cereyanı almıştır. Onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır. 7-8 aylık bir devrede de bu ruh Allah'a ulaşır. Kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ konferansından bir misafirimiz. Ermişlik ne demektir muhterem efendimiz?
1: Ermişlik bir insanın ruhunun Allah'a ermesi demektir. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ermiş evliya olamaz. Onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey için mutlaka kişinin mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Allah'ın en çok 3. defa kişinin cevabı alamamasında 3.'ye ulaştığı zaman o kişi mutlaka Allah-u Teala'nın vereceği cevaba ulaşacaktır. Mürşidinin kim olduğunu Allah-u Teala ona verecektir. Açık bir şekilde anlatacaktır. O kişi de o mürşide veya o mürşidin yetki verdiği bir vekiline ulaşıp tabi olacaktır. Ve ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılarak 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için mürşit değil mi muhterem efendimiz?
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yaşadığımız bu devirde bizim mürşidimiz olmak hüviyetinde değildir. Hangi açıdan? Bu gerçeklerin insanlara cereyan geçmesi sebebiyle oluşan kesimlerinde Allah Teala Peygamber Efendimiz senelerce evvel rahmeti rahmana kavuştuğu için bu hedefi gerçekleştirmesi mümkün olmaz. Ama bütün insanlar için yol vardır. Herkes hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılıp, mürşidini Allah'tan sorduğu zaman cevabını birincide olması bile ikincide, en geç üçüncüde mutlaka alır. Ve o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu an ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Mürşit kime denir ve ne ile görevlidir muhterem efendimiz?
1: Mürşit, irşad edene denir. İrşad eden kişiyi Allah'ın yollarında, sırlarında o imkanlara sahip kılan manasına kullanılır. Yani bir insanın ruhunu alalaştırabilmesi kendi kendine gerçekleşen bir şey değildir. Bu kişinin mutlaka mürşidini Allah'tan sorması ve o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir yetkili vekiline ulaşıp tabi olmasıyla ruhunun vücuttan ayrılması mümkündür. Ve bu başlangıç noktasında ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede ruh Allah'a ulaşır. Bu o kişinin ermiş evliya olması demektir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Bu sebeple kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Bir defa daha söyledim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girerken girer. Mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete girer. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra cennete girerse üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennete, nefsin tesliminde beşinci kat cennete, muhlis olmakta altıncı kat cennete, iradesini Allah teslim etmekte yedinci kat cennete girer. Bütün insanlar için tatbikat böyledir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, sürekli nefsime yenik düşüyorum. Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Nefsin terbiyesi zikirle olur. Zikrinizi arttırdıkça nefsinizin afetleri azalacaktır. Afetler kapı dışarı edilecektir zikrinizin seviyesi mucibince. Bütün insanlar için bu böyle bir dizaynı ifade eder. Ama bir şartla, o kişinin mürşidine tabi olması şartıyla. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Tövbe, mürşit önünde yapılmadan kabul olmaz mı muhterem efendimiz?
1: Olmaz evladım. Mürşitte bir olay vardır. Ceryanın geçmesi için mürşit faaliyete geçen kişidir. Mutlaka o mürşide ulaşacak kişi ve onun elini öpecektir. Kendi mürşidinin elini öpecektir. Allah'tan soracak, Allah ona mutlaka söyleyecektir. O da mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede de ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak tek bir dilektir deniyor. İslam'ı yaşamak bu kadar kolay mı muhterem efendimiz?
1: Evet. İslam'ı yaşamak dini yaşamaktır zaten. İkisi de aynı şeydir. İslam dinini yaşamak ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir bütünü ifade eder. Gördünüz ki dinimizin adı İslam dinidir, teslim dinidir. Niçin teslim dini denmiştir? Çünkü ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştıramadan mürşidine tabi olmuş, ondan sonra o hedefe ulaşamadan hemen ölmüşse böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda o kişi yine Allah'ın cennetine girer. Çünkü Allah Teala onun kalbinde ne olduğunu, bilir. Eğer hedefi Allah'a ulaşmayı dilemekse ama mürşidine ulaşıp da ruhu o tabiyeti gerçekleştirip de kişi ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken bu hedefe ulaşmak üzere mürşidine ulaşan, Allah'tan mürşidini soran, o mürşide ulaşan, tabi olan kişi ikinci kat cennete girer ve ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bir süre sonra ruh mutlaka üçüncü kat cenneti kazandırır kişiye. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sonra fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti o kişiye kazandırır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek, zikir ve mürşide tabiyet farz mıdır muhterem efendimiz?
1: Hepsi farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de, mürşide tabiyet de, teslimler de. Sadece ruhun değil, ruhun, fizik, bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört teslim hepsi farzdır. Ama hepsi gerçekleşmiyor diye kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olursa bu kişi bu noktadan sonra ikinci kat cennete sahibidir ve ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete sahibidir kişi. Sonraki devrelerde dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat cennetlere girecektir. Her birisinin ayrı bir mevkii var. Ne kadar Allah-u Teala güzel bir standart koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş birinci kat cennet. Ruhu mürşidine ulaştıktan sonra Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış ikinci kat cennet. Fizik bedenini teslim 3, nefsini teslim 4, muhlis olmak 5, iradesini Allah'a teslim etmek 6 ve 7. safhalara kişi böylece adım adım ulaşır. Her şey bir dilekle başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. İslam dini, teslim dini demek. Neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi birinci kat cennetine kabul ediyor sevgili kardeşlerim. Daha sonra bizde bir mürşit arama safhası geliyor. Boy abdesti alıyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Ve Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Göstermedi. Bir defa daha soruyoruz daha sonra. Ertesi gün, daha sonraki gün, daha sonraki gün. Gene göstermedi. Bir defa daha soruyoruz. Eğer biz Allah'a ulaşmayı hak ettiysek Allah Teala'nın bize mürşidimizi göstermemesi mümkün değildir. En geç üçüncü devrede mutlaka Allah mürşidimizi bize gösterir. Yapmamız lazım gelen şey o mürşidin bizim bulunduğumuz bölgede bulunan bir vekili varsa tövbe verebilecek ona ulaşıp tabi olmak. Böyle bir şeye sahip değilsek en yakında bulunan bu istikametteki birisine ulaşmak veya en son standart, orada da çevremizde de yok böyle birisi. O zaman o mürşidin kendisine ulaşmak için harekete geçip ona ulaşmak. Her şey hepimiz için açıktır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Yeter ki Allah'ın emirleri yerine getirilsin. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, arkadaşımın bana karşı sevgi duymuyor, zulmediyor, hakaret ediyor. Onun bana karşı sevgi duymasını nasıl sağlayabilirim muhterem efendimiz?
1: Tamam işte elimde zaten o imkan var. Madem ki o sana kötü davranıyor, hakaret ediyor, sen bu kötü davranmaya ve hakaretlere rağmen ona en güzel davranışlarla davranmaya devam edebilirsen, o çocuk anlayacaktır, o kişi anlayacaktır ki bu başka türlü bir insan. Kendisi gibi değil. O Allah'ın hedeflerine ulaşmamış olan birisi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Mürşidine tabiyeti yok. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkmamış. Ruh Allah'a ulaşmamış. Fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. Mucize olmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. Hiçbirisi yok. Böyle insanlar için yapmanız lazım gelen şey onu ürkütmeden, onu caydırmadan Allah'ın güzelliklerini onlara aktarabilmeniz. Bunu başarabilirseniz o insanı kurtarmış olursunuz. Bu da size çok derecat kazandırır sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. İnsanın kaderinde yaşayacakları önceden belli ise düştüğü kötü durumda insanın ne suçu olabilir muhterem efendimiz?
1: Böyle bir sual nasıl gelebiliyor şaşıyorum. İnsanlar dilediklerini yapmakta serbestler. Ama bu dilediklerini yaparken ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Yaşayan bir insan eğer dinini yaşıyorsa evvela etrafındaki insanların üstünde olan kişi kimse irşat makamını üstlenen kişi kimse ona ulaşacaklardır. Ona tabi olacaklardır. Tabiyet eğer bir mürşide tabiyetse mutlaka o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda kişi giderek zikrini arttırır. O kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. İşte o zaman o kişi ermiş evliya olur. Nereye ermiştir? Allah'a, nesi? Ruhu ermiştir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra daimi zikre ulaşacak. Nefsini teslim edecektir. Daha sonra iradesini teslim edecektir. Teslimler tamamlanacaktır. Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Son zamanlarda dinler arasına nefret ve düşmanlık sokulmak isteniyor. Bu olaylara nasıl bakmamız lazım muhterem efendimiz?
1: Başkaları düşmanlık edebilir. Ama biz düşmanlık etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Çünkü o insanlar da insan bizim gibi. Bir yanlışlık yapıyorlarsa onlarla konuşabiliriz. Onlara ayetlerdeki, mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki doğruları anlatabiliriz. Eğer biz bu istikamette çok daha güçlü hissetmek istiyorsa kendimizi, o zaman Tevrat'a da göz atmalıyız. Onu da öğrenmeliyiz. İncil'e de göz atmalıyız. Onu da öğrenmeliyiz. Ve Hristiyanlara da, Musevilere de onların kendi kitaplarından aynı hedeflerin orada var olduğunu ispat ederek onları da kurtarmak istikametinde çalışmalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Allah Teala herkesin dinini öğrenmesini ister. Dinlerin temeline baktığımız zaman hep aynı şeyleri görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir dizayn bu. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. İnsanları incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki din adamlarımız İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. İşte din bundan ibarettir. Böyle diyen bir kişiye mutlaka söylemelisiniz sevgili kardeşlerim. Söylediklerin bir kısmı tamam, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat.

0: Öyleyse bunları yapmalısın. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim ederek hedefleri tamamlayabilmelisin. Sevgili kardeşlerim, onların bilmediği şeyleri onlara söylediğiniz zaman belki size itiraz edecek olan birileri olabilir. Onun için bunları onlara ifade ederken, İslam olmayanlara ifade ederken, onların kitaplarındaki ayet numaralarında mutlaka vermeniz gerekir ki inceledikleri zaman sizin doğru söylediklerinizi kesin olarak görsünler. Neticede şuraya varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizden bir şeyler istiyor. Niçin istiyor? Bizim mutlu olmamız için istiyor. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğuyla fizik vücudunu da teslim eden birisinin mutluluğu aynı değildir. Nefsini de teslim eden bir kişinin mutluluğu ikisinden de daha fazladır. Sonra polis olmak var, iradesini teslim etmek var. Sevgili kardeşlerim, bu birbirinin üstesinde olan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslime kadar götüren böyle bir dizayn içerisinde kişiler ne kadar ilerleyebilirlerse o kadar üst seviye cennetlerin sahibi olurlar. Biliyorsunuz Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu teslim eden kişi üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, mucize olan altıncı kat cennete, iradesini teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Öyleyse hepimiz Allah yolunda bir şeyler yapmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Bu yapacağımız şeyler başka insanları mutlu edecek özellikler taşımalı. O zaman sizler hep sevinirsiniz. Siz onları sevdiğiniz ve onları kurtardığınız için onlar büyük mutluluk duyacaklardır. Ve onlar da sizi seveceklerdir. O zaman siz de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye şarkı söylersiniz. Allah razı olsun. Sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mürşidi var mıydı muhterem efendimiz?
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın peygamberidir. O Allah ile bile olmuştur. Aldıklarını Allah'tan almıştır. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam standartlarının sahibidir. İslam teslim olan demek. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu standartları takip eden kişiler hep aynı şeyleri yapacaklardır. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz tövbe sözlerini tekrarladık. Mürşidin veya vekilin elini öpmediğimizde tövbemiz geçerli olmuyor mu muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Tövbe sözlerini tekrarladık. Mürşidin veya mürşit vekilinin elini öpmediğimizde tövbemiz geçerli olmuyor mu muhterem
0: Hayır,
1: efendimiz?
0: olmuyor evladım. Mutlaka cereyanın geçmesi lazım. Bize o cereyanı verecek olan kişi de kendi mürşidine tabi olduğu için o cereyanı almıştır. Cereyanın alınması konunun temel şartıdır. Mutlaka buna ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hanım kardeşlerimiz, hanım

0: alacaktır tövbelerini. O hanımlar da başlangıçta kendi eşlerinden veya akrabalarından layık olanlara ulaşıp onlardan tövbe almışlardır. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açıktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, başka bir mürşide bağlıyım. Buradan da ders almak istiyorum. Bir sakıncası olur mu muhterem efendimiz?
0: Sakıncası olmaz evladım. Alabilirsin, bir problem yok.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Yalnız tek başımıza ibadet yapamıyor muyuz? 5 vakit namaz kılıyoruz. İlla bir mürşide tabi olmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Evladım, mutlak olarak gerekiyor. Evvela dinimizin adına bakacaksın. Dinimizin adı İslam dinidir. İslam, teslim olan demektir. Hiç kimse kendi kendine hiçbir yere teslim olamaz. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da teslimi emrediyor. Bırakalım yabancı standartları ama İslam'a bakalım. İslam teslim olan demek. İslam kelimesi teslim olan demek. Bir insan İslam'sa, İslam olacaksa evvela ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini teslim eden 7. kat cennete giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kanunları var. Bu kanunları tam olarak yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Allah Ankebut suresinde zikrin en büyük olduğunu söylediği halde İslam alimleri neden İslam'ın şartlarının içerisine zikri almamışlar muhterem efendimiz?
0: İslam'ın içinde bulunanlar, İslam olanlar, gerçek anlamda İslam olanlar, onların hiçbirisi zikri dışarıda bırakamaz. Kur'an-ı Kerim'deki ifade ve le zikrullahi ekberdir. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber. Daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden zikir daha büyüktür diyor Kur'an-ı Kerim. Bu asli unsurları bilmeyen insanlar size bir şeyler söylerlerse siz o zaman bize ulaşın. Biz de onlara söyleyelim. Ayet-i kerimelere baksınlar da Allah'ın hakikatlerini görsünler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüz insanları yoğun bir tempoda çalışıyor ve rahat yaşamak için para kazanmak istiyorlar. Bu şartlarda dinimizi nasıl ve ne ölçüde yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım, bir engel mi var? Tekrar söyle bakayım kardeşimizin söylediğini.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Günümüz insanları yoğun bir tempoda çalışıyor ve rahat yaşamak için para kazanmak istiyorlar. Bu şartlarda dinimizi nasıl ve ne ölçüde yaşamalıyız muhterem efendimiz?
0: Bu şekilde yaşamak hiç kimsenin dinini yerine getirmemesine sebebiyet veremez. Eğer kişi dininin gereklerini biliyorsa hem senin söylendiğin gibi davranacaktır hem de dininin gereklerini mutlak olarak yerine getirecektir. Eğer olayları bu standart içinde yerlerine oturtabilirsen Allah'ın hakikatlerine daha çok yaklaşırsın evladım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize konferansından bir misafirimiz, hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazıyla mürşidimizi görmek için ana şart nedir muhterem efendimiz?
0: Hacet namazı Allah-u Teala'dan talep etmek için kullanılan bir namazdır. Hacet namazı boy abdesti alarak kılınması lazım gelen bir namazdır. Boy abdesti alacak kişi evvela hacet namazını kılmak için boy abdestini alması şart. Ondan sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan talepte bulunacaktır. Neyi istiyorsa onun gerçekleşmesi istikametinde Allah-u Teala'nın isteklerini söyleyerek neticeyi isteyecektir. Allah-u Teala bütün insanlara onların istediklerini vermeyi hedef olarak tayin eder ve mutlaka neticeleri oluşturur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kıldım fakat rüya görmedim. Rüya neden göremiyorum? Yine de tabi olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Tabii tabi olabilirsin. Ama hacet namazını boy abdesti olarak kılıp birinci de görmedin. Birkaç gün sonra bir defa daha kılacaksın. Yeniden soracaksın. Yine göremedin. Birkaç gün sonra bir defa daha soracaksın. Üçüncüye kadar mutlaka Allah-u Teala'nın sana göstereceğine inanıyorum. Bu istikamette daha öteye geçen pek kişiler olmadı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah Teala'ya mürşidinizin kim olduğunu sormalısınız. Allah Teala mutlaka birincide olması bile ikincide veya üçüncide mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman tabi olacaksınız ve o istikamette görevinizi gerçekleştireceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, evliyalık eskidendi, bu devirde evliya olmaz diyorlar. Bu ne derece doğrudur muhterem efendimiz?
0: Bu bir palavradır. Hangi palavracı bu yalanı söylemişse gelsin bize söylesin. Allah razı olsun. Sonsuza kadar, kıyamete kadar bunlar böyle devam edecektir. Hiç kimse bunlara engel olamaz. Engel olmayı deneyenler, düşünenler varsa onlar bu konuda mağlup olacaklarını peşin olarak bilmelidirler. Allah'ın yolunda olan bizler buna asla müsaade etmeyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz, kötü alışkanlıklarımdan ve kötü huylarımdan nasıl kurtulabilirim muhterem efendimiz?
0: Kişi boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'a müracaat edecek. Kötü alışkanlıkların her birisi için bir namaz kılarak bunu yapacak. Bir iki gün sonra ikinci bir yanlışı söz konusuysa o istikamette talepte bulunacak. Bir iki gün sonra üçüncü bir problemi varsa o istikamette yardım dileyecek. Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu da hiç unutmayacak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşide tabi olmak ve zikir yapma isteğine nasıl sahip olabilirim muhterem efendimiz?
0: Neye nasıl sahip olabilirsin? Bu senin elinde olan bir şey. Konuyu anlayamadım ben herhalde.
1: Uygun görürseniz tekrarlayabilirim muhterem efendimiz.
0: Tamam, tekrarla.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Mürşide tabi olmak ve zikir yapma isteğine nasıl sahip olabilirim muhterem efendimiz?
0: Hacet namazını kılacak, boy abdestini alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan talep edeceksin, isteyeceksin. İstediğin zaman Allah-u Teala mutlaka bunu birincide olması bile, ikincide, en geç üçüncüde mutlaka sana seni o noktaya ulaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem mutlu olamayacak mıyım muhterem efendimiz?
0: Evladım, Allah'a ulaşmayı dilemezsen bu konunun başlangıcıdır. O zaman İslam'ı hiç yaşamamış olursun. İslam mutluluğun temelidir. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla ruhundan sonra fizik bedeninde teslim eden bir insanın mutluluğu aynı değil. İkincisi çok daha mutlu olur. Fizik bedeninden sonra nefsini teslim eden kişi ikisinden de daha çok mutlu olur. İradesini de teslim eden kişi o üçünden de daha çok mutlu olur. Allah Teala merdivenleri birer birer koymuş. Hepsine adım adım ulaşmamız lazım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış durumda. Dileyen hedeflere birer birer ulaşır. Bir problemle karşılaşırsanız bize ulaşın. Cevap veririz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Osmanlı zamanında olan evliyalar neden günümüzde yok? Ya da vardır biz mi göremiyoruz muhterem efendimiz?
0: Her devirde evliyalar mutlaka olmuştur. Aslında zaten bu kelimeyi kullanmak da yanlış. Veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur. Yani bizim normal şekilde konuşan insanlarımız der ki, Hazreti Muhammed mi? O evliyadır. Bir kişiden bahsediyorsanız evliyadır demeyeceksiniz, velidir diyeceksiniz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veliler demektir lügat manası. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşide tabi olursam hayatım kısıtlanır, yaşamım zorlaşır tedirginliği yaşıyorum. Bu tedirginliği üzerimden nasıl atabilirim muhterem efendimiz?
0: Tatbik ederek mürşidine tabi ol ve görevlerini yapmaya başla. Her geçen gün daha kolay, daha kolay, daha kolay yaptığını göreceksin. Ve bu gidiş seni mutlaka Allah'a her geçen gün biraz daha yaklaştıracak. Dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilmiş olan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, namaz kılarken secdede Allah'a teslimiyetimizi ifade ediyoruz. Her ibadeti Allah rızasıyla ona teslim olarak yapıyoruz. İslam'ın 5 şartı Allah'a teslimiyeti zaten kapsamıyor mu muhterem efendimiz?
0: İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben bu tatbikatta bir İslam olayını göremiyorum. İslam teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan var. Ama hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiş. O İslam değildir sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren ama hiçbir şeyini Allah'a teslim etmeyen bir insan bu hedefe ulaşmamıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Kişi boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan bu istikamette talepte bulunur. Ya Rabbi, ben mürşidimi görmek istiyorum. Bana onu göster. Bu abdestle, aldır cihetle Allah-u Teala'nın göstermesi belki birincide de mümkün olabilir. Ama olamadığını düşünelim. İkincide, en geç üçüncüde Allah-u Teala muhakkak mürşidini gösterecektir o kişiye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimde mürşide tabi olmak gelmiyor. Acaba bu neden kaynaklanıyor muhterem efendimiz?
0: Gerçek istikamette bir talebin yok evladım. Eksik talep, yetersiz talep. O talebin sahibi tam olarak değilsin. Eksik var. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o büyük olan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel bir günü bize hediye ettiniz sevgili kardeşlerimiz. Güzellik sizlerle beraber olduğumuz zaman en üst seviyeye çıkıyor. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler varsınız. Hepiniz için dua ettik. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar dua ediyoruz. Ey Yüce Allah, bu kardeşlerimizin hepsi için dua ediyorum Yüce Allah. Yardım et Yüce Allah. Huzur içinde yaşasınlar, mutlu olsunlar. İslam'ın bütün zevklerini yaşasınlar. Şükürler olsun. Hamd olsun Ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Levh-i Mahfuz'un yani 7. gök katının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gök katında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu
Trabzanların 5. merdiven noktasında iki Trabzan'ı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan. Ve oraya varan evliya namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı Devrin İmamı'nın dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Namzedi'nin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama Ficcar'ın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zünvani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var, onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler.
Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarayı geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada, karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hüddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir. Kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve Ümmül Kitab'a ulaşacaktır. Ümmül Kitab 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül Kitab alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesametine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül Kitab Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül Kitab boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara Ümmül Kitab hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Neml suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, Ümmi Kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin Divanı dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş. Balkonları olan bir cami. Ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol taraflarında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan bir kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesine, müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu sitesine, münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7'li sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aktab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitetil müntahaya ulaşır ve sitetil müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır ve üzerinize Allah-u Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de, gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor. Böyle bir dizaynda sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennatü lil muttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılma. Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim.
buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz.

mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı on ihsanla mürşidine, sonra da seyri sülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7

Nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak addedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- ihlas makamı, 6- ulu'l-elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam ulu'l-elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam ihlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı.
Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulu'l-Elbab makamıdır. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, Zühd makamı, Muhsinler makamı, Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah İnsanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikriniz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. %61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide, Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada arşı tutan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur.

Bekalama makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak? Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda, nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala emri o standartta. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

acaba ulul elbab makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikri olan, daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişi uyurken de ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle faz ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinizin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul ittihaz etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür.
Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i sülüka çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyr-i sülüka nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
bir gün Allah-u Teala bu kişiye ansızın birinci gökkırtını gösterir. İşte burada Ulü'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulü'l-Elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah-u Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah-u Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh vardır.
Kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhu gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrif suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine girip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş
sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti. 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda

başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi. Dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla
irşat makamına oturacak olan kişidir.

irşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan, tabi olanlar diyor, tabi'in. İhsanla tabi olanlar. 10 ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar için de Resullerin bir altındaki en üstün kademe, irşat makamı, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı talim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda, ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Küllü kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.
zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gelecek olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn
Allah-u Teala'nın indi ilahisinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahu salla Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum, ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı, şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah-u Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde bir, şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak, iblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin, cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan Esfel-i Safilin'dir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı, herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar, insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz karar verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman, kararı vermeden önce bütün delilleri, bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün, bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Siz de onunla alay edebilirsiniz.
onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisini seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a bunu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gayya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir zikir sohbetinde Allah bizleri yine birlikte kıldı. Konumuz şeriat. Geleneksel İslam tatbikatında insanlar iki gruba ayrıldıklarını düşünürler hep. Şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar. Şeriatı insanların hayatını tanzim eden kaidelerin bütünü olarak değerlendirirler. Eğer lügat manasına bakıyorsanız, lügat manası gerçekten de odur. Konulan kaideler demek. Sevgili kardeşlerim, hep size bir tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ın bütününe bakın. Kavramların lügat manasına bakın, lügat manasını öğrenin,

Ama Kur'an'da nasıl kullanıldığına da dikkat edin ki çoğu zaman o kavramın dışında ayrı bir hükmün şahsiyeti vardır kavramların. Lügat manasının dışında ayrı bir hüviyet. Mümin olmak kavramına bakıyoruz. İman, inanç demek. Mümin, inancın sahibi demek. Yani inanan demek. İnsanlar zannederler ki inanan, Allah'a inanan kişi mümindir. Mümin olduğu için de mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü Kur'an müminlerin cennete gideceğini söylüyor. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit olmadığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala'nın mümin kavramında iki tane safa var. Bir, mümin Allah'a inanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin gibi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanıyordur. Bu sebeple adı mümindir. Adı Aminodur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen inanan da mümin adını alır. Allah'a ulaşmayı dileyen inanan da mümin adını alır. Ama bunlardan sadece ikinciler cennete girer. Yetmez. O kişi Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen kafir hüviyetinde kabul ediliyor Allah Teala tarafından. O zaman mümin olmak sadece kalbi bir olay değil. Kalbin Allah'a inanması manasına gelmiyor sadece. Kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi ile o kişi mümin hüviyetine kavuşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman farklı bir tablo görüyoruz. Bu farklı tabloda şeriat kavramı farklı bir pencereden görünüyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde mealen buyuruyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Öyleyse Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a verdiği şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiği şeriat, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği şeriat aynı şeriat. Bu şeriat sadece kaideleri dizayn eden bir hüviyet taşımıyor. Onun çok ötesinde bir manası var. Bu şeriat bizlere fırkalara ayrılmayalım diye verilmiş. Bu şeriat bizlere dini ayakta tutalım diye verilmiş. Ve orada bitmiyor ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki müşriklere onları davet ettiğin şey ağır geldi. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve mümin olun demiş. Şirkten kurtulun demiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan ayırmaya mı geldin?
söyledikleri şey bu. Müşrikler biliyorsunuz putlara tapıyorlardı. Daha garibi konunun müşriklere sorulduğu zaman şu putlara tapanların için bu putlara tapıyorsunuz. Onlar bizim Allah ile ilişkimizi kuranlardır. Bizi Allah'a ulaştırsınlar diye, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye putlara tapıyoruz diyorlar. Yani putlara tapanların da Allah'a inancı var gene. Kur'an-ı Kerim putlara tapanların bu cevabı verdiğini söylüyor. Allah kavramı onlar için de var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu hakikatleri söylediği zaman putperestlerin de Allah'a inandığını görüyoruz. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye bu putlara tapıyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O insanları aralarından Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçiyor Allah Teala. Yani o insanların hepsinden rızası var. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemesini Allah Teala uygun gördüğü için, onların Allah'a ulaşmayı dilemesinden razı olduğu için rızasını belirtiyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta olayların değerlendirmesini yaparlar, davranış biçimlerini koyarlar ortaya ve Allah davranış biçimleri statüsü içerisinde onlardan büyük kısmını seçer. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini değerlendirdiğimiz zaman şeriat anlamına ışık tutan birçok faktör görüyoruz. Size de diyor ki onlara verdiğim şeriatı size de şeriat kıldım diyor. Sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve tabi, sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Yani sadece nasıl hareket edeceğinizi gösteren, davranış biçimlerinizi gösteren bir dizayn mı bu? Hayır, Allah Teala orada işaretlerini koymuş. Birinci işaret, dini ayakta tutmak. İkinci işaret, fırkalara ayrılmamak. Ve buradan konumuza giriyoruz. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim, veçini, fizik vücudunu, kendini hanif olarak dine ikame et. Dine
doğrult. Yani dini hayatta tutmak üzere bütün gayretini sarf et diyor. Ve içini, fizik vücudunu bu maksat için devreye sok, mutlaka kullan diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun ayakta kalması, kıyamda kalması, onun ikame edilmesi anlamına gelir. Niçin? Dini kıyamda tutmak için. Dini ayakta tutmak için. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak diyor. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in dini olarak geçiyor. Hazreti İbrahim'in dini hanif dinidir. Üç özellik taşır. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, hanif olanların ikinci özelliği, o tek Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Fırkalar yok. Hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vahdet ve tevhid müesseselerinde bunu görüyoruz. Tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir toplumu oluşturmak. Üçüncüsü de teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse oradaki ifadede fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Ne yapıyorlar? Bir tek fırka oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, en son ona indirilen şeriat, kendisinden evvel gelenlere indirilen şeriattan hiçbir farklılık oluşturmuyor. Onlardan hiçbir farkı yok. Ve hedefi var. Birinci faktör, fırkalara ayrılmamak. Acaba Allah Teala fırkalara ayrılmamak demekle neyi kastediyor? Evvela 30. ayet-i kerimenin, Rum 30'un devamına bakalım. Hanif fıtratıyla bu görevini yap ki diyor Allah Teala, dini ayakta tutmak için ve çini ikame et, sen bütün gücünle çalış diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, o hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hiç kimse hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratılmamış. Yani bütün insanlar kainatın tek dinini, hanif dinini yaşamak üzere programlanmış. Hepsi hanif fıtratıyla yaratılmış. Allah Teala buyuruyor, İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar devam edecek din budur. Sadece hanif dini var olmuştur. Sadece hanif dini var olacaktır. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik
göremezsin diyor. Yani Allah Teala ezelden ebede kadar geçecek süreç içerisinde sadece Hanif dinini din olarak kabul ediyor ve bütün insanları da sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın bir kalbi var. Manevi kalbi. Bu kalbin içinde %100 afetler dolu. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerle dolu olan kalbi biz insanların fazıllarla dolu hale getirmemiz lazım. Hanif dinini yaşamak bu demek. Fazıllarla dolu hale getirmek lazım. %98 fazıl, %2'de rahmetten oluşan bir bütünlük. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Allah ne emrediyorsa onu yapmamayı amaçlayan, Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isteyen afetlerle nefsimizin kalbi %100 dolu. Bu yüzden bütün insanlar mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerine tamamen ters bir dizayn iç dünyalarına hakimdir ve bu sebeple Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Arkasından Allah Teala onlara huzursuzluk verir, sıkıntı verir, azap eder ve yasak ettiği fiilleri de işlerler, arkadan gene azaba duçar olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu muhtevasına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu ve kurtulabilmek için afetlerden hanif fıtratıyla yaratılan insan nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindedir. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli değildir. Mürşidini isteyecektir Allah Teala'dan. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu zaman kalbine iman kelimesi yazılacaktır. Kalbine yazılan iman kelimesi hanif fıtratının bir gereği olarak yazılır. Bu kalbe yazılan iman kelimesinin bir özelliği vardır. Bir manyetik alanın sahibidir. Ve biz insanlar zikir yaptığımız zaman eğer 12 tane ihsanla mürşidimize ulaşmışsak bu noktadan itibaren yaptığımız zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru göğsümüze getirir. Göğsümüzü zaten Allah Teala yarmıştır. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştır. Hanif dininin, hanif fıtratının bir gereği olarak insanların göğüslerinin yarılmasına müsait halde yaratılması, göğüslerinden kalplerine Allah yolu açtığı zaman o yolu açılacak olan özellikle yaratılması ve Allah'tan gelecek olan zikrettiğimizde rahmet ve faz isimli nurların, rahmet ve salavat isimli nurların bu yarıktan geçerek nefsimizin kalbine ulaşmasını temin edecek şekilde yaratılması söz konusu. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti fazı ve rahmeti salavatı da buna göre ilahi dizayn tarafından şekillendirilmiş. Yani hanif dininin muhtevası içinde insanın yapısı ve Allah'ın bu yapıya gönderdiği hediyeler birbiriyle son derece uyumlu bir statüde bir araya gelmiştir. Ve rahmetle faz, rahmetle salavat Allah'ın katından gelir. Kime gelir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gelir. Hanif fıtratının gereklerinin yerine getirenlere gelir. İlk gerek Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsan öyle bir yapıyla yaratılmıştır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbine ulaşan Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları
o kişinin göğsünden kalbine ulaşacak ve kalbin üstündeki girişte bulunan engeli, mührü, enerjinin rahmet faz ve rahmet salavat nurlarının enerjisinin baskısıyla kalbin alt tarafındaki zülmani geçide ulaştıracak, zülmani kapıya ulaştıracak ve mühür iki kapının da büyüklüğü aynı olduğu için zülmani kapıyı kilitleyecektir. Bunun manası, kişi zikir yaparken Allah-u Teala'dan gelecek olan nurların kalbe girmesi, kalbe giren her rahmet, faz ve salavat nurunun hepsinin birer birer o mühür üzerine baskı yapması, zikir boyunca mührün zülmani kapıdan ayrılmaması neyi temin eder? Zikir boyunca karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbine girmesini önler. İnsan bu hüviyette yaratılmıştır. Yapısı budur. Hanif fıtratının gereği olan budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bu vasıfların sahibi oldukları için zikir yaptıklarında Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden yarılmış olan yerden geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine iman yazıldığı için iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu toplanan fazıllar nefs tezkiyesini oluşturur. Nefsin temizlenmesini oluşturur. İnsanın nefsinin kalbi buna göre dizayn edilmiştir. İnsanın fizik vücudu, düşünce statüsü, aklı hepsi bu hedefe yönelik olarak şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Hem kişiyi kalbine gelecek olan rahmet ve faz ve salavat nurlarını kalpte tutabilecek olan özelliklerle kişinin fizik vücudunu donatmıştır Allah-u Teala. Kalbine iman yazdığı zaman iman kelimesine manyetik alan vererek hem de gelen nurları o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri def edip onun yerine nurların, fazılların girmesini, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan nurların girmesini temin edecek fıtratla yaratmıştır Allah-u Teala insanoğlunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala hem insanları hani fıtratının gereği olarak Allah'tan gelen nurları kendilerinde, kalplerine yerleştirerek kalplerindeki afetlerin kapı dışarı edilmesini sağlamak üzere o fıtratla donatmıştır. Hem de rahmeti, fazlı ve salavatı bu görevi yapmakla görevlendirmiştir. Hepsi Allah'ın katından gelip kişinin kalbine ulaşırlar. Bir tek şarta bağlı olarak o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da huşu sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur Allah-u Teala'dan. Allah ona mürşidini göstermiştir. Ve kişi mürşidine tabi olduğu andan itibaren Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları nefsin kalbine girerek fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlamıştır. Hanif fıtratının bir gereğidir bu. Hanif dini ve insanlardaki hanif fıtratı, bir başka ifadeyle tabiatan mevcut olan sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikler. Muhteva buradan kesinlik kazanıyor ki başka bir din olamaz. Bu sebeple bugün dünya üzerinde Hristiyanların dini Hristiyanlık, Yahudilerin dini Musevilik ve İslam dini Müslümanların dini İslam birbirinden ayrı dinlenmiş gibi insanlar gruplara ayrılmışlar. Kendi ellerindekiyle ferahlanıyorlar. Hepsi de asıl unsurlarını kaybetmiş durumda. İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyorlar.
Ve daha acı gerçek, birbirine düşmanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, bu özellikleri muhtevidir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmışlardır. Bu din ezelden ebede kadar devam edecek olan, ikinci bir dinin gelmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir özellik taşır. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne dini yaratmasında ne de o dini yaşayan insanları yaratmasında. Ve dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Firavun işte. Size şeriat verdim. O şeriatın esası fırkalara ayrılmamanızdır ve dini ayakta tutmanızdır diyor. Şimdi ayakta tutmanın muhtevasını Allah Teala Rum 30'da verdi. Rum 31'e geliyoruz. Fırkalara ayrılmanın esasları açıklanıyor. Münibine ileyhi ve tekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dine ve fırkalara ayrılma diyor insanlığa. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikten neyi kastettiğini Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de açıklıyor. Diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Kendi elindekinin doğru olduğuna inanırlar ve ben dinimi yaşıyorum diye düşünürler. İşte bu hercümercin, bu karma karışık ortamın tam merkezindeyiz sevgili kardeşlerim. Üçüncü milenyumda, üçüncü bin yılda, milattan sonraki üçüncü bin yılda, yoksa ondan evvel on binlerce yıllar geçmiş

şunu söylemek istiyoruz. Rum 31'de Allah Teala fırkalara ayrılmamanın temel sebebini söylüyor. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takvaya sahibi ol ve gene böylece müşriklerden olmaktan da kurtul. Ondan sonra Allah Teala fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Onlar gibi olmayın ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fırkaların sayısını soruyor sahabe. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman. Sebe 20'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen fırkalara ayrılmayanlar var. Bir de bütün fırkalara ayrılanlar var. İnsanlar 73 tane fırkaya ayrılacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe soruyor, kaç fırkaya Allah Resulü? 73 diyor. Peki bir tek fırka mı kurtulacak? Evet. Adı ne? Fırka-i Naciye. Kurtuluşa ulaşan fırka, necata ulaşan fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün standartları net olarak koymuş ortaya. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmayanlardır. Bu durumda fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak dinin temelini, şeriatını ifade ediyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci faktör, kişiyi şirkten kurtaran, fırkalara ayrılmaktan kurtaran faktör. Ve dinin temeli, şeriatı fırkalara ayrılmamak. Öyleyse bu dinin bütünüdür. Dinde emredici kaidelerin toplamı değil. Şeriat dinin bütünüdür. Fırkalara ayrılmamak üzere Allah Teala dinini vaz etmiş ve dini ayakta tutmak olduğunu vaz etmiş, koymuş. Dini ayakta tutmak ise sadece Allah'a ulaşmayı dinlemekle mümkün. Bu ise fırkalara ayrılmamanın temelini teşkil ediyor. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, mümin olur veya dilemez, o zaman inanması onu kurtaramaz. Kişi küfürde kalmaya mahkumdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman şeriatı emredici kaidelerin bütünü olarak insanın hayatını toplumda devam ettirebilmesi için toplumla ilişkilerinin genel kaideleri olarak değerlendirmek çok eksik bir, insanlara has uydurma bir şeriat anlamı ifade ediyor. Allah Teala'nın koyduğu şeriat açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılmamayı ve dini
ayakta tutmayı ifade ediyor. Öyleyse dini tasavvuf ve şeriat olarak ikiye ayırmak, İslam'ın beş şartını yaşayanları şeriatı yaşayanlar olarak değerlendirmek, tasavvufu yaşayanları ise şeriatın dışında kalmış adetmek, bunlar dinin en büyük yanlışlarıdır. Bir defa şunu bileceğiz ki tasavvuf dinin bütünüdür. Bütün sahabe Allah'laşmayı dinlemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de ve enübü ilâ rabbik vellezîne eştenebut tâgûte en yâbudihâ ve enâbü ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Demek ki sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek dilemişler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Birinci kademeyi geçmişler. Bütün kademeleri geçtiklerini göreceğiz. O zaman şeriatın bütününü yaşadıklarını göreceğiz. Bugün tasavvufun yaptığı şey de odur. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz mı? Birincisi farz, ikincisi de farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İhlas sahibi olmak, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak da farz. Ve tasavvuf bunun bütünüdür. Bütün sahabe her biri farz olan bu lazimelerin yedisini de gerçekleştirmişler. Yani tasavvufun yaşadığı her şeyi yaşamışlar. Öyleyse bir takım insanlar sahabe tasavvufu yaşamadılar, kim uyduruyor bunları diye laflar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, uyduranlar Kur'an'ın dışındaki hurafeleri söyleyenlerdir. Biz Kur'an'dan bahsederiz. Sadece Kur'an'ı anlatırız. Hiçbir sözümüz bu sebeple uydurma kapsamının içine giremez. Kim Kur'an hükümlerine aykırı bir şeyler söylüyorsa o kişi uyduruyor. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe ne yapmış? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Fetih 10. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir, diyor Allah Teala. Bütün sahabe tabiyetlerini de gerçekleştirmişler. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp hidayete ermişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün aslen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler, diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş, hepsi ruhlarını Allah'laştırmış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? O da kesin. Ali İmran 20, Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vechimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın emrettiği şey bütün güzellikleri
yaşamaktır. Ve bu beşinci safhası İslam'ın, dördüncü safhası, beşinci safhada bütün sahabenin ulu'l-albab olduğunu görüyoruz. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Ulu'l-albab, daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan herkes nefsini Allah'a teslim eden kişidir. Farz mı? Farz. Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Daimi zikir farz. Peki kimdir ulu'l-albab? Daimi zikrin sahipleri. Li ulu'l-albab yezkürallâhe kıyamet kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi gireyince deyin ki diyor Allah-u Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Halis olarak kendisini Allah'a teslim edenleriz. Nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a teslim olanlarız. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu ispat ediyor. O sahabe Künel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına Allah onları tayin buyurmuş. Yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Öyleyse bu durumda dinin temel rükünlerinin hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse yaşadıkları şey bugün tasavvufun yaşadığı şey aynı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasavvufu yaşayanlar, şeriatı yaşayanlar diye iki ayrı grup yok. Hepsi içinde şeriat olan tasavvufu yaşamış. Burada bu ifadeyi onların ifadesine paralel olarak kullandık. Yoksa şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı iki kavram değildir. Şeriat da dinin bütünüdür, tasavvuf da dinin bütünüdür. Yedi safa dört teslimden oluşan dinin bütünü, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yedi tane safa içeren bir bütün. Öyleyse şeriat, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, insanların birbiriyle olan ilişkilerini tanzim eden bir yasalar bütünü değildir. Onun ötesidir. Onu da içine alan ama fırkalara ayrılmamayı temin eden ama onun da ötesinde dinin
temelini içeren dini ikame etmeyi hedef alan, dini ayakta tutmayı hedef alan bir bütünlük. Şeriat dediğimiz zaman o bir bütündür. Hem muamelatı ihtiva eder, hem de muamelatın ötesi olan beşeri münasebetlerin ötesi olan Allah ile olan ilişkilerinde yedi safhadaki tamamını ihata eder. Kur'an bir bütündür. Şeriat da sadece insanların yaptığı, yapacağı davranışların kanunu değildir. Onun çok daha ötesinde fırkalara ayrılmamayı da ihata eden bir bütündür. Yani insanları yedi safhanın yedisine de götürecek olan bir kaideler bütünü olmanın ötesinde bir hedef gösterici, hedeflerin de bütününü ihata eden bir müessese. Suç ve ceza kavramlarını ihata eden kaideler bütünü ne yazık ki dinde şeriat adını almış. Konulan kaideler bunlar, bu kaidelere göre davranmak biçimindesiniz diye insanlar şeriatla hudutlanmışlar. Şeriat bunu ifade etmez mi? Eder. Bunu muhtevasına mutlak olarak alır. Ama burada kalmaz. O bütüne kadar çıkartır kişiyi. Kaideleri de içine alan ama dinde fırkalara ayrılmamayı ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi hedef alan bir bütündür. Şeriat, Kur'an'ın bütünüdür. Sadece Allah'ın insanların davranışlarını tanzim eden kaideleri değildir. Onun için her seferinde size diyoruz ki, lügat manasından hareketle Kur'an'ı yorumlamaya kalkmayın. Ayetlerden hareketle yorumlayacaksınız. Allah'ın ne demek istediğini ancak ayetleri yoruma tabi tutarak yürütebilirsiniz. O da ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. Ayetlerin her birinde Kur'an'ın bir parçası vardır sadece. Bütünü Kur'an'ın özüdür, ruhudur, bütünüdür. O bütünün bir parçası olan ayetleri tek başlarına mütalaa edemezsiniz. Aynı konunun işlendiği ayetleri bütünleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi bize bir bütünü anlatırken aynı konunun ihtiva ettiği müminler ve kafirler olayını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Şeriatın, Kur'an'daki şeriatın ne olduğunu ise Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ve de muhtevasının son noktasına geldiğimizde Allah Teala ne diyor? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta Allah onları kendisine ulaştırıyor. Bu bir bütün muhteva. Bunda mürşide ulaşmak var, tabiyet var. Tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, sonra da Allah'ın zatında yok olması, fani olması, kişinin fena fillah makamına gelmesi var. Buraya kadar olan bütünü Allah Teala garanti altına almış. Sadece insanların
Allah'laşmayı dileyenlerine has olmak üzere. Öyleyse şeriat dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini hesaba katmak, dikkate almak mecburiyetindeyiz. O din tek Allah'a inanmayı içerir. Bir, iki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı içerir. Ve üç, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ve esas alan teslimi içerir. Bunların tümü şeriattır. Dinin bütünü şeriattır. Fırkalara ayrılmamayı ihata eden, 7 tane safayı ihata eden ve aynı zamanda da dini yaşayabilmek için gerekli insanların şeriat zannettikleri ama şeriatın bir kısmı olan genel kaideleri de ihtiva eden Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an bütünüyle şeriattır. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. 7 safa 4 teslimden oluşur. O şeriattır. Dini ayakta tutmanın temelinde bu vardır. Ve 28 seneden beri dini ayakta tutmanın bir müdafası içindeyiz sevgili kardeşlerim. Din çoktan yerle bir olmuş. Din çoktan bitkisel hayata geçmiş. O bitkisel hayattan dini çıkarıp gerçek hayata döndürmekle vazifeliyiz. Sizler sevgili kardeşlerim, bir vakfının değerli müntesipleri, Allah'ın Üniversitesi'nin öğrencileri, Mihir Camiası, sizler şeriatın bütününü yerine getirenlersiniz. Allah Teala şeriat dendiği zaman bunları kastediyor. Dinin bütününü, 7 safa 4 teslimi, bütün bunları düzenleyen kaideleri de ihtiva etmek üzere dairenin bütününü kapsıyor. Öyleyse tasavvuf ayrı, tasavvufu yaşayanlar ayrı, şeriatı yaşayanlar ayrı diye bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Aynı zamanda şeriatı yaşamaktır. Tasavvufu yaşayanlar ayrı bir yol tutturmuşlar. Onlar Kur'an'ın yaşanması lazım gelen kesimini değil, ondan daha ötede Allah'ın emretmediği şeyleri yaşayanlardır diyenlere ithaf olunur ve de ihtar olunur. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Her safhası farzdır. Ve bütün sahabe tasavvufun bütününü yaşamışlardır. Farz olan 7 safayı da yaşamışlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Ve şeriatı yaşamışlardır bunu yaparak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere yine hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar. Ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevap olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var, günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye İnsanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını, oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor. Vellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler, tekebbür ederler. Ülaike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalan

anlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret, Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete, Allah'ın zatına ulaşmayı, likayı ulaşmak, ulaşmayı inkar ederler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve adlehum seira. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. لَا يَجُدُونَ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirlere, kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü, görünüyor olay ki, kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah-u Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. Ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet. Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm. Ve lâ evlâdühüm. Min Allahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabinnar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yine kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var. Malları var. Ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaki ashabin nar hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiye etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa. Onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. قُلْ قِتَالٍ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. فَسَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhü ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katil. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidil harami yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِسْتَاتُ. Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ. Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heva olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar,

Kim dininden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider. Onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Ülâike ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amen olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna, sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gelince kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar edelim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amin olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbettuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemal bey'u mislü riba.
İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallâhül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de onu uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder.

ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme girecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innel lezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrül berriye. Onlar ki kafirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap ehlinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı 14'te sıra ver. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar, Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, Allah'a inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâ-i âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَا اِلَٰيكَ اَصْحَابُ النَّارِ فِيهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran Suresinin 116. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki İnnellezine keferu, onlar ki kafirlerdir. Len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm minallahi şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladuhum min Allah'ın şeyha şeya ilahike ashabin nari hum fiha halidun. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yarara bir faydası olmaz. Gidip kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kulli semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn finnâri ve suku umayen hamimen ve katta emaehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş, bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasure enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor innellezine la yercune likaena. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayati dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. O onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzü işte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime: "Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin." Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. "Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirin." O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime, Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben, cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23, Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime: Kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. وَمَنْ يَاسِ اللّٰهِ وَرَسِلَهُ Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa ve yeteadde hududehu ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse yuthilhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ve men yaktul müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kâfirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebilillâhi kattâlu dalalen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5, 22. ayet-i kerime ve in tacep ve acebün kavlühüm eyza künna türaben eynna lefî halkın şedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkihim ve ülâike ashabinlar hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10 Vellezine keferu ve kezevu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O tara diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. أَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ يُحَدِّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. وَاَدَاللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِسْلِحَا وَتَرْكَهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Seyahat işleyenlere gelince yalnız seyahatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler, orada temelli kalacaklardır. Her cehennem katında ayrı bir ceza uygulanır. İnsanlar kazandıkları derecelere göre ayrı ayrı cehennemlere konulurlar. Burada da onlara kötülükleri kadar ceza verilirden Allah-u Teala'nın muradı, onların konuldukları cennette, cehennemde kalacakları, alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemlikler. Orada temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ülâike ashabinler hünfîhâ hâlidun. 28. ayet-i kerime Zümer 72 Kîlet hûle evvâbe cehenneme hâlidine fîhâ ve bîse mesfel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir, içinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu, muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu, Zuhruf 75, orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah-u Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'e Rabbi. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç, ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa'e kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah-u Teala zamandan bahsediyor. Ve diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki: Ve yevme yahşuruhum cemia ya meşerel cinni kad istekseltum minel ins ve kale evliyahum minel insi rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelen lezi ecelte lena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah inne rabbike hakimin alim halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara: yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi
Cehennemin yok olma zamanı hariç hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'e hariç. İlla ma şa'e Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Oysa ki hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sizi o kadar çok seviyor ki her yaptığınız ibadetle derecat kazanmanızı ister. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlaka cennetini almak ister. Kesin mi? Kesin. Nereden biliyoruz? Sadece bir tek dileğinizle, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala sizi, hepinizi mutlaka cennetine almaya hazır. Yapmanız lazım gelen şey sadece bir dilekte bulunmak Allah Teala'dan. Talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sadece dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer Allah Teala sizden çok şeyler isteseydi, bu istediği çok şeyleri sizi zora sokacağı için siz yerine getirmek istemezdiniz. Allah'ı tanımayanlar için bu dünya hayatı vazgeçilmezlerle doludur. Allah Teala onlardan vazgeçin demiyor. Bu öyle bir müessese ki sevgili kardeşlerim, siz Allah yolunda ilerledikçe size engel olan şeyleri birer birer elimine edeceksiniz. Yok edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Siz böyle yapacaksınız. Şimdi gelin beraberce düşünelim. Allah Teala sizi seviyor mu? Biz diyoruz ki kesin. %100 Allah Teala sizi seviyor. Hepinizi cennetine ulaştırmak istiyor. Hepinizi. Şimdi aranızdan yani benim gibi bir günahkarı da mı diyenler olacaktır. Evet. Şu dünyadaki en ağır suçları işleyen siz iseniz size sesleniyorum. Sizi de mutlaka kurtarmak ister. İyi ama benim günahlarım o kadar ağır ki beni kimse kurtaramaz. Böyle söylüyorsanız çok yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ümitsiz olmak için sebeplerin hepsini ortadan kaldırmanız için Allah'ın fermanı şöyle. En büyük günahları işleyen kullarım bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Hı? Ne demiş? En büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler diyor. Peki garanti ediyor mu? Evet, garanti ediyor. Sizler sadece yolunu bilmediğiniz için cehenneme gitmek durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı Kur'an cehaleti sebebiyle Kur'an'ındaki kurtuluş ünitelerini bilmedikleri cihetle cehenneme gidecekler. Ne yazık ki din alimleri de bu konuda bir ilmin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki şöyle diyor. Bir tek dilekle hepinizi cennetime almaya hazırım. Yani çok ağır bir şey mi istiyor Allah Teala? Şimdi size soruyorum, cennete girmek istiyor musunuz? Hepiniz tehalükle diyecek ki elbette. Kim istemez ki?

Güzel. O zaman cennete gireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de sen biraz evvel demedin mi insanların çoğu çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek? Evet, doğru. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. İşte sevgili kardeşlerim, üzerinde durmanızı istediğim nokta burası. Buna rağmen Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizleri cennetine alacağına dair söz vermesine rağmen iblisin tesiri altında kalan insanlar Allah'ın sizden istediği o şeyi size ulaştırmamamız için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Sadece bir tek dilek. Cennete girmeyi diliyor musunuz demekten muradım oydu. Diliyorsunuz muhakkak hepiniz. Ama dilek o değil. Yani ben Allah-u Teala'dan cennete girmeyi dilersem Allah beni cennetine alır mı diye düşünüyorsunuz. Hayır, giremezsiniz. Ben cennete girmek istiyorum, talebim ne? Ben cennete giremem, hiç kimse giremez. Siz de giremezsiniz. Ama siz cennete girmek istiyorsanız, başka bir dilekle, bir tek dilekle, sadece bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İyi mi? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar çarpıcı. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dilekten bahsediyor. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu bu hayatı yaşarken, sağ iken Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemişseniz olayınız tamamlanmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yani şimdi biliyoruz, öğrendiğiniz din eğitimi kulak kabartarak öğrenmiş de olsanız, en derinlerini öğrenmiş de olsanız bunu söylemiyor. Evet. İblisin bir korkunç tuzağıyla karşı karşıyayız. Kur'an indirildiğinden bu tarafa Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilememiş. 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim neyse kelime kelime ve sayfa tutarak aynı. Aynı sayfalarda aynı ayetler var. Ne sayfa düzeni değişmiş, ne sayfanın adedi değişmiş, ne ayetler değişmiş, ne de ayetlerdeki harflerden herhangi birisi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok basit ve kolay sevgili kardeşlerim. Bahsettiğimiz şey sadece bir tek dilek, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şimdi burada konuyu ikiye ayırıyoruz. Bir, sizin yapmanız lazım gelen şeyler. İki, Allah'ın yapması lazım gelen şeyler. Allah kendisine bu konuda vazifeler vermiş. Ha, evvela şunu unutmayalım. Allah-u Teala söz verdiği zaman sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Allah'ın sözünde hurf yoktur. Öyleyse söz vermiş ve ikiye ayırmış. Sizin göreviniz sadece bir dileksiz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hep kalbinize bakar. Çünkü gerçekten dilerseniz bunu gerçek anlamda dilediğiniz
anda kalbinizde o konudaki dileğiniz, onu dilediğiniz derhal görünür. Allah Teala onu görür, dileği. Yetmez, sesini işitir. Dilek varsa Allah Teala onu kalbinizdeki sesi, dileği işitir. Dileği görür, işitir ve kalbinizde böyle bir talebin olduğunu görmenin, işitmenin ötesinde bir de bilir. İşitir, bilir ve görür. Allah'ın istediği bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece bu kadar, evet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Yani kendinizi şu veya bu istikamette ibadetler için, şunun için, bunun için falan hiç zorlamayacaksınız. Hiçbir zaman böyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi evet ama sen biraz evvel size düşen görevler var. Allah'ın kendisine verdiği görevler var demedin mi? Dedim tabii. Size düşen görevler var ama bunları siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Namaz kılmak mı? Allah size sevdirecek. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi kontrolü altına alacak ve sizin vekiliniz olacak. Siz Allah'ı vekil tayin etmiş olacaksınız. Allah sizin vekiliniz olacak. Siz de Allah'ın müvekkili olacaksınız. Allah'ı kendisine vekil eden kişi olacaksınız. Gördünüz mü ne kadar basitleşti iş? Öyleyse otomatik bir kanun yürürlükte. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kalbi dilemek asıldır. Kalbinde Allah Teala onu işitir, bilir ve görür aynı anda. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aynı anda Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı vekil tayin etmiştir. Bir şey söylemesi gerekmiyor. Ya Rabbi ben seni vekil tayin ettim demesi gerekmiyor. Sadece bir tek şeyi söylemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediğini. Nasıl söylerse söylesin. Söylenen kelimeler de önemli değil. Sadece kişinin Allah'a ruhunu ölmeden önce ulaştırmayı dilemesi asıl. Hangi kelimeleri kullanırsa kullansın. Eğer söylediği söz ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek ise, dilediği anda o kişiyi sahneden çekip çıkarmak söz konusu. Artık Allah var sadece. Allah o kişiyi şekle sokacak. Birkaç dakika içerisinde bu kişi cennete ehil olur sevgili kardeşlerim. Eğer bizi ilk defa duyuyorsanız kulaklarınıza inanamıyorsunuz tabii. Ama her söylediğimiz Kur'an ayetiyle sabittir. Öyleyse bir defa daha söyleyelim. O kulaklarınıza inanamadığınız şeyi bir defa daha söyleyelim. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin cephenizde olan konu bu kadar. Geri kalanını Allah yapacak, sizi O kendisine ulaştıracak. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri?
Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela seçim müessesesine hiç endişeyle bakmanız gerekmiyor. Eğer siz başka insanları yoldan çıkarmak konusunda, Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda bir gayretin sahibi değilseniz, seçildiniz. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka seçilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı kendileri dilemediği gibi, ilimlerinin kibiri içerisinde, gururu içerisinde, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta saf dişidirler, onlar seçilmezler. Seçilmeyen kişinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı kendisinin dilememesi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin bunu yaptığı gibi, Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak gibi bir hedefi var ise Allah Teala bu insanları seçmez. Onlar seçilmezler. Beni dinleyenler arasında böyle birileri varsa onlar için de, ki bunlar alim geçinen insanlar muhakkak, Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar, hatta tefsirler yazmışlar, mealler yazmışlar ve de hakikatleri araştırmak yerine pek aldırmamışlar. Eski meal yazanlardan kopya çekmişler birçok şeyi ve düşünmek gereğini de duymamışlar. Aradaki mantıksız gibi olması lazım gelen şeyleri hiç fark etmemiş görünüyorlar. Ne demek istiyoruz? 12 tane ayet-i kerimede, 12 ayet-i kerime, Allah Teala Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi istiyor. Bir, ve Allah'a ulaşmamızı istiyor. İki, 12 ayet Allah'a ulaşmayı dilememizi ve Allah'a ulaşmamızı emrediyor. Ve sanki bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi diyorlar ki, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mı? Ya kardeşim, sen böyle söylüyorsun ama insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda insan ölür. Diyoruz ki, hangi akıllı size bunu söyledi? Acaba bize bu konuda şu 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de, 6200 küsur ayete sahip olan Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet gösterebilir mi? Ruh vücuttan ayrılıyor diye bir insanın öleceğine dair bir tek ayet. Ama bakıyoruz adamlar Kur'an tefsirlerine, Kur'an meallerine bunu yazmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyor. Ama ispatı yok. Şimdi şöyle bir saçmalığı bir alimin düşünebilmesine ben şahsen ihtimal veremiyorum. Kur'an-ı Kerim der ki, kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. İslam da Allah-u Teala intihar müessesesini, bir kimsenin bilerek isteyerek kendi hayatına son vermesini kesinlikle yasaklamış. Kim diyor, hangi şartlar içinde olursa olsun, cennetin 7. katına gidecek olan birisi olsa, eğer o kişi intihar etmişse, o kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hangi şartlar içinde olursa olsun, intihar kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Şimdi şartlar böyleyse, sevgili kardeşlerim, o zaman ne kalıyor geriye yani?
Allah Teala 12 defa farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı 12 defa farz kılıyor ve bu insanlar diyorlar ki insan ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi ölür. Yani Allah Teala bu 12 ayeti kerimesinde intihar emri mi veriyor? 12 tane farzdan bahsediyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 12 defa intihar emri mi veriyor insanlara? Kim böyle bir saçmalığa imzasını atar? Bu kadarcık düşünemeyen sevgili alimlerimize incelemedikleri için konuyu biz bir boş kağıt olarak bakıyoruz. İmzasız bir kağıt. Eğer kağıdın bir tarafına o 12 tane ayeti, öbür tarafına da ruh vücuttan çıkarsa Allah'a doğru ulaşmak üzere veya hangi sebeple olursa olsun ruh vücuttan çıkarsa o kişi ölür diyorlarsa, aynı kağıtta bu ikisi de yazıyorsa, o zaman onlara sualimiz var. Allah Teala sizin ya da bütün insanlığın intihar etmesi için mi 12 tane emir vermiş? Yetmez. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez insanlar dalaletten kurtuluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman Allah'ın evliyası oluyorlar, dostu oluyorlar. Ölmeden evvel ulaştırdıkları zaman daha ötesi var. Ruhun teslimiyle iş bitmiyor. Fizik vücudun teslimi de gerek Allah'a. Gene bitmiyor. Nefsin teslimi de gerek. Gene bitmiyor. İradenin teslimi de gerek. 7 safa 4 teslimden oluşuyor İslam ve bu teslimlerden birincisi şu ölmemizi icap ettiren olayı gerçekleştirmemiz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ölmeden evvel ölmek diyor. Bundan da bir mana çıkaramıyor bu alim geçinen kardeşlerimiz ve de üzülüyoruz. Bu cehaletle milyonlarca insanın ...60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermenin vebalini yüklenmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine otursalar hiç böyle bir olay tahakkuk etmeyecek. İnceleseler, anlamaya çalışsalar problemleri yok. Şimdi nasıl bu insanlara acımazsınız? Bunlar din alimi diye geçiniyor sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diyor Allah-u Teala. Her biri kendi sahasında çok iyi. Fıkıh konusunda birinci sınıf alimler var. Gerçekten fıkıh ilmini çok iyi bilen fakihler. Ama bu onları kurtaramıyor. Kendilerini kurtaracak olan ilmi bilmedikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Bunun dışındaki bütün ilimleri, Kur'an ilimlerinin hepsini din adına bilinmesi lazım. Yani her şeyi bilsinler ama Allah'a ulaşmayı dilemesinler. Bu kişilerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Küfürde olduklarını söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Dalalette olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Hüsranda olduklarını söylüyor. Allah'ın dostu olamayacaklarını, şeytanın dostu olduklarını söylüyor. Bu insanlar
şirktedir diyor Allah-u Teala. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Bir insanın şirkten kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Küfürden kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yani intihar etmeyi dilemesi lazım bizim safların ifadesine göre. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok anlayışsızlık olabilir mi? Hadi aramıza başkalarını sokmayalım. Biz yarenliğimize devam edelim. Sevgili kardeşlerim, kusura bakmayın. Onlara çok acıyorum ben. Öğrendikleri ilme bizim Allah'tan öğrendiklerimiz hiç uymuyor. Sebebi, asırlarca önce Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. İnsanların yazdıkları kitapları esas ittihaz etmişler. O kitapların üzerine de ard arda o kitaplara dayalı olarak yeni kitaplar yazılmış. Onların dışına çıkıp da insanlar Kur'an'dan bir şeyler yazmanın gereğini duymamışlar. Hep o emaniye kitaplar. Allah-u Teala Kur'an'da emaniye kitaplardan bahsediyor. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar zanlarına tabi olurlar, yani olurlar diyor. Yani yazdıkları kitaplar zanlarının eseridir. Kur'an'ın aslına dayalı olan kitaplar Kur'an hakikatleriyle örülüdür. Bu asla dayalı olan kitaplarda denge vardır, muvazene vardır, tevazun vardır, vezin vardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Kur'an bir cennet anahtarıdır, Kur'an bir dünya saadeti anahtarıdır. Ve de bilmecenin özünü verdik size. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, başka bir şey dilemeyeceksiniz. Çünkü siz size düşeni yaptığınız zaman Allah kendisine düşeni yapacak. Yani ne yapacak? Yani sizi öyle büyük ihsanlarla mükafatlandıracak ki Kur'an'da bu hakikatleri öğrendiğiniz zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinden %100 emin olacaksınız. Allah Teala sizi çok mu seviyor sevgili kardeşlerim? Evet, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki sizi cehennem adı verilen o sonsuz cezalandırılacağınız yerden kurtarmak için bir insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar basit bir sebeple bütün insanları cennetine almaya hazır. Sebep ne? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemiye binmiş oluyorsunuz, cennetin gemisine ve yola çıkmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yarenlikte böyle olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Yani insanların 14 asır evvel en iyi bildikleri şey bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asırda iblis her şeyi unutturmuş. Ne kadar saçma sapan şeylere insanlar kafalarını yormuşlar. Ömürlerini vakfetmişler. Ama asıldan yoksun olunca hiçbirinin insanları kurtuluşa ulaştırması da tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse nereye gidiyoruz? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın.
Allah hepinizi mutlaka cennetinde görmek istiyor ve bunu sadece bir tek dileğinize bağlamış. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala ne yapar? Dilemezseniz ne yapar? Dilemezseniz sonuç basit. Cehenneme gideceksiniz. Gene basit. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Dünyada da mutlu olmanız ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutluluğu hiçbir şekilde yaşaması mümkün değildir. Ne dünya saadeti ne cennet saadeti, ikisi de oluşmaz. Onun için etrafınızda hep asık suratlı insanlar dolaşır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadıkları için. Demek ki duyduk duymadık demeyin. İşte size bir defa daha söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer sağ iken, hayattayken bunu yapabilirseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yapabilirseniz dünya sizin için bir cennete dönüşecektir adım adım. Bir anda değil. Ama eğer derseniz ki Allah Teala beni cennetine alsın, bu dünyadaki mutluluğun yarısını versin, ben buna razıyım. İşte sizi oraya kadar ulaştırmaya Allah hazır. Yani 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala diyor ki eni göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun. Eni ve boyu yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete girmek Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini mutlaka cennetine alacak. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Yani ne demek istiyoruz? Çok açık konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ne yapar? Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Derhal gördüğü anda yapıyor bunu. O andan itibaren 5-6 dakika içinde cehennemlik kişi Allah'ın cennetine ehil birisi haline getirilir. Kim tarafından? Allah tarafından. O kişi kör idi. Ne yapıyor Allah Teala onu şaşı mı yapıyor? Hayır. Körken gözlerini açıyor. Görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alıyor. Böylece hem gözleri görüyor hem de gözlerinin görüntüyü ulaştırdığı yerdeki görme hassası da o görüntüyü zihne ulaştırabiliyor artık. Kimden bahsediyoruz? İrşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan olmadığını, irşada müteallik bir şeyler söylemiş olduğunu, söylemekte olduğunu görüyor kişi. Sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Şimdi tabii bizi ilk defa dinleyenler ne yani biz kör müyüz diyecek. Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah Teala onlar kördürler diyor, sağırdırlar diyor, dilsizdirler diyor. Onlar dalalettedirler diyor, onlar küfürdedirler diyor. Diyeceksiniz ki ama biz görüyoruz. Evet görüyorsunuz. Ama neyi gördüğünüze dikkatle bakın. İrşat makamını göremiyorsunuz. Onun irşat makamı olduğu konusunda hiçbir fikriniz yok. Onun söylediklerini duymuyorsunuz. Dünyaya açık olan
pencereler açık. Maneviyata dönük kapılarınız, gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, dininiz, dilsiz, idrakiniz yok. Herkes için geçerli sözlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala herkesin bu standartlarda olduğunu söylüyor. Onlar kâfirlerdir diyor Allah Teala. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle. O kâfirler mümin olmazlar diyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet tatlı bir perde vardır. Göremezler diyor. Göremedikleri ne dünya mı? Hayır. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onu söylemek istiyor Allah Teala. Onların görme hastaları mühürlüdür diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. İrşat makamının sözlerini işitemezler. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e bakarlar ama Kur'an'daki ayetler arasındaki bağlantıyı sezemezler. Gözleri kördür. İdrak edemezler. Kalplerindeki ekinnet idrak hassasını kapalı tuttuğu için idrak edemezler. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalplerinde küfür vardır. Sevgili kardeşlerim, aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala onu mutlaka 5-6 dakikalık bir zamanda cennetlik yapar. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a göre hayatının en önemli adımını atmıştır kişi. Kendini cehennemden cennete ulaştıracak olan en büyük adım. En uzun atlama. En sağlam davranış biçimi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapıyor Allah Teala? Bu söylediğim gibi gözlerindeki engeli, görme hassasındaki engeli, kulaklardaki engeli, işitme hassasındaki engeli, kalplerdeki engeli, idrak etme hassası üzerindeki engeli alıyor ve yerine idraki sağlayan bir yeni müessese veriyor kişiye. Bu müessese o kişiyi muhbit yapar. İdrak edebilir bir hüviyet kazandırır ona. Her birini Allah Teala o kişiye veriyor. Hangi sebeple? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Diler dilemez Allah harekete geçer. Rahim esması derhal harekete geçer. Ve Allah'ın rahim esması ard arda 7 tane furkan verir o kişiye. Her biri ayrı bir cepheden bir furkandır. Görme hastası, işitme hastası, gözlerin görebilmesi, kulakların işitebilmesi, kalbin idraki, her biri ayrı bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. Her bir furkanda Allah Teala onun mevcut günahları hangi seviyede olursa olsun onun 7'de birini mutlaka yok eder. Ve birkaç dakika içinde işlemler tamamlandığı zaman o kişinin bütün günahları 7 safhada ki birkaç dakika içinde hepsi birden gerçekleşir.
7 safhada örtülmüştür. Yani onun amel defterinin sol tarafındaki günahhanesinde ne kadar günah, ne kadar kaybedilmiş derece varsa, nakıs derecat varsa kırmızı, onun sağ tarafına Allah Teala yeşil derecelerle aynı miktarı yazmıştır. Zaten sağ tarafta başka rakamlar da vardı, başka kazançlar da vardı. Bu noktada kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Bu Kur'an'ın kanunudur. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişi cennete girer. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Yani hayat filmleriniz. Kimin kazandığı dereceler, hasenatı ağırsa, seyyiatinden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin 102. Ve müminin 103, kıyamet gün, o gün kimin de hasenatı seyyiatinden azsa, günahları sevaplarından fazlaysa, veya tersini söyleyelim, bilinciye uysun, sevapları günahlarından azsa, hasenatı seyyiatinden azsa, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden azsa, sevapları günahlarından azsa demek. Az olan kişiler hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin günahları sevaplarından fazladır. Ya da aynı minval üzere devam edelim, sevapları günahlarından azdır. Kur'an'ın temel mizanı, temel ölçüsü budur. Günahların sevaplardan fazla olması hali cehennem, sevapların günahlarından fazla olması hali cennet. Ve ard arda yine iki tane ayet, müminin 102, müminin 103, cehenneme gidecekleri ve cennete girecekleri tespit etmiş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun günahları mutlaka sevaplarından fazla mı? Mutlaka fazla. İşte Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık ve kesin. Diyor ki ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yarınlık dediğin bir çayı yudumlamakta da olmalı diye düşünüyoruz. Eğer bizi şu anda salonlarınızda dinlemekteyseniz, ümit ediyoruz ki siz de aynı şeyi yapabilecek durumdasınız. Koltuğunuza rahatça oturun, yaslanın ve bizi dinleyin. Sözlerimiz sizi hep mutlu kılmak için ard arda sizlere ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife bu kadar. Bilinçsizlik sebebiyle Kur'an ayetlerinin muhtevasını bilmediğiniz için, sizlere öğretilmediği için, o gideceğiniz yer olan cehennemden sizleri kurtarmak. Sakın bize bu kadar insan bilmiyor da sen mi biliyorsun demeyin sevgili kardeşlerim. Bu öğretiyi biz bilmiyorduk. Ve bugünkü öğretim üyelerinin okuldukları okullardan mezun olsaydık,
bilmemeye devam ediyor olacaktık. Ama o bizi seçti, Allah, ve bize öğretti bunları. Bugüne kadar bizi takip ettiyseniz ya da etmediyseniz, ilk defa takip ediyorsanız bilin ki her sözümüz mutlaka bir Kur'an ayetiyle teyit edilmiştir bugüne kadar. 3000'den fazla konuşmamız var. Bunlardan sadece 30 tanesi yarım saatlik konuşmalar, bir Ramazan sohbetleri dizisiydi. Ötekiler 1 saatlik, 2 saatlik, bazen daha uzun sohbetler. Sevgili kardeşlerim, konuyu dağıtmayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi ne diyor Allah Teala? Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın ölçüsü üniversite bitirmek, doçent olmak, profesör olmak değil. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İlim içinde temel özellik bu. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya bu dilek sahibi olacaksınız ya da olmayacaksınız. Karar sizlerin. Ya kurtuluş ya da cehennem. Siz seçeceksiniz. Ama bilin ki yeni bir devrin içindeyiz. Öğretilenler eksiktir. Bir kısmı da yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurtuluş reçetesini, Kur'an'daki kurtuluş reçetesini uygulamak söz konusu olan işte bu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle birlikteyiz. Sadece sizlerin kurtuluşunuz için yaşarız. Bunca yıldır gayretlerimizin arkasında sadece bu var. Bir yanlış din kültürünün doğruya dönüşmesi, insanları cehennemden kurtaramayacak olan bir öğretinin cennetin en üst katına kadar insanları taşıyabilecek bir forma kavuşturulması. Kur'an bunu içeriyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Peki, burası üçüncü basamak. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaşmış. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, orada senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyeti kesin sahabenin, hepsi tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala sahabe için.
Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yer 21. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Etmişler mi? Hepsi etmişler. 25. basamak, dördüncü safha, ikinci teslim, ruhun ve veçin teslimleri. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Zümer 18'de Allah Teala diyor ki, onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab, lüplerin sahipleri için Allah Teala ne diyor? Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için söz konusu olan şey diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Sadece Allah, bu daimi zikre ulaşanlar nefslerini Allah'a teslim edebilenlerdir. Hepsi teslim etmişler. Burası 27. basamak. Üçüncü teslim. Nefsin teslimi. Sonra bir sonraki safhada hepsinin inşaada ulaşması lazım. Hepsi ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi. Hepsinin iradelerini Allah'a teslim ettikleri Fusilet 33, 34, 35'te anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sahabeden bahsediyor. Hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Onlar seyyiati hasenatla önleyenlerdir. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir. Ve bu makama çok az kişi ulaşır diyor Allah Teala. İradi teslimin tamamlandığı, Allah'a teslim olup da irşat makamına ulaşmak söz konusu, Allah'a çağırmak yetkisi. Peki irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiren bir ayet var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de İhsanla onlara tabi olanlardandı. İhsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da tabi olunmuş ve yetmez. Tabi'in de biraz sonra gideceği gibi onların gidecekleri cennet, adın cenneti, Fevzül Azim'in sahipleri, yani iradelerin Allah'a teslim ettikleri kesin. Fevzül Azim, Ecrül Azim ve Hazrül Azim müesseseleri sadece iradelerini de Allah'a teslim edenler için geçerli. Ve Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazlül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fusilet Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Hazrül Azim'in, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor sahabe. Sevgili kardeşlerim, yarenliğimiz buraya kadar, zamanımız doldu. Biz sizinle
her zaman beraber olmayı dileriz. Her zaman kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik unutmayın. Sadece hepinizin kurtuluşu için yaşamaktayız. Hayatımızı Allah Teala buna vakfettirdi. Başka bir şeyle meşgul değiliz. Buradan, bilgisayardan, televizyondan, her açıdan sizlere hitap etmek için varız. Sizleri Allah'ın mutluluklarına ulaştırmak için varız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Şöyle bir sohbet edelim dedik inşallah. Sohbetimize evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle başlıyoruz. Sevgiden daha ötede daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaşıyoruz. Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Şeytan ki bütün insanların mutlaka mutsuz olmasını ister. Biliyor ki cehennemin en alt katına, esfel-i safiline girecek. Ve de ne kadar çok insanı huzursuz edebilirse, o sonsuz ömrü, daha kıyamete kadar devam edecek ömrü boyunca, ne kadar çok insanı, ne kadar çok cini cehenneme gönderebilirse bundan o kadar mutluluk duyacak iblis. Allah Teala da insanları mutlu görmek istiyor. Hepiniz için ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar güzel bir sonuç var demektir. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki Allah'ı çok seviyorsunuz. Allah'ı çok seven Allah Teala tarafından çok sevilir. Sevmek Allah ile olan en güzel iletişimi insanlara yansıtmaktır.

Mutlulukla sevginin paralel bir seviye gösterdiğini göreceksiniz. Sevgi yükseldikçe mutluluk yükselir. Sevgi azaldıkça mutluluk azalır. Nefret girince artık mutluluk uzaklarda kalır. Öyleyse bütün insanlar, her biri başkalarına yardım etsinler diye yaratılmıştır. Hani hep bir kıssa anlatılır. Tasavvufu yaşayanlarla yaşayamayanlar arasındaki farkı göstermek üzere. Bir zengin kişi iki grup insanı davet ediyor. Hocalarıyla beraber, talebelerinde birlikte, bir tasavvufu yaşayanlar, bir de cami adabına göre adaba sahip olanlar. Tasavvufun dışındaki dini bir grubu hocalarıyla davet ediyor. Ve bir imtihan olmak üzere çok uzun çubuklar, kaşıklar veriyor ellerine. Öyle ki 1 metre uzunluğunda kaşıklar. Ve de karşılıklı oturtuyor. Masalar boyunca insanları, evvela tasavvufun dışındaki grup geliyor. Tabii o uzun kaşıklarla çorbalarını içmeleri mümkün olmuyor. Sofranın üzerine, masanın üzerine berbat edip oradan ayrılıyorlar. Yani yemeye çalışırken etrafa dökülüyor hep çorbanın suları. İkinci grup tasavvufun müntesipleri geliyorlar, karşılıklı yerlerini alıyorlar. Bir de bakıyorlar, uzun kaşıklar, 1 metre boyunda kaşık geliyor. Ve de tasavvuftakiler, her biri kendi karşısındakinin tabağından alıp karşısındakinin ağzına uzatıyor kaşığı. Aynı anda karşı tarafta elindeki uzun kaşıkla bu tarafta olanın ağzına çorbayı ulaştırıyor. Böylece karşılıklı birbirlerine çorba ikram ederek, çorbayı birbirinin ağızlarına ulaştırarak çorbalarını gayet rahat dökmeden içmeyi başarıyorlar. Bu konuda bir başka misal, yine bir kıssa diyelim. Padişahla veziri arasında bir konuşma geçiyor. Tasavvuf mensuplarının ne farkı var ki diyor. Vezir, ya da padişah böyle diyor. Vezir de diyor ki, çağıralım diyor hocalarıyla beraber talebelerini. Beraberce bakalım diyor. Ve çağırıyorlar. Önce gelen hoca ve onun arkasındaki talebeler avludan geçerek saraya ulaşıyorlar. Avluda toprak tozlu bir toprak avlu ve birçok ayak izleri giriş kapısından sarayın bahçenin giriş kapısından sarayın giriş kapısına kadar uzanıyor. Çok sayıda 50-60 kişilik ayak izi. Ve şimdi diyor, tasavvuf mensuplarını çağıralım. Bizi çağırıyorlar.

Ve de herkes içeri girdikten sonra padişahla beraber izlere bakıyorlar başvezir. Ve bakıyorlar ki bir tek ayak izi var. Tasavvufun her bir mensubu aralarındaki sıralamaya göre her biri mürşidinin ayak izlerine basarak gelmiş. Dış kapıdan saray kapısına kadar her biri mürşidinin ayak izine basarak gelmiş. Sadece bir tek ayak izi var. Hepsi içeri giriyorlar ama ayak izi bir tane. Bunlar ne anlatır? Bunlar sevgili kardeşlerim adabı anlatır. Adab sevginin nişanesidir. Edep kelimesi, adab kelimesi aynı kökten gelir. Edep bir insanın tevazuyu öğrenmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Bir başka ifadeyle edep başkalarının hakkına saygı göstermenin ölçüsüdür. Edep tevazuu ifade eder. Kişinin başkalarını kendisinden üstün çıkarmaya çalışması halidir. Yani nefsin afetleriyle mücehhez olan bir insan hep etrafındaki insanlara üstün olduğunun ispatını yapmaya çalışır. Nefsinin kalbindeki afetler ona bu davranış biçimini yaptırır. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir olgu? Nefs hep başkalarından üstün olmayı ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu icap ettirir. Onun için kişi her davranışıyla başkalarını ezmek, onlardan daha yukarıda olduğunu, daha üstün olduğunu ispat etmek ister. Tasavvufa giren insan tevazuu öğrenir. O da başkalarını öne geçirmeye çalışır. Nasıl yapar bunu? Aslında çok basit tekniği. Karşınızdakinin sadece güzel taraflarını görürseniz, yaptığı yanlışları dikkate almamayı başarabilirseniz, nefsi sebebiyle yaptığı hatalı hareketler, sizi belki rencide edebilecek olan hareketler, dikkate alınmadığı takdirde, onlar yok sayıldığı takdirde, bu konudaki hedefe ulaşılır. Karşınızdakinin yanlış davranışlarını sizi küçümseyen, küçülten ve negatif istikamette size tesir eden olayları devre dışı bırakmayı öğreneceksiniz. O nefsin afetleriyle hareket eden kişiye ders vermeyi değil, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösteren davranışlarda bulunacaksınız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birisi size üstünlük taslıyorsa, siz de onun sizden üstün olduğunu, onun gönlüne göre bir ifadeyle ona ulaştırırsanız, o sizin için farklı bir insan olur.
Yani nefsinin afetlerinin sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri, siz o tesir oluşmuş gibi karşı tarafa aksettirebilmelisiniz. Bu bir riya değildir. Riya, bir başkasını küçültmek üzere ve kendini üstün göstermek üzere bir insanın anlattığı şeyleri değiştirmesi, olayları değiştirmesi, kendisini üstün kılmak üzere farklı sonuçları ortaya koyması, bu riyadır. Eğer bir insan karşısındakini kendisinden üstün göstermek hususunda bir gayretin sahibi ise, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bunun adı tevazudur. Bir insanın başka birisini kendisinden üstün göstermeye çalışması halidir. Bu da Allah-u Teala tarafından çok kıymetli bir davranış olarak kabul edilen Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanları yüceltin. Onları sevin. Sevdiğinizi belli edin. Onlara paye verin. Onların sizin indinizde değerli olduğunu onlara hissettirmeniz gerekir. Böyle bir dizaynda ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Tevazu gösterseniz, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösterseniz ne kaybedersiniz ki? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şey kazanabilirsiniz. Çünkü bunu siz samimiyetle yaparsanız eğer, yani gerçekten onu onore etmek için, onun kendisini mutlu hissetmesi için, eğer sizin ondan daha az önemli biri olduğunuz intibaını ona ulaştırabilirseniz, bunu onore etmiş olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez ama Allah katında çok şey kazandırabilir. Çünkü böyle bir davranış biçimini gerçekleştiren kişi nefsine hakim olmayı, en azından bu sahada hakim olmayı başarabilen birisi olmayı gerektirir. Öyleyse o insan mutluluğu orada görüyorsa, yani kendisinin sizden üstün olduğu zehabı onu memnun ediyorsa, nefsi bunu istiyorsa, ispat etmek istediği de hep bir gayretin içinde buysa, ona bu fırsatı verin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız fırsat vermekle kalmayın. Yani onun sözleriyle bu hedefe ulaşmasını sağlamasının yanı başında siz de onu teşvik edin. Davranışlarınızla, tevazuunuzla ona gerçekten üstün bir insan muamelesi yapın. O zaman Allah Teala size iç dünyanızda yeni bir kapı açacaktır. Bir tevazu kapısı. Acaba burada sizin kazancınız nedir? Dünyadaki en büyük kazanç odur. Başkalarını mutlu kılmanın
size sağladığı Allah-u Teala tarafından verilen huzur. Kim başka insanların mutluluğu için yaşıyorsa, o Allah katında başkalarının mutluluğu için hangi ölçüde yaşıyorsa, o kadar kıymetli bir insandır. Bunun dozajı arttıkça kişinin Allah katındaki kıymeti artar. Üstünlük yarışına girmeyin sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsinler. Ama siz hedef olarak onları mutlu kılmayı esas alırsanız, bunun için de lazım gelen bütün çabayı harcarsanız, her noktasında bu konudaki çabanızın her noktasında mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ve unutmayın ki Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İşte Allah Teala'nın bize verdiği, omuzlarımıza yüklediği bu vazife, gelecekte göreceksiniz ki bir dünya sulhunu oluşturacaktır. Bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. Son bir savaşın ardından. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını ezmekle değil, başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğrenecekler. Başka bir çıkış yolunun olmadığını öğrenecekler. O zaman her şeyin en güzeli bütün insanların olacak. Herkes başkalarını öne geçirmek için, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlayacak. İşte bunun adı başkaları için yaşamaktır. O zaman kaybettiğinizi değil, ne kadar çok şeyler kazandığınızı göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Hayatını başkalarının mutluluğuna adayan bir insan olacaksınız. Herkes sizin için mutlu edilmeye layık bir insan olacak. Onlara yardımda bulunmak, onların sizden üstün olduğunu ispat etme gayretlerini en güzel şekilde desteklemek. Hangi konuda bu tatmine ulaşacaksa, o konuda onları desteklemek, tevazuunuzla onların bu size ulaştırmak istediği olguyu, sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri siz kendiniz oluşturacaksınız. Onu sevmek durumundasınız. Allah Teala sevgili kardeşlerim size de sevgiyi öğretecek. Öyle bir sevgi pınarıyla Allah Teala sizi dolduracak ki herkesi seveceksiniz. Peki bütün bunlara rağmen sevmediğiniz insanlar olabilir mi? Ona sevmediğiniz demeyelim. Eğer insanları zehirleyen birileri varsa, Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan birileri varsa, onlar başka insanların mutluluğuna mani olanlardır.
Orada bir problemle karşı karşıyasınız. Onların sürüden ayrı kalması gerekir. Burada sevgili kardeşlerim, farklı bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlar vardır, kalpleri temizdir. Ama nefsleri onları başkalarından üstün olmaya zorlar. İkinci grup, başka insanlara Allah'ın öğretisinin dışında yanlış şeyleri aşılamaya kendisini adamış olanlar. İşte onlar tehlikeli olanlardır. Onlar bir bütün toplumun mutluluğunu mahvedebilirler. Sevgili kardeşlerim, nefs şeytandan vahiy alan, şeytandan ilham alan korkunç bir mahluktur. Peki bu korkunçluğu yok edilebilir mi? Tabii yok edilebilir. Zikir nefsinizin kalbine devamlı olarak nurların, fazılların girmesini temin ederse, Allah Teala'nın garantisi içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu mutlaka ulaştırır kendisine. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Ve bu Allah Teala tarafından herkese bedavadan verilen bir nimettir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalpten bir dilek olmak kaydıyla Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah'a ulaştırır. Bütün engelleri devre dışı bırakır. Diyelim ki bu olay zikri gerektiriyor. Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. Orucu gerektiriyor, kişi oruç tutamıyor. Ona oruç tutacak vasfı verir Allah Teala. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor kişi, onu namaz kılmayı sever hale getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir ve garanti ediyor bunu. Bir insanın ruhunun hayattayken Allah Teala'ya ulaştırılması Allah'ın bir nimetidir ki kim böyle bir dilekte bulunursa, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala'dan Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 7-8 aylık bir zaman parçası da bu konuya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, işte tevazu odur ki başkalarını kendinizden daha öteye taşımaya çalışmanız. İnsanlarla kavga etmek niye? Nefsinizin afetlerine ram olmak istiyorsanız, nefsinizin afetlerine uymak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey zaten budur. Nefsiniz sizi mutlaka ona sürükleyecektir. Başkalarından üstün olmak için büyük gayretler sarf ettirir insana. Ve de bu üstün olmayı bir insan istiyorsa bu mutlaka nefsani bir olaydır. Eğer bir insan başkalarına faydalı olmak için, başkalarını mutlu etmek için daha çok para istiyorsa Allah Teala ona beklemediği kadar çok para verir. Eğer bir insan başkalarını mutlu etmek için bir gayetin sahibi ise o kişi etrafından itibar görür.
O itibarı istediği için değil, o başkalarını mutlu etmeye çalıştığı için o itibarı görür. Eğer bir insan üstün olmayı diliyorsa bu nefsinin talebidir. Bir insan başkalarına yardım için yaşamaya başlamışsa, başkaları için yaşamaya başlamışsa bu nefsinin afetlerden kurtulduğunu gösteren çok sağlam bir işarettir. Allah'ın bir sevgilisi olur. Yeter mi? Hayır, yetmez. İnsanların da sevgilisi olur. Onu tanıyan herkes onu sever. Peki istisnalar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar nefslerine olan düşkünlükleri sebebiyle sürüden ayırmak mecburiyetinde kalınanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek her zaman temel hedefiniz olmalı. İnsanlar için yaşayacaksınız. Sizi mutlu kılan, başkalarına yaptığınız her yardımdır. Onlar için sarf ettiğiniz her gayrettir. Başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarına adayın. Onlar için olun. Onlar için güzellikleri, onlar için hedefleri oluşturun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları mutlu olabilecek vasıflarla donatmıştır. Bütün insanların ruhu vardır. Bütün insanların nefsi vardır. Bütün insanların fizik vücudu vardır. Allah Teala ruhumuzu Allah'ın ruhu olduğu için Allah'a teslim etmek emrini vermiştir. Bütün insanlar ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim edebilirlerse onlar üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını da mutlaka kazanırlar. Allah Teala da her ne kadar biz teslim edebilirlerse diyorsak da bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişiye sadece bir tek görev yüklemiştir Allah Teala, talep etmek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu bir taleptir. Ve de dünyadaki en kolay taleptir. Ama mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka sağlar. Bir tek talep, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sağlar. Allah'a milaki olmayı dileyen, sonra ölen bir kişi, daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, gerçek bir tabiyet oluşturmuşsa, ondan sonra ölmüşse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırmışsa Allah Teala onun ruhunu ve ondan sonra kişi ölmüşse üçüncü kat cennete girecektir. Bu kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla doludur. Bu kişi hayatı devam ettiği takdirde %50'den fazla mutluluğu, %51 mutluluğu bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı seviyede günde 3 saat zikrini devam ettirebilirse
ibadetlerini gerçekleştirirse ve dizaynı değiştirmezse bu ona bir ömür boyu aynı faydayı sağlar. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Gideceği de ölünce mutlaka kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Daha ötesi, orada Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği ve bütün insanlara bu kadar kolay kıldığı bu hedefin daha ötesi gereklidir. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, dünya mutluluğunun %80'ine ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun tamamına ulaşır. Neden dünya mutluluğunun tamamına? Çünkü nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır ki onu negatif istikamette bir hedefe yöneltsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öyleyse daimi zikir noktasına ulaşan bir insan, işte o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için başkalarından üstün olmak diye bir gayesi hiçbir zaman oluşamaz. Böyle bir üstünlük davası o kişide olmadığı için o vasıfların Allah-u Teala'nın bir çerçeve çizdiği vasıfların sahibidir. O başkaları için yaşayan bir insandır. Burası baştan aşağı mutluluğu ifade eder. Başkaları için yaptığınız her hizmet, onların mutluluğu için attığınız her adım, onları sevindiren her davranış biçiminiz asıl sizi mutlu eder. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, etrafınızda insanlar var, arkadaşlarınız var. 10 kişi etrafınızda arkadaşınız, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar olsun. 10 kişi olsun. Aslında çok daha fazla olabilir. Bu kadarını kabul edelim. Ama siz onların her birine, o 10 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah-u Teala size onlara verdiğiniz mutluluğun aynını yaşatır. Hatta iki katını yaşatır. Ve de eğer etrafınızda 10 kişi varsa ve siz onların hepsine mutluluk veriyorsanız, her birine iki kat mutluluk size geri döneceğine göre, her birinin sizin onlara güzel davranışınız sebebiyle verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız. Allah Teala ölmeden evvel ölünüz ki Allah size iki kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylettiriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte başkaları için yaşadığınız zaman bir muhteşem dizaynla karşı karşıya olursunuz. Herkesten daha çok mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeyin. Sadece acıyın onlara. Allah'ın bu güzelliklerinden haberdar olmadıkları için mutsuzlar. Onun için düşmanlar başka insanlara. Onun için kötülük yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İnsanları yaralıyorlar, öldürüyorlar. Arkasında sadece Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmamak var. Nefsleri için yaşamak var. Bunun arkası mutlak olarak huzursuzluktur, mutsuzluktur, sıkıntıdır.
kederle bir ömür sürmektir. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini alırlar. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini öderler. Kim başkasına bir kötülük bulunmuşsa Allah Teala o kötülük kadar, o kötülük yaptığı kişiye hangi sıkıntıyı verdiyse, hangi ölçüde sıkıntı verdiyse o kişi, aynı sıkıntıyı Allah Teala mutlaka ona da yaşatır. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını. Çalarlar kapını. Yani biz çalarız kapını diyor. Kim başkasına bir huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, aynı sıkıntıyı Allah o sıkıntıyı başkasına verene, başkasını sıkıntıya sokana yaşatır. Ama kim başka birine onu mutlu edecek bir davranış da bulunursa Allah Teala mutlu eden kişiye karşısına verdiği mutluluğun iki katını ulaştırır her olayda. Allah'ın kanunu budur. Nereye ulaştık? İnsanları sevin ki mutluluğun sahibi olasınız. Huzur içinde yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi böyle insanlardı. Onlar sadece başkaları için yaşarlardı. Allah Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılsın dualarımızla. Allah Teala'nın huzurunda sizlere her şeyin en güzelini diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insan adı verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya,
Yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey. Hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biri isek,
ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı,
onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor?
başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini

ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılara koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi, fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a, nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması, irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur.

Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır, kaos vardır, anlaşmazlık vardır, stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o 7 muhtevanın 7 ayrı cepheden 28 basamağa Allah Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, 4 tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o 4 varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Felah açısından bakın, 7 kademenin 4 tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim
kesin bir olgu, Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki, وَاَنُوبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتَيْكُمْ اَزَابًا. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez, ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı, aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz.
Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor üçüncü kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz, dikkat edin, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse, sizden sadece bir dilek, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah Teala ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim
ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine, yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler
ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa, gene huzursuz, bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış.
O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah-u Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur, böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar, huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişinin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin, kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali,
Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sülh ve sükun hali hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım genel şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam, o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz. Ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Âmenû olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kâfirlerin batıla tabi olması ve âmenû olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları, ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey âmenû olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kâfirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah, onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kâfirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve amenü olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde, o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağır ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitlenir.

onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. Ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde
Allah seni

Senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler.
ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi.
İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey âmeni olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey âmenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz âmenu olduk dediler. Onlara de ki, siz âmenu olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf, Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda
illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki terakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab, ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk yönüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar,
yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki, şüphesiz O, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman, selam dediler. Hazreti İbrahim de, selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, gizlice ailesinin yanına gidip, hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu, yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler.
Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı ve yüzüne vurarak, "Ben kısır, ihtiyar bir kadınım," dedi. "Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur," dediler. "Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir."

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Bir defa daha tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın öğretisidir. Bizim açımızdan, Allah'ın açısından tefsir Kur'an'ın ruhunun anlatımıdır. Biz bu Kur'an ciltlerini sizlere takdim ederken Kur'an'ın kelime kelime lafzı ve ruhu ifadesini kullandık. Çünkü Kur'an'ı bize insanlar öğretmedi. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Öyleyse bu öğretinin standartları ve muhtevası içerisinde inşallah Zuhruf Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ehlekna eşedde minhum batşen ve meda meselül evvelin. Kelimeler fe, o zaman bu sebeple ehlekna, helak ettik. Eşedde, daha şiddetli, daha güçlü, minhum onlardan. Batşen, şiddetle yakalayarak, intikam alarak ve meda ve oldu geçti. Meselü, mesele, örnek durum. El evveline, evvelkiler, öncekiler. Ve şöyle oluşuyor mana. Bu sebeple daha güçlü olanları da, yani Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Nitekim Mekkeliler içinde sonunda gene helak söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neticede Medine'den Mekke'ye dönüyor ve Mekke'yi zaten işgal ediyor. Mekke'yi fethediyor ve Mekke İslam'ın merkezi oluyor. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hep eski ümmetlere ait bildirileri söz konusu oluyor. O bildirilerde eski ümmetler nasıl peygamberlere tabiiyetlerini gerçekleştirmemişler, nasıl sapmışlar Allah Teala'nın yolundan, sonra da nasıl mahvedilmişler, Allah Teala onları nasıl cezalandırılmış, Kur'an-ı Kerim boyunca bu olaylar ard arda anlatılmaktadır. Ve Zuhruf Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunne halakahunnel azizül alim ve le, ve gerçekten elbette in, eğer şayet se'eltehum, sen onlara sordun, men, kim
1: alaka yarattı. Es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer. Le elbette mutlaka yekulun ne der mutlaka derler. Elbette mutlaka yekulun ne derler. Halakahünne onları yarattı. El aziz, aziz yüce ve üstün, izzet sahibi. El alimu, alim, en iyi bilen. Ve gerçekten onlara ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan,

mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Pozitif bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani göklerin ve yerin yaratılmasını Allah'tan başka kimseye, başka bir varlığa bağlamıyorlar. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyorlar. Putlara tapanlara da neden putlara taptıkları sorulduğunda, biz putlara bizi Allah'a daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz gibi bir saçma cevap veriyorlar. Öyleyse burada Allah Teala'nın suali sorup da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alacağı cevabı buraya kaydetmesi söz konusu. O cevap yaratanın Allah olduğu şeklinde. Ve 10. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'a le lekumul arda mehden ve ceale lekum fiha subulen leallekum tehtedun. Ellezî ki o ceale kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. El arda, arz, yeryüzü yer. Mehden, beşik, döşek. Ve ceale ve kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. Fiha orada. Subulen, sebiller, yollar. La lekum umulur ki böylece siz tehtedun, hidayete erersiniz. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan odur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Allah Teala yeryüzünü döşek kılıyor. Yani insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir yerde gece yatıp uyuyacaklar. İşte orası onlar için Allah Teala'nın tayin ettiği döşektir. Sonra da insanlar evler yapıyorlar ve Allah-u Teala'nın geniş arzında kendileri mekan sahibi oluyorlar. Ama yeryüzünü onlara döşek kılan, onlara tahsis eden muhakkak ki Allah'tır. Onlar da nitekim bunu inkar etmiyorlar. Bizim ateistler hariç. Ayet 11. Vellezî nezzele mines semâi mâen bi kaderin. Bi kader fe enşerna bihi beldeten meyten kezalike tuhrecun. Ve ellezî vellezî ve o ki dır. O şöyle şöyle şöyledir. Vellezî nezzele indirdi. Mines semai semadan, gökten maen su. Bir kaderin takdir edilmiş bir ölçüyle ve böylece enşerna yetiştirdik, yeşerttik. Bihi onunla beldeten belde, ülke, meyten ölü cansız, kezalike işte bunun gibi tuhrecun çıkarılacaksınız. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren odur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik.

Yani kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Aslında kabirlerinizden. Mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Kıyamette zamanın sona ermesi ve gravitasyon sebebiyle küçülme olacağı için zamanın tekrar geriye doğru dönmesi ve bütün insanlığın hayatta olduğu devrelerin her birine zamanın geri dönmesi. Ve o devreye geldiği zaman insanlar zaten hayatta olacağı için kabirlerinden dirilip insanların çıkması söz konusu. Bu konuyu anlatıyor Allah Teala suyu. Semadan, gökten bir kader ile indiren O'dur. Allah-u Teala'nın her şeyi O'nun takdiriyle gerçekleşmiştir. Ve 12. ayet-i kerime Zuhruf suresi وَالَّذ۪ي هَلَا كَالْ اَزْوَاجَ كُلَّهَا ve ceale lekum minel fulki vel en'ami ma terkebun ve ellezî ve ellezî ve o ki şöyle şöyledir halaka yarattı el ezvace çiftler eşler kulleha onun hepsi ve ceale ve kıldı yaptı lekum sizin için minel fulki gemilerden ve el enami hayvanlar maşey terkabun binersiniz. Onların bitkilerin yani hepsinden zıt çiftler erkek ve dişi yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

onların bitkilerin hepsinden çiftler, yani dişi ve erkek olarak çiftler yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı karada. Hayvanlara binmek söz konusuydu o zaman ve denizde de gemiler tabiatıyla yelkenli gemiler. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh'tan yüzlerce sene sonra dünyaya geliyor ve dünya üzerinde yelkenli gemiler söz konusu. Ama Hazreti Nuh zamanında ondan yüzlerce yıl önce Allah Teala Tennur kaynadığı zaman diyor. Bir yelkenin dışında bir nesneyle gemiyi harekete geçirmiş Allah Teala. O gemi ki bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyada her tarafta, her kıtada bıraktığı, Hazreti Nuh'un bıraktığı insanlar zaman içerisinde o iklimin muhtevasına ayak uyduruyorlar. O şartlara dayalı olarak adım adım gelişiyorlar ve her türlü ırklar vücuda geliyor. Bu ırkların başka gezegenlerden geldikleri gibi iddialar da var. İddialar kabul edilir veya edilmez tartışmasına girmemek lazım. Öyle de olsa neticede gene Allah'ın yarattığı bir mahluktur insan. Ve uzaydan bu dünyaya bir takım varlıklar gelmişse hala geliyor. Ve bundan 20 bin sene evvel de uçan hava gemilerinin varlığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse ayrıca dünyada birçok atom harbinin olduğu ayrı bir kesinlik ifadesi. Birçok defa teknik en ileri seviyeye ulaşmış, sonra bir atom harbinin iki tarafı birden yok etmesiyle tekrar sıfıra dönülmüş. Ne demek yok etmesiyle? Yani hayatta kalan insanlar atom savaşının sonunda bütün hücreleri atom sebebiyle mahvolan insanlar olarak geriye dönüyorlar. Geriye kalıyorlar ve mağara devrini yaşıyorlar o insanlar. İnsanlık tarihi içerisinde mağara devirleri normal bir olay değildir. Hazreti Adem zamanında ilk insan ve ilk peygamber kerpiçten evler yapıyorlardı. Buğdayı biliyorlardı, ekmeği biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, konuşuyorlardı, namaz kılıyorlardı, takva sahibi oluyorlardı. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bu yapma taş devri, bu cilalı taş devri, her neyse taş devirleri hepsi Adem Aleyhisselam'dan sonraki olaylar, yani bir atom savaşından sonra geriye kalan zavallı insan hüviyetini kaybetmiş varlıkların yaşadığı bir hayat. Onu insanlığın başlangıcı kabul etmek baştan aşağı bir saçmalık. Her neyse sevgili kardeşlerim. Zuhruf Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Liteste bu ala zuhurihi sümme tes kuru nimete rabbikum izes teveytum aleyhi ve tekulu Sübhanellezi sahhare lena haza ve ma kunna lehu mukri rin.
Mukri Nin. Mukrinin. Litestevu yerleşmeniz için, istiva kılınmanız için. İstiva etmek, yerleşmek, karar kılmak. Litestevu yerleşmeniz için, ala zuhurihi onların sırtları üzerine, sırtlarına, sümme sonra tezkuru zikredin. Nimete nimet, Rabbikum sizin Rabbiniz. İza isteveytüm yerleştiğiniz zaman aleyhi onun üzerine ona ve tekulü ve deyin söyleyin Sübhane, Sübhan her şeyden münezzeh ellezi ki o sahare musahar emri amade kıldı. Lena bizim için bize haza bu bunu ve ma kunna ve biz olmazdık lehu onu ona mukrinin karin gücü yetenler, gücü yetenler, güç yetirenler olmadık, olmazdık, olamazdık. Onların sırtlarına yerleşmeniz için, nelerin? Hayvanların. Aynı zamanda gemilerin içine binmeniz için. Gene sırtına, geminin üstüne oturup yerleşmek söz konusu. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Allah Teala'nın size nasıl bir nimet verdiğini düşünün. Ve bunu bize musahhar, emrimizi amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik. Yani bunu kendimize kalsaydı biz bulamazdık deyin diyor Allah Teala.

Allah Teala'nın buradaki ifadesi insanlara teknik açıdan yardımım. İnsanların başlangıcından bu tarafa geçen zaman parçaları içinde hep Allah'ın insanlara yeni ufuklar açmasıyla uzay devrine ulaştı insanlık. Ama başka gezegenlerde uzay devrinin başka başka gezegenlere ulaştıran, ışık hızının ötesinde hızla seyreden taşıt araçlarına ulaşması söz konusu. Bir gezegenin teknik açıdan ulaşabildiği seviye, o gezegende son atom harbinden itibaren geçen süredir. Bu sürenin en uzun olduğu gezegenlerde teknik en ileri seviyededir. Oralarda ışık hızından hızlı giden hava gemileri mevcuttur. Ve hepsi de Allah'ın o insanlığa yardımıyla tahakkuk eder. Ne elde edilmişse Allah Teala mutlaka onlara yardımda bulunarak bunu sağlamıştır. O kişinin Allah'a inanması, inanmaması önemli değil. Allah Teala insanlığa hizmet edecek olan bir insana yardım eder. Bütün gezegenlerde ilim hep aynı standartlardan geçer. Telefonun, telgrafın, radyonun, televizyonun art arda gelişmesi sürecinde her şey Allah'ın yardımıyla oluşmuştur. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve inna ila rabbina le munkalibun ve inna ve muhakkak ki biz ila rabbina Rabbimize le mutlaka munkalibun dönenler dönecek olanlar ve biz mutlaka Rabbimiz

yapmayı dilemezler. Oysa ki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek. O kişilerin ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala açık açık deyin ki bir evvelki ayette öyle deyin diyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşma, o kişi ölmeden evvel ulaşması, mülaki olması Allah'ın temel emridir. Burada da munkalibun kelimesini kullanmış Allah Teala. Bu da vuslat ayetlerinden bir tanesi. Öyleyse Zuhruf 25, Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi ve muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. İnsan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade ediyor. İster kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve Allah'a ulaşsın, isterse dilemesin, ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ama her halükarda herkes mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Burada Allah'a hem Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanlar, hem de onun dışındaki diğer insanların dizaynı ulaşmayı dilemeyenler, ama ölüm sebebiyle ruhları vücutlarından ayrılarak ölüm melekleri tarafından Allah'a ruhları ulaştırılanlar olarak iki grup insan söz konusu. Ama hepsi de Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklardır. Daha doğrusu onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İster kendileri ulaştırsınlar, ister bunu yapmasınlar, Azrail Aleyhisselam ulaştırsın, yardımcı melekleriyle beraber, netice değişmez. Ama bu ayetteki munkalibun ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına geliyor. Çünkü munkalibun bir değişimi de ihtiva ediyor mana itibariyle. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, devamlı değişim, ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında ruhun yok olması. Ve Zuhruf suresi 15. ayet-i kerime,

Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve cealu lehu min ibadihi cüz'a innel insane le kefurun mubin ve cealu ve kıldılar lehu ona min ibadihi onun kullarından cüz'en bir cüz bir kısım inne muhakkak el insane insan ve elbette mutlaka

gerçekten kefurun kefur, nankör, inkar edici, mubinun, açıkça, apaçık. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Melekleri Allah-u Teala evlat edilmiş. Hazreti İsa da Allah'ın oğluymuş. Vesaire. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık bir şekilde inkar edicidir. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlar inkar ediyor ve her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmamış, kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, insanın da topraktan yaratılmamış, maymundan oluşmuş olduğu iddia ediliyor. Ve Allah-u Teala ne söylemişse, insanoğlunun azgınları Allah'ın emirlerinin ve ifadelerinin tamamen tersini hakikatmiş gibi insanlara şeytanın anlattıkları telkinlerle göstermeye çalışmışlar hep. Ve Zuhruf suresi 16. ayet-i kerimesi emittehaze mimma yahluku benatin ve asfa kum bil benin em yoksa veya ittehaze edindi mimma şeyden yahluku yaratır benatin kız çocukları ve asfakum ve sizin için seçti, tercih etti elbenini erkek çocukları. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a yakıştırıyorlar. Kız çocukları Allah kendisine seçmiş. Oğlanları da onlara ayırmış. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evvel sahabenin yaşadığı toplum bir korkunç toplumdu. Soygunculuk onlardaydı. Kabileler arasındaki kan davası onlardaydı. Küçücük kız çocuklarını daha yaşına bile basmadan götürüp mezara diri diri gömmek onlardaydı. Bunu bir cesaret işi olarak değerlendirirlerdi. Ve sevgili kardeşlerim, kervan soymak, insan öldürmek onlar için tabii bir şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel, ondan sonra ise kainatın en Allah'a yakın insanları olmayı başardılar. Kitle halinde. İşte o kızları istemiyorlardı ve küçücük yaşta kızları mezara gömüyorlardı. Burada da Allah-u Teala yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve olanları size mi ayırdı diyor. Zanlar bu istikamette. Ve Zuhruf suresinin 17. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve izâ büşşire ehâ duhum bima darebe lirrahmani meselen zalle veçhuhu müsvedden ve hüve kezîm kezimu. Ve izâ ve olduğu zaman bu şire müjdelendi. Ehadühüm onlardan birisi bir maşe ile darabe mesela örnek verdi, isnat etti.
li errahmani rahmana darabe, mesela örnek verdi, isnat etti, zalle gölgeledi, oldu ve şuhu onun yüzü müsvedden siyahlaşmış olan, kararmış olan ve hüve ve o kezimun, öfke, şiddet. Onlardan birisi, o olaydan bahsediyor Allah-u Teala şimdi, onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Kız çocuklarını istemiyorlar. Sanki bir şerefsizlikmiş gibi kız çocuğuna sahip olmak. Ve kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömerek öldürüyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra sahabe asla böyle bir şey yapmadı ama etraftakiler aynı şeyi yapmaya devam ediyorlardı. Kutu kapanlar ve diğerleri. Ve 18. ayet-i kerimeye giriyoruz. Zuhruf suresi ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. Eve men yüneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hisami gayru mübin. Mı ve men ve kimse yüneşşe'u büyütülür, yetiştirilir. Fi el hilyeti ziynet içinde süs eşyalar arasında ve huve ve o fi el hisami mücadele içinde, mücadelede, hasımlıkta gayru olmaksızın olmayan mübinin açıkça apaçık. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyen kim? Kız çocuklar. Kız çocukları mı Allah'a isnat ediyorlar? Kız çocuklar sanki bir yüz karasıymış gibi mütalaa edilirdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den evvelki toplumda. Onun devrinde de sahabenin dışında kalanlar aynı şeyleri aynı şekilde yaşamaya devam ettiler. Kız çocukları öldürmek, erkek çocukları bağırlarına basmak, erkeğe kızlardan çok daha büyük bir hürriyet vermek o zamanın temel tatbikatıydı. Böylece Allah-u Teala'nın yarattığı kız çocuğu inkar etmek, reddetmek, öldürmek söz konusuydu. Erkek çocukları ise müjde olarak telakki etmek. Zuhruf suresinin 19. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealül melaikete ellezine hum ibadur rahmani inâ sa e şehidu halka hum se tuk tebu şehade tuhum ve yus elun ve cealü ve kıldılar yaptılar el melakete melekler elezine ki onlar hım onlar ibadı kullar er rahmani rahman inasen dişiler mi şehidü şahit oldular halkahüm onları yarattı se Türkçe bu yazılacak şehadetuhum onların şehadetleri şahitleri ve yusalihum ve sorulacaklar sorgulanacaklar ve rahmanın kulları olan melekleri dişi saydılar oysa ki
meleklerin cinsiyeti yoktur. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar diyor Allah Teala. Melekler dişidir diyorlar. Onların yaratılışına şahit mi olmuşlar? Allah Teala soruyor. Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.

İşte Allah'ın yaratması ve insanların Allah'ın yaratmasını tekzip etmeleri, yalanlamaları, kendilerine göre hüküm çıkarıp ahkam kesmeleri. Ayet 20 Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu lev şa'er rahmanu ma abednâhum ma lehum bi zâlike min ilmin in hum illa yahrusûn. Ve kâlu ve dediler, lev şayet eğer, şayet diledi, er-Rahmanu Rahman, ma abednâhum, biz onlara tapmazdık. Ma lehum, onların yoktur, bizalike bunda, min ilmin, ilimden, yani bir ilim. İn illa eğer olursa sadece olur, hum onlar, in eğer olursa sadece olur. Yahrusuyla yalan söylüyorlar, uyduruyorlar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık, dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Burada aslında bir evvelki ayet-i kerimede meleklerden bahsedilmişti. Meleklere tapıyorlarmış gibi. Bir anlam çıkıyor ama aslında putlara tapmak söz konusu. Eğer Rahman dileseydi biz onları tapmazdık, biz onlara ibadet etmezdik diyorlar. Bunlar putlar olsa gerek. Meleklerse, meleklere de tapanlar var manası çıkıyor. Allah Teala diyor ki, onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Ve 21. ayet-i kerime, Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Em ateynâhum kitâben min kablihi fehum bihi yesteh müstem sikûn. Em yoksa veya ateynâhum biz onlara verdik kitâben bir kitap. Min kablihi ondan önce fe böylece hum onlar bihi ona müstemsikun tutunanlar sarılanlar istemseke sarılmak. Bu kelime biliyorsunuz Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine geçiyor. Fakat istemseke bir ulvetin vuska şeklinde. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona mı o kitaba mı sarıldılar? Yani sanki ondan önce başka bir kitap verdik de o kitabın bilgisiyle mi hareket ediyorlar? Bu ilmi nereden almışlar? Sadece onların yalanlarıdır demiş oluyor Allah Teala bununla. Ondan önce onlara yoksa kitap mı verdik de böylece onlar ona o kitaba sarıldılar. Onların yalan söyledikleri ifade buyuruluyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor. Bel galu inna vecedna
abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun. Bel hayır galu dediler. İnna muhakkak ki biz vecedna bulduk. Abaena bizim babalarımız, atalarımız ala üzerinde ümmetin bir ümmet, din ve inna ve muhakkak ki biz ala üzerinde asarihim onların izleri muhtedun hidayete erenler. Şöyle oluyor sonuç. Hayır, onlar hayır dediler ki, yani onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz.

İşte insanların bu olmayacak sözlerinden bir tanesi de bu. Biz babalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Yani bizim atalarımız, babalarımız puta tapıyorlardı diyorlar. Muhakkak ki biz puta taparak hidayete erdik. Onlar gibi onların yaptığını yaptık. Ve diyorlar biz hidayetteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu ilk hidayettir. Yani kişinin ilk defa hidayete erişi. Hidayet üzere olmak başka şeydir. Hidayete ermek başka şeydir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Üçüncü basamak, hidayet üzresiniz. Hidayettesiniz. Hidayete ermediniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. Gene hidayet üzresiniz. İkinci hidayet üzere olmak. Hidayete ermediniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok oldu. Hidayete erdiniz. Bu ruhunuzun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci defa hidayete erdiniz. Fizik vücudunuz hidayete erdi. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Muhlis oldunuz. Ve nefsiniz hidayete erdi. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İradeniz de hidayete erdi. Hidayetler bunlardır. Kur'an'ın hidayetleri. Ve onlar da diyorlar ki biz puta taparak hidayete erdik. İşte cehalet bu standartlarda sevgili kardeşlerim. Bugün de insanlık değişmiş değildir. Kur'an'ın bütün temel hükümleri unutulmuş ve insanlar Kur'an'dan kopmuşlardır. Kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemedikleri için de hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Düşünün sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası, çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değil. Cehenneme gidecekler ama insanlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Ve 23. ayet-i kerime Zuhruf suresi 23. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetin min nezirin illa kale nütrefiha inna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muktedun ve kezalike böylece bunun gibi ma erselna biz göndermedik min kablike senden önce fi kariyetin bir beldenin içine beldeye, ülkeye, min nezirin bir nezir uyarıcı, illa ancak den başka olmamış olsun, kale dedi, nütrefaha onun refah içinde olanları, inna muhakkak ki biz, vecedna biz bulduk, abaena babalarımız, atalarımız, ala ümmetin bir ümmet din üzerinde, ve inna ve muhakkak ki biz, ala asarihim onların izleri üzerinde, muktedun, İktida edenler, tabi olanlar, onların yolunda olanlar, onlara uymuş olanlar. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Yani hangi ülkeye Allah-u Teala bir nezir göndermişse, uyarıcı göndermişse, nezirler biliyorsunuz,
Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amil olanları müjdelemek için ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmak için gönderilirler. Bir ülkeye de nezir gönderilebilir. Onların adı Resul'dür. Ama şehirlere de Allah Teala nezir gönderebilir. Onlar da uyarmakla vazifelidirler. Nezir tabirinin Resul'le paralel kullanıldığı görüyoruz. Büyük Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 71. ayet kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Ama bakıyoruz ki aynı kişiden bahsediliyor. Aynı görevi yapan kişiden bahsediliyor. Öyleyse nezir inzar eden, uyaran manasına geliyor. Resul de elçi olarak gönderilen bu Resul'e Allah Teala bu neziri gönderdiği zaman o Resul'e o nezire diyorlar ki o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız. Ve onların izleri onları dalalette bırakıyor. 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kale evelev citukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaekum kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kale dedi evelev ve olsa da mı citukum size getirdim. Bir ehla daha çok hidayet erdirini mimma şeyden vecettüm siz buldunuz aleyhi onun üzerinde aba hüküm sizin babalarınız, atalarınız galu dediler inna muhakkak ki biz bima şeyi ursiltüm siz gönderildiniz bihi onunla kendisiyle kafirun inkar edenler. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Resuller, nezirler Allah'ın emriyle vazifeli kılınır ve Allah'ın ayetlerini söylerler. İşte bugün söylenmesi lazım gelen ayette Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleridir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمْ اِنَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır ve onlar mutlaka cehenneme gidecektir diyor Allah Teala. Açık ve kesin bir hüküm. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Seattle.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsedebilmek, bu bir büyük mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bugünlere ulaştık. Hepinize ulaşmak imkanını buluyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sanki sizin odanızdaymış gibi, sizin karşınızdaymış gibi sizinle konuşmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi denizinde yüzüyoruz. Sizlerle birlikte bütün güzellikleri yaşamak, İşte Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu. Allah'ın söyledikleri bütün boyutlarıyla mutluluğa davettir. Allah, sevgili kardeşlerim, herkesin mutlu olmasını ister. O öyle bir Allah'tır ki insanların mutluluğunu sağlamak üzere Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuştur. Eğer sıralamaya bakarsanız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir cehennemden kurtuluş noktası, bu nokta bir insanı dünyadaki en mutlu insan haline getirir. 7-8 aylık bir süre. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutluluğu daha çok artacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, yarıyı açtığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani ruhu, mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi ve tevdi etmenizi emreder. Emanet dememiş, emanetler demiş. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Nefsiniz bir emanettir. Daha ötesine geçeyim, iradeniz de bir emanettir. Bu emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmenizi Allah açık ve kesin bir şekilde emrediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ruhunuz mu? Allah ruhundan size üfürdüğü için bir ruhunuz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefâ fîhî ruhihî diyor.
Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Herkes doğduğu anda Allah Teala tarafından onun içine üfürülür, ruh üfürülür. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi kesildiği için mutluluk hayatı başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. Şeytanın o kişiyi azdırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kapılar açıktır. O sadece mutlu olmanızı ister, yetmez. O yaratıcı olarak emretmenin kainattaki yegane sahibidir. Allah emreder. Çünkü bütün mahlukat, kainatta ne görüyorsanız hepsi Allah'ın yaratığıdır. O yarattığı için emretmek yetkisinin de sahibidir. Şeytan emredemez. Şeytan ancak kandırabilir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesinin yarısı nefsinin kalbindeki afetlerin, yani kötülüğü emreden, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden nefsin afetlerinin yarısının yok olduğu yerde kişi mutluluğun yarısını yaşar. Öyleyse Allah ile ilişkiler mutluluğa doğru bir merdiven muhtevasındadır. 7 basamaklık bir merdiven, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman, ancak o zaman Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka hayattayken, dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırır. Eğer bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu devrede mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu nefs açısından %51 nurun kişinin tasarrufuna geçtiği bir devredir. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Huzur içinde bir dünya mutluluk yarı yarıya. Ama konunun dahası var. Bir insan eğer dik yokuşu tırmanmaya azmederse, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye, o zaman o
günde 3 saatlik veya biraz daha fazla olan zikrini 6 kat arttırmak mecburiyetindedir. Kim bunu başarırsa zikrini 18 saatin ötesine ulaştırırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu insana olan büyük sevgisini gösterir Allah-u Teala'nın. Daha başlangıçtan itibaren bir ayrıcalığın sahibidir insan. Çünkü insandan başka hiç kimseye Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne cinlerin ruhu vardır, ne şeytanların ruhu vardır, ne hayvanların ruhu vardır, ne bitkilerin, ne sudaki mahlukatın hiçbirisinin ruhu yoktur sevgili kardeşlerim. Ruh insana hastır. Sadece insan Allah-u Teala tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhun sahibidir. Böyle bir dizaynda Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın bir hediyesine talip olmak demektir. İsteyene karşılıksız olarak Allah'ın tevdi ettiği, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, herkesi kendisine mutlaka ulaştırdığı bir büyük nimet. İşte insanların birçok devirlerde yaşadığı, sonra tekrar unuttuğu Allah-u Teala'nın bu nimeti bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından onlara sunulmak üzere hazır bekletilir. Ama insanlar unuturlar. Daha doğru bir ifadeyle şeytan insanları unutturur. İşte bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü safa. Daha sonra daimi zikre ulaştılar. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. Nefslerinde hiç afet kalmadı. Mutluluğu enine boyuna bütün muhtevası içinde yaşadılar. Orada mı kaldılar? Hayır, kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiler. Ulul Albab makamında yerlerin melekûtunu, İhlas makamında göklerin melekûtunu Allah onlara gösterdi. Sonra da iradelerini Allah teslim aldı. Ve onların nurlarını arttırdı. İrşada memur ve mezun kıldı.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz müessese bir uyum halidir. Mutlak uyum haline daimi zikre ulaşanlar sahip olabilir. Nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nurlarla kaplanmıştır. Kişi her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşar. Onun da şartları başkaları gibidir. Ama o, Allah'ın kendisine öğrettiği çerçeveden, pencereden olaylara bakar. Olayları Allah'ın kendisine hissettirdiği hüviyette yaşar. O bilir ki, severse sevilecektir. O bilir ki, nefret onun hayatında olmaması lazım gelen bir müessesedir. Zaten oluşması da nefsin afetlerinden hiçbirisi mevcut olmadığı için mümkün değildir. Öyleyse sevginin çatısı altında o kişi bir ömür geçirecektir. Bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanı kainattaki en üstün varlık olarak yaratan Allah en çok insanı sever. Ve zaten emri de Allah'a kul olmamızdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kulluktadır. Mürşide tabiiyetinde ikinci kulluğa geçer. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluktadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademe kulluk. Nefsin teslimi beşinci kademe kulluk. Muhlis olmak altıncı derece kulluk. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılmak yedinci derece, yedinci seviye kulluktur. Kulluğun en üstün boyutu iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikrin tesbihe çevrilmesi olayıdır. Bütün insanlar için bütün kapılar açıktır. Allah her şeyin en güzelini biz insanlar için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O insanlara sadece acıyın. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyada düşmanlıkların, nefretin, kinin bütün boyutlarıyla yaşandığını görüyoruz. Biz en çok bizim ülkemizde böyle bir havanın mevcudiyetinden hüzün duyuyoruz. Neden hüzün duyuyoruz? Çünkü biz hepimiz bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Onlar mutluluğu yaşadılar. Onlar tasavvuf yaşadılar. Asker de tasavvufu yaşayanlardan oluşuyordu.
Eğer Yeniçeriler diyorsanız, onların mürşidi Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. Bütün tarikatlar Osmanlı devrinde ayrı ayrı konularda hüküm ferma idi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi çıraklığa kabul edilmezdi. Kalfalık, ustalık ayrı ayrı seviyelerin gerektirdiği bir özellik taşırdı. Saraydaki Enderun, tasavvufun da muhtevasında olduğu bir ilim merkeziydi. Saray öğretim okulu. Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmayan usta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya nizam vermiş olan, sadece başkaları için yaşamış olan bir devlet vardı, Osmanlı. Ulaştığı her ülkede gayesi adaleti temin etmekti. Asillerin elinde inim inim inleyen halkı Allah'ın kendilerine emrettiği bir statü içerisinde adaletle yönetmek üzere bir o ülkede birçok eser vücuda getirmek üzere Osmanlı fetih yapardı. Orası artık Osmanlı tebaası olurdu. Bu demektir ki kadıların o muhteşem adaleti artık o ülke içinde geçerliydi. Sevgili kardeşlerim, her gittiği yeri Osmanlı sadece imar etmiştir. Nerelerde Osmanlı'nın fethi söz konusuysa oralara dikkatle bakın. Hala ayakta duran birçok Osmanlı eseri göreceksiniz. Köşkler, binalar, camiler, medreseler, kervansaraylar, her biri ayrı bir muhteva taşırdı. Onlar mutluydular. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlardı. Ve cennete kucak atarak kalplerini cennete açarak şehit olurlardı veya normal bir ölümle ölürlerdi. Ama kendilerine düşen her şeyi yapmış olurlardı. Hırsızlıkların, cinayetlerin en az olduğu bir Osmanlı Memaliki düşünün. Osmanlı'yı inceledikçe, bugünün bu yapısına baktıkça hayran olmamak mümkün değildir. İşte şu anda kadınların sokakta
para çantalarını ellerinde taşıdıkları takdirde herkesin göz önünde çantaların ellerinden gasp edildiği, alındığı bir korkunç durumla karşı karşıyayız. Her yerde her an insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, kaosun her seviyede yaşandığı bir huzursuzluk ortamı. Kuvvetin hükmettiği bir dizayn. Şimdi Osmanlı'yı yakından bilirseniz, buna nasıl üzülmezsiniz sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzel olduğu bir dünya nizamından böyle bir kaos ortamına ulaşanlar gene Osmanlı'nın torunları.

insanların ezan seslerinden rahatsızlık duyduğu bir ortama, böyle bir dünyaya ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu kaos ortamında mutlu olunabilir mi? Bireysel olarak, kişisel olarak, ferdi olarak, evet, şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Ona kötü davranılabilir ama onun mutluluğu sarsılmaz. Mutluluk, nefsin afetlerinin yok olmasıyla vücuda gelen bir müessesedir. O, afetlerin yok olduğu bir ortam. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep Allah ile geçirin. Allah sizinle beraber olsun. Bütün güzellikleri yaşayın. Bunun için yapmanız lazım gelen şey sevmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Nefretin kol gezdiği bir dünyada sizler Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler sevginin temsilcileri olacaksınız. Yeni bir dünya kurulacak. O dünyada sevgi hakim olacak. Bu kaos patlamasının arkasında bir dünya mutluluğu yeşerecek sevgili kardeşlerim. O günlerin geleceğinden de hiç şüpheniz olmasın. O günlerin kurulmasında vazifeliyiz. Bir son kaos dönemi yaşıyor dünya. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, insanların Allah için değil, şahsi menfaatleri için yaşadığı, başkalarını ezdiği, sömürdüğü birbirinden nefret eden insanlarla oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle iftar ediyoruz. Siz sevgiyi yaşamaktasınız. Siz dünyaya örneksiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için yaşıyorsunuz. Hepiniz etrafındakiler için fedakarlık ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için çırpınıyorsunuz. Bir hayat boyunca böyle olacaksınız. Gelecek günler

Hakikatlerin adım adım anlaşıldığını, insanlar arasındaki kinin, husumetin yani hasmane davranışların, kinlerin sona ereceği bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu kurulacak. Şeytan insanları bu hedefe ulaştırabilmek için önce Musevilere dinlerini unutturdu. Sonra Hristiyanları unutturdu. En sonra da İslam'ı unutturdu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan asr-ı saadeti Osmanlı yaşadığı ikinci defa bu ikinci asr-ı saadetti. Gelecekte sizler yaşayacaksınız. O üçüncü asr-ı saadet olacak. Ama sizler dediğim bir küçücük topluluk değil. Yeni bir dünyanın kurulmasında sizler metaller olacaksınız. Kapıdan İlk girenler siz dersiniz. Altın kapı. Göklere insan ruhlarını çıkaran altın kapı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar hakikatleri öğrenecekler. Şu anda dünya insanının problemi her din grubunun kendi dinini unutmuş olmasıdır. Aslında onların her birinin kendi dini tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlar o dinin gereklerini tatbik etseler, o zaman daimi zikre ulaşacaklar. Kalplerinde hiçbir afet kalmayacak. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir dünyaya doğru yürüyoruz ki, önümüzdeki devirde vücuda gelecek son savaşlardan sonra bütün dünya bir sulh ve sükuna ulaşacak. O günleri gösterdi Allah Teala bize. O günleri yaşayacaksınız. İnsanların sulh ve sükuna kavuştuğu yeni bir dünyada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Sevmek sizin temel muhtevanız olsun. Nefret etmeyiniz. Kim size karşı yanlış bir davranışta bulunursa, siz ondan af dileyiniz. Bu büyüklüğü gösterdiğiniz zaman, o kişiyle aranızdaki buzların eridiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah sizleri seviyor. Liyakatiniz nispetinde seviyor. Çok seviyor.
İşte o sizleri seven Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada sonuçlandırıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle El-Fatiha, As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birine üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazla ise dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak. Sizlerin mutlu olması. Allah Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek, onları üzecek değil de
sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek, aynı mutluluğu Allah-u Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister. Huzursuz olmasını ister. Ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili arkadaşlarım. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Allah Teala
herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur. Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyanın öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız, o da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, 7 Safa ve 4 tane teslimin
Hristiyanlarda da, Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi 7 safayı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var. 7 tane safa. Bu 7 safanın vücuda gelişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir, tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır herkesin etrafında. En az iki tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, üç boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde, zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah-u Teala'nın dininde her türlü ölçümleme birlikte yapılır.
bütün insanları seven, çok seven Allah-u Teala ister ki herkes daimi zikre ulaşsın emrini böyle vermiştir. İster ki herkes en üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah-u Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur. Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir.
kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır. Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa, kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa, gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edemez, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama bunu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz, ona paralel bir derecat kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim, bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz, öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derecat kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettirici davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız, hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için, siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka derecat verir. Derecat kazanırsınız.
başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz. Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah-u Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermandır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah-u Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Sever verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için gene derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır.
Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak, onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şeyi kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derecat kazanırız, onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derecat kazanırız. Allah-u Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Din adamlarına öğütler konusundaki çalışmamız inşallah devam ediyor. Bu ikinci öğütler konusu. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz din görevini omuzlarınıza almışsınız ve bunu ifa etmekle görevinizi sürdürüyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda hepinizin en güzel sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle beraberiz. Sizler gerçekten çok ağır bir görevi üstlenmiş ve onu omuzlarınızda taşımaktasınız. Bu görevden murat insanları cehennemden kurtarmaktır. Cennete ulaştırmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanları nasıl cennete ulaştıracağınızı biliyor musunuz? Geleneksel din öğretimi İslam'ın 5 şartını emreder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Acaba siz bunları emrettiğiniz zaman böyle yaparsınız, yapmanız lazım gelen budur. Ancak bununla Allah'ın cennetine girebilirsiniz diye bir din öğretiminin halen tatbikatçısıysanız, o zaman sizi ikaz etmek mecburiyetinde bırakıyorsunuz bizi. Bu din tatbikatıyla, yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Geçen konuşmamızda buna yeteri kadar yer vermiştik. Bir kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemelidir. Eğer dilemezse kurtuluşu mümkün değildir cehennemden. Geçen konuşmamızda bu hususu anlatmıştık. Sevgili kardeşlerim, size halisane bir şey söylemek istiyoruz. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz konuları incelemekle? Zamanınız o kadar kıymetli mi? Harcayamayacak kadar sözlerimizi incelemek sadedinde. Sevgili kardeşlerim, muhterem din camiası, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk taşıyorsunuz.
bu sorumluluğu, bu vebali omuzlarınızdan atabilmeniz, söylediklerimizi mutlaka incelemenizle mümkün. Bir defa daha içimiz yanarak söylüyoruz size. İnsanımız cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyona yakın insan. Eğer 73 milyonsak, bunların 65 milyondan fazlasının kurtuluşu şu andaki din anlayışıyla mümkün görünmüyor. Onlara İslam'ın 5 şartını öğretiyorsunuz ve diyorsunuz ki kim bunları yaparsa, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse o kişi Allah'ın cennetine girer. Giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri ikaz etme görevi bize verildi. Ve bu sözlerimiz sizi biraz üzse de biz bunu söylemek mecburiyetindeyiz ki insanları kurtaracak olanlar sizsiniz. Sizin omuzlarınızdaki vebalin yok olması için bir gayretin içindeyiz. Bu konuda bize öfke duyanlarınızın var olduğunu biliyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, haklı mısınız? Söyleyeceğimiz ayetleri yalnız dinlemekle kalmayın. Kur'an'dan bakın. Başka insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Bu sizin çok şeyler kaybetmenizi ifade eder Allah'ın katında. Öyleyse baştan başlayalım konuya. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Geçen konuşmamızda ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemenin farz olduğunu söylemiştik. Bir defa daha tekrar edelim.

Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Yani fırkalara ayrılan 72 tane fırka oluşmuş, fırkalara ayrılan insanlardan oluşan ve 73. fırkada bunların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o olması lazım gelen tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların, takva sahibi olanların tek fırkasının içinde olmuyor. 72 tane diğer fırkanın içinde birisi oluyor ve takva sahibi de olmuyor. Öyleyse bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münib olmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, Allah'a ulaşmayı dileyebilirsek takva sahibi olacağız. Ve şirkten de kurtulacağız. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi incelemekle ne kaybedersiniz ki? Ama doğru olduğunu gördüğünüz zaman, insanları kurtarmak üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki sevinci şimdiden düşünebiliyorum. Ve tüylerim ürperiyor mutluluktan. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler görevinizi yapabilirseniz, söylediklerimizi dikkate alır da bunu sizden nasihat almaya başlamış olan, ömürleri boyunca bunu devam ettirecek olan insanlara eğer kurtuluşu müjdeleyebilirseniz, bunun size nasıl bir vicdan huzuru vereceğini yakinen biliyoruz. O insanların şirkten kurtulmasını, o insanların takva sahibi olmasını temin edeceksiniz. Eğer sizin anlattıklarınızı dinlerlerse, onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyeceklerdir. Her biriniz ayrı bir yerden, ayrı bir cemaate hitap ediyorsunuz. Bu doğruları söylediğiniz zaman muhteşem bir dizayn oluşur. Ayrıca bunu resmi hüviyette söylemeniz de gerekmez. Namazlardan sonra yaptığınız sohbetlerde anlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yanılmıyorsam biraz çekiniyorsunuz doğruları söylemekten. Neden? Sevgili kardeşlerim, artık Avrupa Birliği'nin standartları içinde bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yani düşüncelerinizi rahatça başkalarına ifade edebilirsiniz. Düşüncelerinizden dolayı bir sorumluluk yükü taşımıyorsunuz. Öyleyse doğruları söylemekle, o insanları cehennemden kurtarmakla duyacağınız vicdan huzurunu, iç huzurunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Ne oldu? Onlara Allah'a ruhlarını ulaştırmanın farz olduğunu söyleyeceksiniz. İşte 1. ayet-i kerime, Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri, 1. grup. Gene bir başka farz ayet-i kerime, Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna

tabi ol diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelmişse onun yoluna, Allah'a yönelenin yoluna tabi olmamız emrolunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nasıl bir müessese? Allah'a yönel diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, o zaman ne olur? Allah onu, daha doğrusu onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah yapar bu işi. Kişinin yapması sadece kendisine düşen talebi gerçekleştirmesi manasına geliyor. Kim Allah'a yönelirse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde. Nasıl bir müessese? Allah Teala buyuruyor ki Allahu yehtedi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine, yani Allah'a ulaştırır. Ayet-i kerime buradaki yünip kelimesiyle Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır deniyor, diyor. Buradan da kesin bir hüküm çıkıyor ortaya ki eğer münip kelimesi geçiyorsa bu Allah'a yönelmek manasına tercüme ediliyor. Ama buradaki Allah'a yönelme meselesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazammın ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah onu kendisine ulaştırmış. Sadece Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek bir dilek. Bu dileğin Allah'ın zatına ruhun ulaştırılması olduğu kesinlik kazanıyor. Yönelmek insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir kişinin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesini gerektiren bir özellik taşıyor. Ve gördük ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, ki dileyen kişiyi mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Burada olay açık bir şekilde ortada sevgili kardeşlerim. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu üzerine farz kılınmış. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Rum 31'de de diyor. Lokman 15'te de diyor. Başka bir ayete daha söylemiş mi? Evet, söylemiş.
Zümer 54'te söylemiş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra da Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları camiası, muhterem din öğreticileri, biz sadece sizin başka insanların kurtuluşuna metaldar olmanızı Allah-u Teala'dan diliyoruz. Sizden de bunu rica ediyoruz. Eğer sizler Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman hayatınız öyle bir mutlulukla dolu olacak ki, o zaman bize şükran borçlu hissedeceksiniz kendinizi. O mutluluğa bu söylediklerimizle ulaştığınız için. Çünkü görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, biz kendimizden bir şey ilave etmiyoruz. Size sadece Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Ama büyük kısmınız söylediklerimizin ne olduğunu incelemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Şimdi bizim sizlere bu hitapta bulunmamız, sizden hasreten bunu rica etmemiz, evvela sizi şaibeden kurtarmak istikametinde geçerli. Siz şu anda ya da biz bu açıklamaları yapana kadar mazurdunuz. Çünkü bu ayetleri bilmiyordunuz. Size öğretmediler. Doğru, haklısınız. Tamam. Ama biz bunları açıkladık. 28 yıldır bu açıklamanın içindeyiz. Ve neticeleri sizlere ulaştırdık ihtarlarla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde hazırlandığı ihtarlar ve belki sizleri üzecek bir muhteva taşıdı. Ama şimdi bu konuşmaları sadece sizlerden bunu talep etmek, bunu rica etmek için bu konuşmayı, bu konuşmalar dizisini yapıyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemediğinizi kabul edelim, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinin farz olduğunu onlara söylerseniz, en azından 3 ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulacağını ve Allah'ın kulu olacağını da ilave etmekte fayda görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî." Onlar diyor sahabe için,
O sahabe, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Enabu ilallahi diyor. Gene münip kelimesi geçiyor. Enabu hüviyetinde. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler de bu sebeple tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi vardır diyor. Hem de dünya müjdesi vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Neden? Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a minip olanlar, onlar tağuta kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuşlar. Cennet müjdesi de onların, dünya müjdesi de onların. Onlara müjde vardır demiyor, müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini ifade ediyor Allah Teala. İşte bunun dünya ve ahiret müjdesi olduğunu başka bir grup ayetle Allah Teala şekillendirmiş. Rum suresinin

Yunus suresinin, affedersiniz, 62, 63 ve 64. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara müjdeler vardır. Ve onlara korku yoktur. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası, onlar var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar, mahzun da olmayacaklardır. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahipleri olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olan herkes, yani iman sahiplerinden, inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Onlar hakiki imanın sahipleridir. Allah Teala iman sahiplerini, bir hakkın iman sahipleri, hakiki iman sahipleri ve inananlar olarak ikiye ayırıyor. İkisi de inananlar. İman, inanmak demek, inanç demek. Mümin, imanın sahibi demek, inanan demek. Lügat manası bu. Ve bu kişi inanıyor Allah-u Teala'ya. Ama inanmak onu kurtaramıyor sevgili kardeşlerim. Siz de muhakkak ki Allah'a inanıyorsunuz, din adamısınız kesin. Ama inanıyorsunuz diye cennete gideceğinizi düşünüyorsanız ve başkalarına da bunu söylüyorsanız olmaz sevgili kardeşlerim. Ne siz cennete girebilirsiniz ne de onlar girebilir. Bu öğrendiğiniz yanlış din ilmiyle onları cehenneme sürüklemekten sizler mesul oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bu da bize çok hüzün veriyor. O insanlar bizi dinlemiyorlar. Sizleri dinliyorlar. Ve siz de onlara diyorsunuz ki zerre kadar kalbinde imanı olan kişi mutlaka cennete girer. İnanmak kimseyi cennete götüremez. Yetmez, ameller de götüremez. O hadis bir mevzu hadis sevgili kardeşlerim. Evvela hadisin muhtevasına bakalım. Zerre kadar imanı olan cehenneme girip bir süre kaldıktan sonra oradan çıkıp cennete gidecektir tarzında bir hadisten bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime var. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğuna dair 29 ayet-i kerime. Ve hiçbir ayet-i kerime
cehenneme giren insanın bir süre cehennemde kaldıktan sonra, bir defa daha ifade ediyorum, hiçbir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir insanın bir süre cehennemde yandıktan sonra cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesini böyle bir istikamette kullanmak istiyorlar. Yani sanki kişi cehenneme gitmiş, orada cehennemde yanmış yanmış da ondan sonra çıkıp cennete gitmiş gibi anlatmak istiyorlar. Allah Teala diyor ki kıyamet günü hiçbirinizin cehenneme ulaşmaması mümkün değildir. Hepiniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Ve diyor ki Allah Teala, ve diyor biz iman sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan çıkaracağız, cennete alacağız diyor. Ama diyor kafirler cehennemde kalacaklar, dizüstü kala kalırlar diyor orada diyor. Biliniz ki kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girecektir. Cehenneme girenlerden bir kısmı sadece cehennemi görmek üzere cehenneme giriyorlar. Sadece görmek sevgili kardeşlerim. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek oradan çıkmak ve cennete girmek üzere. Dikkat edin. İki türlü insan cehenneme girer. Bir, cehenneme uçarak girenler. Bunlar cehennemden çıkarak cennete gidecek olanlardır. İki, kapıların kaldırılmasıyla burunları yere sürtünerek girenler, işte onlar orada dizüstü kalanlardır. Onlarla aynı anda cennete, cehenneme girenler, cennete girecek olanlar, uçarak cehenneme girdikten sonra cehennemin bütün katlarını sonsuz hızla Allah Teala onlara dolaştırır ve onlar oradan, cehennemden çıkarak cennete ulaşırlar. Diğerleri kapıdan burunları sürtünerek girenler henüz dizleri üzerinde beklemektedirler. Daha cehenneme girmemişlerdir. Çıkanlar, dizleri üzerinde beklemeyenler zaten burunları yere sürtünerek girenler değildir. Onlar uçarak girmişlerdir. Allah onlara neden cehennemi gösteriyor? Cehennemdeki işkenceleri, korkunç azabı görsünler de bundan pozitif olarak etkilensinler, Allah'a hamd ve şükretsinler diye Allah Teala onları cehennemden kurtarıyor, cennete alıyor. Sevgili kardeşlerim, 29 tane Kur'an ayet-i kerimesi cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. O zaman eğer biz cehenneme giren insanlar cehennemden bir süre kaldıktan sonra çıkar diye bir iddiada bulunursak, bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesinin reddedilmesi, inkar edilmesi anlamına gelir. Biz sizi bu hüviyette görmek istemiyoruz. Bundan çok hüzün duyuyoruz. Üzülüyoruz. Evvela din öğreticilerin bu konuda yeterli ilmin sahibi olmaları için çalışıyoruz. Sizlere ayetlerin hepsini verdik. O ayetler açık ve kesin. O zaman söylediğiniz şeyle insanları ümitlendiriyorsunuz. Yani kişi düşünüyor, yahu diyor ben Allah'a inanıyorum.
Allah'a inandığıma göre diyor, ben demek ki mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim çünkü ben müminim. Gerçekten inanan yani mümin. Ama ne yazık ki cennete girmesi mümkün değil. Sadece inanç hiç kimseyi cehenneme götüremiyor. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte Zümer Suresi 71. ayet-i kerime. Hayır, daha güzel bir ayet-i kerime var. Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısında gruplar beklemeye başlarlar. Dikkat edin. Cennete girecek olanlar cehenneme uçarak girerler. Dolaştıktan sonra çıkıp yine uçarak çıkarlar. Oradaki elektronik sistemler o insanların durumunu en iyi bilenler. Ve de onlar otomatik olarak kapıların şeffaf kapılardan bizim camlarımız gibi şeffaf ama içinden geçilebiliyor. Uçarak girerler ve tekrar çıkıp cennete giderler. Ama diğerleri o şeffaf kapılardan uçarak girmeye kalkarlarsa kafalarını oraya vururlar ve yere düşerler. Onların geçmesi mümkün değildir. O şeffaf kapılar ki yerden 10 metre 12 metre yükseklikte yükseğe kadar yükselen kapılar. O zaman cehennemde kalanlara dikkatle bakın. Onlar dizleri üzerinde orada kalanlardır. Kapıdan burunları sürtünerek girenler. Şimdi eğer dersiniz ki cehenneme girenler cehennemde biraz yandıktan sonra çıkacaktır. Cennete girecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesine ters düşer. Hiçbir ayet-i kerimeye de uymaz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeleri Allah'ın ayetleri olarak değerlendirin. Allah'ın sizden beklediği şey insanları cehenneme mahkum etmeniz değil, kurtarmanız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Ayetleri bir inceleseniz, reddetseniz bile bir incelemeniz size ne kaybettirir ki? Dikkat edin, arkasında çok büyük ulvi bir ideal var. Siz insanları bu söylediklerinizle cehennemden kurtarmıyorsunuz, onları cehenneme gitme konusunda adeta teşhir ediyorsunuz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala eğer 29 tane ayet-i kerimesinde cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyorsa ve siz de onlar kafirler diyorsanız sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın kime kafir dediğini dikkatle yer yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen iki tür insan var. Sadece dilemeyenler kafirler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde
şöyle söylüyor Allah Teala: Kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde şirke düşenler, bütün fırkalar, takva sahibi olanlar, cennete gidecek olanlarsa bir tek fırka. Burada da müminleri oluşturan bir tek fırka var. O tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre kafir hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, ne olur hakikatleri inceledikten sonra insanlara ulaştırsanız. Bunca milyon insanın vebalini niçin almakta ısrar ediyorsunuz omuzlarınıza? Onlara yazık etmenin vebalini çok ağır bir şekilde ödemeniz söz konusu olabilir. Ayrıca ne kaybedersiniz ki? İnceleyin, deyin ki bize hayır, senin söylediklerin doğru değil, hay hay konuşalım. Ama hem incelemezseniz hem de hiç incelemediğiniz halde bizi bir suçlu, bir mahkum hüviyetine koyup da insanlara, onun söylediklerine bakmayın. O dinini bilmez, doğru dürüst Arapçayı bile konuşamaz, bilemez diyorsanız, bunlardan bir tanesi doğrudur. Bizim Arapçayı doğru dürüst konuşamadığımız ve bilemediğimiz gerçek aynen böyle. Ama biz Allah'tan Arapça öğrenmedik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ayrıca biz öğrenmedik, o bize öğretti. Bizim bir talebimiz yoktu, o bizi seçti. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar şu dünyada dinle hiç alakası olmayan birisi olarak yaşadık. Sonra Allah Teala bizi yoluna aldı. Bir evliyasını göndererek Allah Teala'nın yoluna aldı Allah Teala bizi. Öyleyse evvela hakkımızdaki yanlış bilgilerinizin doğruya dönmesi gerekmiyor mu? Şu anda bizim günahımızı yüklenmiş durumda değil misiniz? Hakkımızda bühtanlarda bulunursanız eğer, söylediklerimizi onlara ulaştırmazsanız eğer, onların cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek misiniz? O zaman sorumlu değil misiniz bundan? Sevgili din kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Şimdi ben size sorsam, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi diye, şimdi şu anda bunları dinledikten sonra bana diyebilir misiniz Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur, İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyebilir misiniz? Eğer tahkik ederseniz bunu söyleyemediğinizi göreceksiniz. O zaman ne olur içinizden bir kısmının yaptığı gibi siz de bir inceleseniz. Sadece bunu istiyoruz sizden. İnceleyin diyoruz, bize hak vermenizi istemiyoruz. İnceleyin diyoruz. İnceledikten sonra zaten onu söylememize gerek kalmadan bize hak vereceksiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer görevinizi yapmazsanız, o zaman büyük bir vebal var bu konunun arkasında. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar kafirdir diyor Allah Teala. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amen olanları, yani Allah'a ulaş iman sahiplerinden, müminlerden amenü olanları, olanların dostudur. Onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle. Ama diyor, o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür tağut diyor Allah Teala. Öyleyse demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan kurtuluyorlar. Görüyoruz ki o zaman sadece tağutun kulu olmaktan kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Diğerleri o kafirlere gelince diye anlatılıyor. Kafirler, tağutun dostları, kafirler. O zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Kurtulanlar da mümin adıyla geçiyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece Allah'a münip olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Allah'ın kulu olduklarını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlar değil, inananların hepsi değil. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırka sonuç açık ve kesin değil mi? Tağutun dostları kafirler diyor Allah Teala. O zaman tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulanlar müminler olmuyor mu? Zaten tek fırka ve diğer bütün fırkalar ayrımı zaten bunu söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu? Ne uğruna bunca milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz? Burada kendinize acımayacak mısınız? Onları kurtarabilecekken görevinizi yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Onları kurtaracak olanlar sizlersiniz. Türkiye'nin her tarafına dağılmışsınız. Köylerde de camiler var. Oraları da sizler idare ediyorsunuz, din adamları. Eğer sizler o insanları Allah'ın doğrularına çağırmazsanız, o insanlar cehenneme gidecekler. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Bakınız ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler dediler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera büyükler demek.
devrimizin büyükleri kimlerse işte onlar. Ama bir de saadatlar diyor ayet-i kerime. Saadatlar da her konudaki ileri gelenler. Sizler de din adamısınız, din konusunun ileri gelenlerisiniz, saadatlarsınız. O zaman siz o insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek konusunu veremezseniz, onları o hedefe yöneltemezseniz, o zaman büyük bir problem var demektir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onların cehenneme gitmesine siz mani olabilecekken bunu gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. Ve biz bu açıklamaları yaptıktan sonra bilerek, isteyerek gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. O zaman ne uğruna sevgili kardeşlerim? Hem kendinizi feda ediyorsunuz, omuzlarınızın üzerine aldığınız vebal de var. Yani sadece kendi yaptığınız günahlar sebebiyle değil, onların cehennemden kurtulmasına elinizde imkan var, sebebiyet vermek var ve bunu gerçekleştirmiyorsunuz. Bunun için de onların vebalini alıyorsunuz omuzlarınıza. Üzerinizde lanet oluşuyor sevgili kardeşlerim. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde. Bizim insanlara yazdığımız kitaplarla belirtmemize rağmen ve onlara beyineler ispat vasıtaları da o kitaplarla birlikte göndermemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini, bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler diyor. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden omuzlarınıza lanet alacaksınız? Neden Allah'ın söylediklerini dinlemiyorsunuz? Neden onlara anlatmıyorsunuz söylediklerimizi? Biz bunu kendiliğimizden mi söylüyoruz? Bunu yapabilecek seviyede miyiz? Şu kadarcık Arapça konuşabilmemizle, şu kadarcık Arapça bilmemizle biz bunu yapabilecek insan mıyız? Hepinizin din adamı olarak orada Diyanet İşleri'nin vazifesini kıldığı hepiniz Arapça konusunda bizden fersah fersah ötedesiniz. Hem okumakta, hem yazmakta, hem konuşmakta hepiniz bizden çok ötelerdesiniz. Çok üstünsünüz. Ama bu sizi kurtaramayacak. Ve de sadece cehennem değil söz konusu olan şey sevgili kardeşlerim. Bir de üzerinize vebal alıyorsunuz. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Bu konudaki bu iki numaralı din adamlarına öğütler konusundaki kasetimizi de açıklamamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. Tabii aynı zamanda bu sizlere televizyonu açıkladığımız bu konu aynı zamanda kasete alınıyor. Ve sizlere de göndermek istiyoruz. Lütfen Nur TV'yi izleyin. Nerede tereddüdünüz varsa onu gidermeye çalışın. Olmazsa lütfen bize ulaşın. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizin kurtuluşunuz için, evet sizlerin, özellikle din adamlarının kurtuluşu için hayatını bu konuya hasretmiş olan kişiyiz. Çünkü sizin omuzlarınızda vebal var sevgili kardeşlerim. Eğer biz bunları size söylemezsek, başka kimse de bilmediğine göre nereden öğreneceksiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini? Neden bu kadar gayretimiz zannediyorsunuz? Sizin için değil mi? Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kılındık. Zamanın hangi noktasında ne olur, biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi, dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da, bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki
Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle yararlanırlar. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah-u Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak, dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerindeki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında su varılma havuzlarında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir

aslında Beytül Makdes'in altında secde edildikten sonra Beytül Haram'ın altında da secde ediliyor. Ve sonra bir üst katta etrafı tamamen karanlık ama içerisinde ışık sızan, çok açık yeşil beyazımsı bir ışık saçan bir yere giriliyor. Buz kalıbına çok benzeyen, bir hüviyet gösteren, çok açık yeşil beyaz renkte nur gönderen bir nur kaynağı, oradaki insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah-u Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. O kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldiği yer 7. gök katıdır. 7. gök katının giriş kapısı ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok, baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var 7 basamaklı. Geniş, 4 metre 5 metre genişliğinde. Kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer, tabii aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivene ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye, açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağına ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi. O kişinin ruhu. Ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir. Yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor sol taraf. Bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak

üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma Devrim İmamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan kafile bu Kader Yücelerinden sonra Ümmül Kitabı aşan kafile üçüncü sayfaya geliyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah-u Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlanınca dördüncü aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmut'tur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin İmamı orada kalıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir yüceleridir. 2,5 metre çapındaki küresel yücelerin içinde şeffaf ve küresel yücelerin içinde insan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki 7 safayı dolaştırarak, 7 sahayı dolaştırarak, sol göğsün altında birinci gök katının zikri var. Sağ göğsün altında ikinci gök katının zikri var. Zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde üçüncü gök katının, sağ göğsün üstünde dördüncü gök katının zikri yapılıyor. Köprücük kemiklerin birleştiği yerde 5. gök katının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde 6. gök katının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde 7. gök katının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitrit-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürülen ruhu da
dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse, o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasına kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. 7 gök katını beraberce aşıyorlar. 7 tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan. O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu Sitesi Münteha'ya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler, sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde burası nefse emmaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi devamı, kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefsi mülkime, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefsi mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Sonra teskiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu 7 katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun
kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişi 7-8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. O dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra, ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca, ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi üç katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah-u Teala nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz, 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikre de ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır. Onu da Allah-u Teala mükafat olarak size verir zaten. Önemli olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmektir. Böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte bu nokta nefsinizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı bir yerdir. Ve sizin için mutluluk bütün boyutlarıyla burada teşekkür eder. Neden? Çünkü Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulu'l-Elbab'ın temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulu'l-Elbab yezkurun Allah'e kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulu'l-Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulu'l-Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulu'l-Elbab makamındakiler de Ulu'l-Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan Ulu'l-Elbab'tır. Sara makamındakiler de bu açıdan Ulu'l-Elbab'tır. Yani lüplerin sır hazinelerinin sahipleridir.
Kuller vap olmakta farzdır. Muhlis olmakta farzdır. Salihlerden olmakta farzdır. Ve mutluluğun dünya saadetinin bütünü kuller vap olduğunuz noktada başlar. Kuller vap Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulul Bab nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik. Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Ve yedi kat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbe ile değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başının üzerine kendi ruhunu getirir. Devrin imamının ruhu ve bir ruh daha onun başının üzerindeyken kendi ruhu da gelir başının üzerine. Burada bu ruhlar nur olarak değerlendiriliyor. Başın üzerinde iki nur varken bir üçüncü nur daha getiriliyor. Üç nurlu oluyor kişi. Ve böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra bu nur başın üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çevriliyor. Allah Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daim zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afet olmayan İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının bu kademesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihe dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu
İnsanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. Bu noktada olan insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunun iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbinizde aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin bir üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. Son anlattığımız şey hapse girişimiz ve tahliye edilişimiz. Bu arada bizim deli raporlarına da dikkatle bakın. Başka bir seri de ceviz kabuğu rezaletinde bu konu detaylı olarak ele alındığı için bir defa daha detaylara girmek istemiyorum. Ama bizim aleyhimizde yazılar yazanlar bizim deli olduğumuz konusunda 3 tane raporumuz olduğunu söylerler. Tabii aslında hiçbir şeyi incelemek gereğini bile duymadan sadece iftira atabilmek için yaşayabilen insanlar ne yapacaklar? Aslı hiç araştırmadan sadece yalan kusacaklar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten 3 tane rapor var. Birinci rapor, savcıya ilk defa ifade verirken baktık orada birisi daha var ve sorduk savcı beye, bu zat kimdir? Bu dedi psikolog. Peki neden burada? Sizin akli dengenizi kontrol etmek için burada. Pekala, sualleri varsa cevap verelim dedik. Ve oradaki o doktorun ismini göreceksiniz. Detayları açıkladığımız kasetlerde bunların hepsinin detaylarını açıklıyoruz. Raporların kelime kelime okunması da söz konusu. Dedi ki, siz de melekleri görmüşsünüz öyle mi? Evet dedik, öyle. Gök katlarını da gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. İddia etmiyoruz dedik, gördük. Bize bunları sorarken devamlı notlar oluyor. Ve sevgili kardeşlerim, yani zamanımızdaki bir psikolog, kalp gözü açık olan birisi hakkında hüküm veriyor. Biliyorsunuz ki akli dengesinde bozukluk olanların, bu tıp ilminin sahiplerinin halüsinasyon adını verdikleri bir mağluniyetleri var, hastalıkları var. Bir şeyler görüyorlar. Bunlardan bazıları cinleri de görüyorlar. Düşünemiyor. Gök katlarını görmekle Allah'ın katında kılınan namazı görmekle, oradaki altın tahtları görmekle, Allah'ın gösterdiği melekleri görmekle ve Allah'ın zatını görmekle halüsinasyon arasındaki farkı düşünemiyor. Böyle bir şey ona inanılmaz geliyor. Ve de o gördüklerimizin bir halüsinasyon olduğu kanısında. Bu doktor zaten raporunu öteki konuda okuduk, yayınlanacak, göreceksiniz. Ceviz kabuğu rezaletinde bu konu bütün detaylarıyla yayınlanmış olacak. Ve de bu bizdeki görüntüler sebebiyle bu psikolog zat bizim deli olduğumuza kesin kanaat getirdi. Sebep sadece bu kadar. Madem ki biz bir şeyler görüyormuşuz, bu mutlaka halüsinasyonmuş, öyleyse biz deliymişiz. Bu kadar ucuz mu sevgili kardeşlerim bu iş yani?
Yeter mi? Yetmez. Daha sonra bir başka grupta bir başka grup bizi bir defa daha bir tetkikten geçirdiler. Sevgili kardeşlerim, tutuklanmamız sırasında o 90 günün bir kısmı Samsun'da geçti. O da enteresan bir olay. Bizim hapishaneye bağlı bir deliler koğuşunda bulunmamıza karar verildi. Ve de Ankara'dan Samsun'a elleri kelepçeli olarak jandarmalar nezaretinde götürüldük. Tasavvur ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah yolunda insanlar nelerle karşılaşıyor? Bir katil gibi, bir hırsız gibi, bir suçlu hüviyetinde, jandarmalar nezaretinde götürüldük, bir koğuşa yerleştirildik. Orada 8-10 günlük bir süre bizi müşahede altında tuttular. Bitişik koğuşta da 3-4 tane daha bu konuda müşahede altında tutulan birkaç kişi vardı. Bir gün biz birinci koğuşta yalnız kaldıktan sonra bizi de oraya aldılar. Ve orada 4 kişi, yani şimdi sayısını kesin hatırlamıyorum, belki 5 kişi bir arada olduk. Ve o kardeşlerimize tasavvuf anlattık. Bol zaman vardı. Sualler sordular. Problemleri vardı. Cevaplar aldık problemlerine. Cevapları onlara ilettik. Sonra ne mi oldu? Ertesi günden itibaren bütün namazları beraber kılmaya başladık. Ve konunun asıl ilginç tarafı, bu kardeşlerimize, bunlar deli standartlarında orada olanlar, küçük haplar veriyorlarmış. Sayısı 24 tane mi 25 tane mi ne, küçük küçük haplar veriyorlarmış. 3 gün sonra bir doktor geldi oraya. Kolay kolay oraya gelmezlermiş onlar. Burası hapishanenin delihanesi olduğundan. Geldi ve benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Özel konuştuk. Doktor diyor ki, ben diyor merak ediyorum, siz buraya geldikten sonra bunlar her gün bu haplara ihtiyaç duyuyorlardı. Ama sizin gelişinizin 3. gününde bu haplara ihtiyaçları olmadığını tespit ettik. Bu nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız siz bunlara dedi. Biz de dedik ki biz onlara tasavvufu öğretiyoruz. Şu anda onlara tasavvuf konusunda sorduğunuz birçok sualin cevabını alabilirsiniz. Bir de dedik mutlu olup olmadıklarını sorun bakalım, ne diyecekler size. Sevgili kardeşlerim, oradaki deli hüviyetinde sayılması lazım gelen o insanlar 3 gün sonra artık o haplara ihtiyaç duymaz oldular. Ve de normal insanların davranış biçimlerini sergilemeye başladılar. Burada ilginç bir olay var. Yani Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız, sonra da onların suallerine Allah-u Teala'dan cevap alarak cevap ulaştırdığınız ve bu cevaplar onların problemlerinin çözümü olduğu vakası var ise, o insanlar fizik ötesinde bir şeylerin var olduğu konusunda kesin kanaate sahip oluyorlar. Tahmin edersiniz ki orada da bu 4 veya 5 kardeşimizin içerisinde gene biz baş tacı edildik. Zaten
Genç kardeşlerimizdi bunlar. Biz onlara nazaran bir hayli büyüktük. Güzellikleri yaşamaya başlayınca bu kardeşlerimiz bize anormal bir sürnormal bir saygı göstermeye başladılar. Ve bir dediğimiz iki edilmiyordu. Yani bir başka güzel hayatı da orada geçirdik. Neticede doktorlarla bir mülakatımız oldu. Bizi çağırdılar ve sualler sordular. Sordukları suallere cevaplar verdik. Ve bu kardeşlerimizden bazıları deli olduğumuza, bazıları da olmadığımıza karar verdiler. Ama karar ağırlık deli olduğumuz yönündeydi. Sebep mi soruyorsunuz? Sebep gene onların halüsinasyon dediği bizim fizik ötesini görüşümüz. Buna kimsenin aklı ermiyor sevgili kardeşlerim. Eğer bir insanın kalp gözü açıksa bizim psikologlara göre ve bu konuda ihtisas yapanlara göre bu mutlaka delilik olarak vasıflandırılıyor. Deli ile akıl arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bir deli yazıyor kağıt üzerine bir şeyler. Hastanenin başhekimi soruyor deliye. Diyor ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum diyor. Peki diyor, kime yazıyorsun mektubu? Kendime diyor. Hay Allah razı olsun diyor. Peki ne yazdın diyor. Daha diyor mektubu almadım. İşte şimdi burada bizim mantığımıza uygun olmayan bir mantık dizaynı var. Bir başka fıkra hep anlatılır. Bir deliler evinde müfettiş teftiş ediyor. Bir odaya girdiğinde bakıyor ki bir adam tavanda bir halkaya asılmış böyle duruyor. Bu diyor ne yapıyor diyor burada? Başhekim diyor ki efendim diyor bu diyor kendisini elektrik lambası olarak görüyor ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Müfettiş diyor ki iyi de diyor be kardeşim diyor. Bu adam burada tutulur mu diyor böyle indirin şunu diyor aşağı. Başhekim diyor ki iyi ama diyor efendim o zaman oda diyor karanlık olmaz mı? Sevgili kardeşlerim, mantıklar bu dizayn içerisinde gelişiyor. Sanıyoruz ki bu ikinci kardeşlerimiz, onlar bir gruptu. Hiçbiri bize karşı en ufak bir saygısızlık göstermediler bu doktorlardan. Kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sanıyorum ki bize biraz yardımcı olmak için belki de mahkum olacağımızı düşünüyorlardı. Bu deli raporunu verirken de öyle saygısız kelimeler falan kullanmamışlar. Ne oldu? İki tane deli raporu oldu hakkımızda. Sebep mi? Halüsinasyon. Kalp gözünüz açıksa yandınız yani ha. Sakın bir böyle bu tarzda bir doktora bayan olmayın. Deli olduğunuza dair kesin rapor verirler. Sevgili kardeşlerim uzatmayalım. Mahkeme bizi üçüncü defa çok ciddi bir kurula gönderdi. Bu Adli Tıp Kurulu. 13 kişiden teşekkür ediyor. Bunların üst seviye doktor olması söz konusu. Ve her iki raporu da irdelediler. Bize sualler sordular. Sevgili kardeşlerim biz de onlara bir sual sorduk. Allah Teala bize
yazdırmıştı ki Risalet Nurlarına, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sözüme lütfen dikkat edin. Severiz değil, seveniz. Onlar bana sualler sordular, sordular, sordular. Ben de onlara bir sual sordum. Dedim ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Bundan dedim, ne anlıyorsunuz? Ve anladıklarını söylediler. Bir tevazu içindeydiler. Neticede ikisinin de aynı şeye çıktığı kanısındaydı genel kanaat. Biz dedik ki, hayır, severiz olsaydı ikisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz, seni en çok severiz, aynı şey. Ama en çok seni seveniz, seni en çok seveniz dediğimiz zaman konu tamamen ayrılıyor. Seni en çok seveniz dediği zaman Allah Teala bize, bizi seven birçok kişi var ama o sevenlerin arasında en çok seven, bizi en çok seven Allah. En çok seni seveniz dediği zaman Allah'ın çok sevdikleri var. O sevdiklerinin arasında en çok sevdiği biziz. Birinde seven, birinde sevilen anlatılmış. Bunu söylediğim zaman bir suskunluk oldu orada. Sonra biz oradan ayrıldık ve bize planlama teşkilatında yaptığımız 27 tane araştırmadan bahsettiler. Bunlar sizin mi dediler? Biz de evet bizim dedik. Ve kesin bir kanaatle raporlarını verdiler. Nasıl verdiler raporlarını? Evvela birinci psikolog doktorun söylediklerinin geçersizliğini o tıp diliyle izah etmişler raporlarında. Sonra da ikinci doktorun verdiği, hakkımızda verdiği hükmün geçersizliğini gene onların ifadelerini çürüterek vermişler. Ve demişler bu tam akıllıdır. Delicikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizim delilik hikayemiz bu. Vay senin neden kalp gözün açık kardeşim, sen delisin diyorlar bize, iyi mi? Öyleyse böyle bir dizaynda şu insanların hiçbir inceleme kaygısına girmeden, hiçbir sorumluluk hissi duymadan sadece bizi karalamaya uğraşmaları, dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytanın çok açık bir göstergesi. Bu insanlar her an şeytandan ilham aldıklarının farkında değiller. Şeytan tarafından emredildiklerinin farkında değiller. Herkes mi alır? Herkes alır. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve de şeytanın bu emretmesinden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şeyi de çok basit olarak ifade ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtuluyorsunuz ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. O noktadan itibaren Allah şeytanla aranıza bir perde geriyor. Şeytanın size emretmesine kesin olarak mani oluyor. İşte o ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabe için, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuta kul olmaktan, tağut tarafından emrolunmaktan kurtuluyorlar
Allah tarafından emrolunmaya başlıyorlar. İşte biz o Allah tarafından emredilenlerden sadece bir tanesiyiz. Hepiniz için de inanılmayacak kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve şeytanın üzerindeki hakimiyetini nasıl yok ettiğinizi kendiniz yaşayın. Biz onun ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Yani iblisin, yani insan ve cin şeytanları. İşte insan şeytanları görüyorsunuz. Hakkımızda bunca yalanı, iftirayı yazabilenler. Sevgili kardeşlerim, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Deli olmadığımız, zannediyorum sizin iç dünyanızda da kesinleşmiştir. Zaten raporları okuduğumuz o ceviz kabuğu rezaletinin açıklamasında göreceksiniz olayı. Şimdi bundan sonra ne oldu? Bundan sonra biz hamdolsun ki artık planlama teşkilatından zaten hemen istifa ettik ve kendimizi tamamen Allah'ın yoluna vakfettik. Bir mescit oluşturduk Sokollu'da ve artık namazlarımızı orada kılmaya ve herkese kıldırmaya başladık. Her gün, her akşam kardeşlerimizle konuşmalar yapıyorduk. Cuma namazlarında ise cami tıklım tıklım dolu oluyordu. Ve her seferinde biz ayrı bir konuyu herkese açıklıyorduk. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin lütfen. Hep ayetlerle konuşuruz. Onun için itiraz eden dikkatli olmak mecburiyetinde. Bu bizim saflara bakmayın. Bunlar din Kur'an-ı Kerim'den falan hiç anlamadıkları için Kur'an-ı Kerim'in ardındaki gerçek manayı anlayamadıkları için, emaniye bilgilere donatıldıkları için sözlerimizin kendilerine göre tefsirini yaparlar sadece. Şeytanın netice itibariyle emrettiği kişiler. Öyle değil mi diyen varsa bir defa daha tekrar edelim. Biz sadece Allah'ın Kur'an ayetlerini söyleriz. O da öyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kişi insan ve cin şeytanların kuludur ve o şeytan tarafından da münkerle ve fuhuşla emrolunur. Bu kadar. Sonra yurt sathında konferanslara başladık. Ve devamlı birçok ilde ard arda her hafta başka bir ilde konferans vermeye başladık. Artık izin almak, gitmek, gelmek falan diye böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü planlama teşkilatından istifa etmiştik, ayrılmıştık ve kendimizi tamamen Allah'a adamıştık. Bu noktadan itibaren adım adım hayatımız değişti. Sonra ne oldu? Planlamadayken bir gruba girip bir daire yaptırmıştık. Hani şu kredilerle. O daireyi sattık. Ve de onun parasıyla bir televizyon kurduk. Mir TV. Ve o televizyondan yayınımıza başladık. Bir radyo oluşturmayı başardık. Mir Radyo. Başlangıçtaki ismimiz buydu. Sonra Nur Radyo, Radyo Nur adını koyduk. Birkaç ilde radyo kurmayı başardık. Ve Türkiye'deki dine karşı olan tutumu biliyorsunuz. Bir süre devam eden televizyonumuz neticede kapandı. Daha açık bir ifadeyle kapatıldı. Rütük. Rütük'ün o zamanki
başında olan kişiler tarafından. Suçumuz mu? Suçumuzu doğru dürüst izah edemiyorlar. Biz ayrı ayrı kesimde yaşayanları birbirine düşman ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği şey sadece dostluktur. Bırakınız İslam dini içinde dostluğu kurmayı, İslam'ı diğer dinlerle birleştirmek konusunda da vazifeliyiz. Ve bunun gelecek yıllarda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hah, biz böyle söyledik ya şimdi. Biz geleceği gören, bilen birisiymişiz. Kendimize bu havayı veriyormuşuz. Hemen bunu yakıştırıyor adamlar. Biz her gün diyoruz ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Her söylediğimizi Allah bize bildirmiştir. Biz sadece ondan öğrendiğimizi size söyleyebiliriz. Biz bir hiçiz. Ama Rabbimizle beraber biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının imamıyız. Sevgili kardeşlerim, kendimizi yüzlerce defa orada ruh olarak gördük. Biz kıldırıyoruz şu anda huzur namazının namazlarını. Öyleyse bunu övünme olarak mı değerlendirirsiniz? Değerlendirmeniz size ait bir muhteva taşır. Bizi dışında bırakır. Çünkü siz kendi düşüncenizin mimarısınız. Ama biz kendi düşüncemizin mimarı değiliz. Biz Allah'ın kölesiyiz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Ne zaman susmamızı dilerse o zaman da susarız. İşte sevgili kardeşlerim ve konferanslar devam etti. Artık hayatımız yollarda geçmeye başladı. Bir konferans Ankara'da verirsek, arda arda birçok konferansı başka başka illerde vermeye başladık. Tabii artık planlama teşkilatı falan çalışmadığımız için de her gün bizim için serbestti. Haftanın birinci günü bir yerde, üçüncü günü bir başka yerde, hafta sonunda bir başka yerde hayatımız konferanslarla geçmeye başladı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevilmek çok güzel bir şey. Darısı hepinizin başına. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki seviliyoruz. Bizim kardeşlerimiz tarafından çok seviliyoruz. Her gün çok sayıda telefon alıyoruz, e-mail alıyoruz ve onlara cevaplar veriyoruz. Sonra mı neler oldu? Sonra konferansların sayısı arttı. Televizyonumuz yayına devam etti, radyolarımız yayına devam etti. Her gün biraz daha tanınmaya başladık. Ve bu bir takım insanları rahatsız etti. Bu arada Allah-u Teala bize 1976 yılından beri, yılından itibaren Risalet Nurları diye bir kitap yazdırmaya başladı. Ve kimliğimizi o kitapta açıkça Allah-u Teala ortaya koydu.

Allah'ın söylediklerinin hepsini anlamamalarına tabii bir olay nazarıyla bakıyoruz. Ama oradaki güzellikleri hiç görmemek üzere sadece kendilerine göre yanlış telakki ettikleri şeyleri söylemeleri söz konusu oldu. Ve geçen seferki konuşmamızda açıklamalar yaptık, cevaplar verdik. Risalet-i Nurlar hakkındaki alıntılara da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri aralarında toplanmışlar, kitabı incelemişler ve 23 tane alıntı seçmişler. Bunlar Kur'an'a, İslam dinine, dinin temel kaidelerine %100 aykırıdır. Bunu yazan bir kişi de mutlaka delidir. Eğer bunları kendisi yazdıysa, yazmadıysa gene delidir gibi bir ifade kullanmışlar ama o kesimi tam olarak hatırlayamıyorum. Önemli de değil. Yani ya delidir ya da yazdıkları şeyler bir sahtekarlıktır demiş oluyorlar. Sonra da biz onlara cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplara onlar bir daha cevap veremezlerdi. Bugün de veremiyorlar. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün din adamlarına bugüne kadar üç grup ihtar gönderdik. Her bir grup birçok tavzihi yani açıklamayı ihtiva ediyordu. Ve onların öğrendiği dinin eksik olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din olmadığını, o dinin bütün hüviyetinin tamamıyla kaybedildiği ve İslam'ın bir bitkisel hayata itildiğini ispat ettik. Sevgili kardeşlerim, bu tabii onlara göre büyük bir cürümdü. Biz onların söylediklerinin aksini ispat ederek onları küçültmüş oluyorduk. Onlar böyle zannediyorlardı. Oysa ki unuttukları bir İslam dini var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmış bir İslam dini. 7 tane safhadan oluşuyor. Hepsi de farz. 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onları yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti İsa ile ona bağlı olanlar aynı şeyleri yaşamış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti Musa aynı şeyleri yaşamış, aynı şeriatı yaşamış, aynı standartlar içinde. Ondan evvel de Hazreti İbrahim, daha evvel Hazreti Nuh, en evvel Hazreti Adem ve onun soyu. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Bu dünyada İslam unutulduğu için İslam alemi bu kadar geri. Ve onları bu geri kalma bataklığından kurtarabilecek olan o tek kişi biziz. Allah Teala bunu bize öğretti. Bütün dünyaya sadece İslam'ı öğretmek için vazifeli değiliz. Daha ötesi var. Dinleri birleştirmek konusunda da bir çabanın sahibiyiz. Ve bir gün onun da belki tamam olarak değil ama büyük kısmının gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. O söylüyor. Bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz bildiğiniz gibi birer birer gerçekleşti. Bu söylediklerimizi dikkatle takip edin. Bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini göreceksiniz. 2004 yılı Mehdi Aleyhisselam'ın açıklama yapması lazım gelen yıldır ve bu açıklama yapılmış durumdadır. Öyleyse sonra ne oldu? Gazetelerde bu çirkin açıklamalar çıkınca biz hakkımızda yapılan bunca iftiraya cevap vermek gereğini hissettik ve ceviz kabuğuna müracaat ettik. Dedi ki biz sizlerle konuşmak istiyoruz.

biz müracaat ettik. Allah-u Teala'nın emri gereğince bu müracaat bizim tarafımızdan yapıldı. Biz istedik ceviz kokusu olayını. Ve de Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nur Öztürk, Profesör Adnan Ayhan Songar ve diğer iki profesör. İsimleri aklımızda çok sağlam bir şekilde tutamıyoruz. İsimleri söyleyemediğimiz için bu iki profesör kardeşimiz sakın alınmasınlar. Ve ceviz kabuğu rezaleti oluştu. Ceviz kabuğu baştan sona kadar bir rezalettir. Ama sevgili kardeşlerim, olması gerekiyordu. Niçin olması gerekiyordu? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde adı geçen Resul olduğumuzun ispatı için. İşte 1997 yılında veya 96 yılında ceviz kabuğu rezaleti vücuda geldi ve biz kendisine şeytanın vahyettiği, şeytan tarafından öğretilmiş bir deli olarak Türk halkına kabul ettirildik. Sevgili kardeşlerimiz, bu noktadan itibaren bizi sevenlerin sayısı süratle arttı. Ama hakkımızda yanlış bilgilerin sahibi olan halkın bize karşı tutumu değişti. Adım adım insanların gözlerinde bize karşı sevgi değil, kin görmeye başladık. Nefret görmeye başladık. Bize ve bizimle beraber olanlara yavaş yavaş rahatsızlık verici davranışlar başladı. Bir kardeşlerimizle beraber bir pikniğe gittiğimiz zaman başka bir grubun bize düşmanca baktıklarını görüyorduk. Etrafımızda düşmanca dolaştıklarını görüyorduk. Ceviz kabuğu rezaletiyle konu daha ciddi boyutlara büründü. Ayrıca bizi her konferansta dışarıdan gelip de dinleyenler, söylediklerimizi not alıp da gerçek olduklarını gördükleri zaman bize karşı dost olmak yerine çoğu düşman olmak gereğini duyuyordu. Sevgili kardeşlerim, bu meseleleri, İslam'ın 7 safhasını, dinlerin aslında 2 tane, 3 tane olmadığını, sadece bir tek din olduğunu insanlara ispat için hayatımızı vakfettik. Allah-u Teala bu huzur verici, zevkli ve aydınlatıcı vazifeyi bize verdiği için ona sonsuz müteşekkiriz. Biz ona hayranız. O günden bu tarafa sevgili kardeşlerim, hayatımızın kilometre taşlarında bir yenisi oluştu. Nur TV. Hamdolsun ki Türkiye'de kapatılan Mihir TV kapatıldı. Ama hamdolsun ki şimdi uydudan yayınımızı yapabiliyoruz. Bu da hala birçok insanı görüyoruz ki rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim,
Nur TV bizim hayatımızda yeni bir kilometre taşıdır. Ve bütün dünyaya Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının geldiğini ifade eden bir dabbetül arzdır o. Her ne kadar bizim Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz dabbetül arzın Hawking olduğunu iddia ediyorsa da, bu onun felsefesine yatık olan birisi, bizim Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz de aslında hep kozmik şuurdan falan bahseder. Yani İlluminati'nin Türkiye'deki bir uzantısı. Bunca Allah-u Teala'nın dostları varken gidip konferanslarını başka kanallarda veriyor. Her neyse sevgili kardeşlerim, önemli değil. Ama Allah yolunda olduğunu iddia eden bir insanın kozmik şuurla kendisini dinci sayması, Hürriyet gazetesi gibi Allah'ın düşmanı bir gazeteye yazılar yazması ve sonradan geçirdiği olayları da hepiniz gördünüz, hakkında artık hükmünüz kesinleşmiştir. Bizim yıllarca evvel verdiğimiz hükme sadece siz yeni ulaştınız. İşte böyle bir dizayn. Ve bize yakın olanların sayısı süratle arttı. Her konferansta konferans olanları doluyordu. Biz de lazım gelenleri herkese anlatıyorduk. Ama sadece anlayabilenler bizim etrafımızda toplanıyordu. Sayımız giderek büyüdü. Sonra etrafımızda bizi rahatsız edecek olan davranışlar başladı. Mesela arabalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve bize her geçen gün daha kinle bakılmaya başlandı. Birer birer dergahlarımız basıldı. Suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerimler bulundu. Ve de başka bir suç unsuru bulunamadığı için üzülerek gitti baskını yapanlar. Ama dergahlarımızı mühürlemeye başladı insanlar. Allah'ın düşmanları harekete geçmişti. Sonra bize karşı tehditkar davranışlar başladı. Silah göstermeler ve bir nevi sokak saldırıları dizisi. Artık rahatsızlık kesin bir hüviyet almıştı. Bu arada adalet mekanizması da o adaletten yoksun kararlar almaya başladı. Sevgili kardeşlerim, Mihir TV'de bizim kendi camimizde, caminin içinde cübbeyle ve sarıkla kıldırdığımız bir namaz sebebiyle camide, kendi camimizde cübbeyle, sarıkla namaz kıldırıyoruz ve mahkeme bizi mahkum ediyor. Cübbeyle ve sarıkla namaz kıldırdığımız için ve bu televizyonda yayınlandığı için. Sevgili kardeşlerim, o kadar inanılmaz ifadelerle bizim hakkımızda isnatlarda bulunuyordu ki Rütük. Ama
Rütü'yü düşünün sevgili kardeşlerim. Rütük hem hakimdir, hem savcıdır, hem de davacıdır. Davalı sadece biziz. Ve savcı ve davalıyı, savcı ve davacıyı temsil eden, aynı zamanda hakimi temsil eden Rütük hakkımızda karar veriyor ve televizyonumuz kapanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Radyolarımız kapanıyor birer birer. Bu kadar basit. Her tarafta bir düşmanca dizayn bizi yakın bir mesafeden rahatsız etmeye başladı. Bu davranış biçimleri bazı noktalarda saldırı hüviyetine bürününce biz onun için hayatımızı rahat rahat harcayabileceğimiz sevgili ülkemizden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu saldırılar bizi o noktaya götürdü ve Almanya'ya ulaştık ilk defa. Ve faaliyetlerimiz tabii kesilmeyecekti. Daha bir şevkle devam etti. Ama Almanya'da da rahatsız edildik. Orada da biliyorsunuz çok sayıda bizim ülkemizden insan var. Negatif davranışlarda da İtalyanlardan sonra Türkler geliyor. Ve rahatsızlığı orada da Türkiye'deki kadar kalın çizgilerle olmasa da orada da yaşadık. Sonra çözümün Amerika'da olduğunu gördük. Ve Amerika'ya ulaştık. Burada da Türkler var. Ama burada hiç kimse bize kötü gözle bakmıyor. Hiç kimse bize saldırmıyor. Burada bir camimiz var. Burada rahat rahat kendimize düşen görevi yapıyoruz. Allah-u Teala bize bir emir vererek burada da bir vakıf kurdurdu. Adı International Mir Foundation. Artık Mir kelimesinin manasını hepiniz yakından biliyorsunuz. Mehdi, İmam, Halife, Resul. Ve Mir Foundation bir non-profit organization olarak Amerikan makamları tarafından Virginia eyaletinde kabul edildi. Ve ona dayalı olarak, yani onun bir affiliate olarak, bir uzantısı olarak Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık Allah-u Teala'dan. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili Türkiye halkı, gelecek günlerde Türkiye harbe sokulacaktır. Üçüncü Cihan Harbi çok uzaklarda değil. Ve ekonomik yapı yanlış esaslara dayalıdır. Bu yapının değiştirilmesi gerek. Türkiye mutlaka altın karşılıklı parayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Turgut Özal zamanında konuyu halletmiştik. Birinci konuşmayı yaptık. Adnan Kahveci ile
Büyük Millet Meclisi'nde. İkinci konuşmayı onun makamında yapacaktık. Tahakkuk etmedi. Yoksa Allah-u Teala Turgut Özal'a ve Adnan Kahveci'ye ömür verseydi, altın karşılıklı parayı oturtmuştuk. Türkiye enflasyon belasından %100 kurtulmuştu. Yalnız o kadar olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Biz ekonomik açıdan bu belaların başımıza geleceğini önceden öğrenmiştik. Ve de herkesi, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere bütün parlamenterlere, en azından onların arasındaki büyük kesime mektuplarla ulaşmıştık. Yapılması lazım gelen işleri söylemiştik. Ama netice itibariyle onların tabiriyle 3 tane deli rapor almış olan birisi böyle bir şeyi çıkartıyordu. Ve de hiç kabul görmedi tabii. Ve atı alan Üsküdar'ı geçti. IMF'in diktesi altında Türkiye bir batağa batmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasına göre çok üst seviyede bir borcu söz konusudur. Devlet de borçludur, halk da borçludur. Ne yazık ki borcun ödenmesi için devlet gerekli gelire sahip değildir. Onun için borçlarının büyük kısmını yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. O ödenen borçlarda faizlerin ilavesiyle gerçekleşeceği için bir korkunç spiral, kısır döngü Türkiye'yi giderek daha çok batağa sürüklemektedir. Ve de yolu yok mudur? Vardır. Ekonomi sohbetlerimizi dinlerseniz çözümleri göreceksiniz. Bütün borçların bir anda ödenerek küçülen borçlar devrine Türkiye'nin girmesi lazım. O zaman dış ülkelerdeki, mesela Amerika'daki faiz olan oranları şu anda en yüksek seviyede %7 kredi faizleri. Öyleyse düşünün ki Türkiye'deki enflasyon haddinin de altında bir faizle borç almak mümkün. Altın karşılıklı parayı oturttuğumuz anda artık Türk lirası dünyanın en sağlam parası olacaktır. Bu neyi ifade eder? Bütün ülkelerde, enflasyonist ülkelerde biriktirme parası olmasını ifade eder. Türkiye'den dışarıya çıkan konvertibl olacaktır altın karşılıklı para. Türkiye'den dışarıya çıkan her paranın yüz kat daha fazla mal, paranın Türkiye maliyesine maliyetinin yüz katı daha fazla mal ithalat olarak Türkiye'ye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, büyük Türk halkı, buradan Amerika'dan sizlere sesleniyoruz. Hayat hikayemiz burada tamamlanıyor. Şimdiye kadar sizlere neyi açıkladıysak, açıkladığımız hiçbir şey bize ait değildir. Hepsi onun tarafından söyletilmiştir. Böyle olduğunu her söylediğimizin gerçekleşmesiyle zaten bugüne kadar gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Büyük Türkiye halkı, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Ama bir noktayı daha söylemeden geçmek de içimizden gelmiyor. Açık ve kesin olarak bu bir tavır koymadır. Türkiye defaatle kovulduğu
Avrupa Birliği'ne girmek mecburiyetinde değildir. Bu Osmanlı için onur kırıcı bir olaydır. Biz adamlara diyoruz ki biz sizin kuyruğunuza yapışmak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki biz Hristiyanız, siz Müslümansınız, biz sizi istemiyoruz. E biz de muhakkak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyoruz diyoruz. Peki dünya ne diyor? Bir bakın bakalım ne diyorlar. Osmanlı çöktüğü zaman onun çöküşünde ortaya çıkan 28 ülkenin her biri Osmanlı'nın başa geçerek kendileriyle beraber bir federasyon kurmasını istiyorlar. İç dünyada bu var. Sadece o ülkeler mi? Türk ülkelerinde büyük kısmı bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Asya, birkaç Asya ülkesi de bunu istiyor. Osmanlı bir lider ülkedir. Ve tekrar bir lider ülke olarak dünya arenasında ait olduğu yeri mutlaka almalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye bankalar sistemini yatırımcılar olarak devreye sokabilirse, çok kısa bir zaman parçasında hem borçlarını ödeyebilecek hem de kalkınmasını tamamlamış bir ülke haline gelebilecektir. Kalkınma hızı şu andaki yatırım hızı, şu andaki özel sektör ve devlet yatırımları toplamının sadece özel sektör cephesinde en az 2,5 katı olacaktır. Sözlerimizi dikkatle dinleyin ve değerlendirin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet saadetini ve dünya saadetini yapması, dünya saadetinin sahibi kılması ve büyük Türkiye'nin kurulması, gerçekleşmesi istikametinde dualarımızla sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz huşu. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amin olmak varsa, 7 safa hidayet varsa, 7 safa takva varsa, huşu da Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı safayı içeriyor. Biliyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey lehinize döner. O güne kadar açılmayan kapılar size açılmaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci huşunun sahibidir. O kişi gaybta Rahman'a huşu duyan birisidir. Allah Teala diyor ki Kafatuş'ta men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbin münib. Gaybta Rahman'a huşu duyan ve Allah'a dönük bir kalple gelenler, tabii Allah'ın huzuruna gelenler, kalpleri Allah'a dönüyor. Allah Teala Yasin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innema tunziru men ittebe'az zikre. Muhakkak ki sen inzar edersin, uyarırsın zikre ittiba edeni, zikre tabi olanı uyarırsın diyor Allah Teala. Ve haşiyer rahmane bil gaybi ve gaybte rahmana huşu duyanı uyarırsın diyor. Öyleyse fe beşir hu bi ma beşir hu bi mağfiretin ve ecrin kerim. Öyleyse onu mağfiret ile, yani günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kalpte Rahman'a huşu duymak, birinci huşu, kişi Allah ile olan ilişkilerinde daha yolun başında. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin huşusu. Kişi Allah hakkında kalp gözüyle hiçbir şey görmemiş. O konuda bir fikriyatı da yok. Ama Rahman'a huşu diyen birisinin mağfiret ile müjdelenmesi söz konusu, yani günahların sevaba çevrilmesiyle. Öyleyse huşu sahibi Allah'a ulaşmayı dilemiş, günahları örtülmüş. Mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilecek. Günahları sevaba çevrilmeden evvelki bir devreden bahsediyor Allah Teala Yasin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Öyleyse
ne oluyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bütün insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. İkinci basamakta kim kendisi Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engellemeye kalkıyorsa Allah Teala onlar hariç onların dışındaki herkesi seçer. Bu seçilenler ne olur? Seçilenler arasından bir kısmı ne yazık ki bu rakam çok azdır. Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte o Allah Teala'nın seçtiklerinden bir kısmı huşu sahibi olurlar. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar huşu sahipleridir. Ve onları Allah Teala onların kalbini Allah'a çevirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah o kişinin kör olan gözlerini açar ve görme hastasının üzerindeki gışaveti alır. Sağır olan kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü açar ve kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Kalbin idrak etmesini sağlar. O noktadan itibaren kişi gören, işiten ve idrak eden biridir. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim. Oradaki tabiyet Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır, yerine getirmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse o Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Zikre tabi ise, Kur'an'a tabi ise tabiyet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala ona kerim ecir dediği bir ücret verir. Nedir bu kerim ecir dediği ücret Allah Teala'nın? Kişinin günahlarını örtmesi. Derecat ücreti. Ne kadar günahı varsa kişinin o kadar derecat vererek kişinin günahlarını mutlaka Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesine göre örter. İşte Allah-u Teala'nın verdiği o 7 tane furkana paralel olarak bazılarına 4 furkan vererek, bazılarına sadece 1 furkan vererek Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor. İşte bu Allah-u Teala'nın kerim ücretidir. İkram edilmiş olan bir ücretidir. Neden ikram? Kişi hak etmemiş ki. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kişi bunu hak etmek konusunda hiçbir muktesebatın sahibi değil. Sadece bir tek dileği var kişinin, Allah'a ulaşmayı diliyor o kadar. Allah Teala onun derhal bütün günahlarını örtüyor. Böyle bir sebeple, bir tek dilekle Allah Teala onun bütün günahlarını örttüğüne göre Allah Teala'nın verdiği bir ikramdır bu. Kerim ücret, ikram edilen mükafat, ikram edilen ücret diyor. Neyin karşılığı? Dileğin karşılığı. Allah'a ulaşma dileğinin karşılığı. Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Zikre tabi olduğuna göre Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş kişi ve bu kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisi. Onu mağfiret ile ve kerim ecirle müjdele. Önce kerim ecir geliyor mağfirette, ondan sonra geliyor. Sonra kişi
kişinin kalbine Allah-u Teala ulaşıyor. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve

Bu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi de birinci safayı içeriyor. Gelelim bu yedinci basamaktan sonraki olaylara. Kişi, Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Ya İslam'ı açar. Yani o kişilerin Allah'a teslim olması için göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala.

İkinci safhada ikinci huşu söz konusu. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bu huşuyu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ. Allah Teala'nın buradaki huşudan muradı Bakara 45 ve 46'da وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكِبِرَةٌ اِلَّا لِلْحَاشِئِينَ diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İkinci kademedeki huşunun dizaynına bakıyoruz. Birinci kademede kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Birinci huşunun sahibi oluyor. Ama ikinci huşu daha ötede bir olay. İkinci huşuda kişi için farklı bir olay var. Orada o kişi Allah'a inanıyor, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor, bir ilave daha var. Ve kendisinin bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte bu kişi ikinci huşudaki kişidir. Birinci huşu Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edilenin Allah'a ulaşmayı dilediği kademeyi ifade ediyor. İkincisi, kişinin Allah'a yöneldiğini ifade ediyor. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin icabeti değil, Allah'a ulaşma davetine icabet yedinci basamaktan sonra başlıyor. 14. basamağa kadar, yedinci basamaktan kişi mürşidine ulaşıncaya kadar geçen safhada bu müesseseyi çalıştırıyor. Allah kalbine ulaşıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor, kişi zikir yapıyor, Allah'ın nurları o kişinin kalbine giriyor, kalbinde yerleşmeye başlıyor. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. İşte Allah Teala bu huşu meselesi için şunu söylüyor. O kişinin kalbinde hadis 16. O kişinin kalbinde Allah'ı Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Allah'ın katına inen rahmet, faz ve selavattan fazıllar, affedersiniz, rahmet nurları o kişinin kalbinde %2 yerleşiyor. Ve bu yerleşme kişiyi huşu sahibi yapıyor. Kişi kendi kendine huşu sahibi olmuyor. Allah'ın katından gelen rahmet kişiyi huşu sahibi yapıyor.

bir kişinin uyarılması Allah'tan yardım aldığını ifade eder. Kişi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yani zikre tabi olmuş birinci huşu için. İkinci huşuda ise köprünün altından bir hayli sular geçmiş durumda, kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi gelmiş, yerleşmiş. Henüz bu kişi mürşidine ulaşmamış. Ulaşsa o %2'nin ötesinde fazıl birikimi başlayacak. Fazıl birikimi kişiyi ruhunu Allah'a, mürşidine ulaştırdığı noktada ikinci huşuda, ikinci huşuyla kişi mürşidine ulaşıyor. Birinci huşuda Allah'a ulaşmayı diliyor. İkinci huşuda mürşidine ulaşıyor. Öyleyse Bakara 46'da Allah Teala huşu sahibi olanları anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine gene yakın hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanlar ikinci huşunun sahipleri. Bu nokta o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun bulunduğu noktadaki huşuyu ifade ediyor. Ve kişi nefsinin kalbindeki %2 nura ulaşınca hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü emri var. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emri var Allah-u Teala'nın. Kişi bu emri yerine getiriyor ve mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan.

Dice, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağından emin olmuş. Kesin şekilde ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor kişi. Bu onu ikinci huşuya ulaştırır. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruhu vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarını açacak birer birer. Her %7 nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıl toplanması söz konusu olduğunda o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikimiyle kişi nefse emare edilir, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede ikinci gök katı nefs-i mülkime mutmainne radiye mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsin kalbindeki fazılların %7 artışı, %49 fazıl, %2 de rahmetle o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle yani nurların karanlıklara, zulmete galip geldiği noktada insan ruhu Allah'a ulaşır. Burası nefsimizi tezkiye ettiğimiz yerdir. Ruhumuzun da Allah'a ulaştığı yerdir. İşte burada yeni bir huşunun varlığını görüyoruz. Çünkü Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Musa Firavun'a dedi ki: İster misin seni nefsini tezkiye edip hidayete Rabbine ulaştırayım. Yani hidayete erdireyim. Böylece huşu sahibi olasın. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada da yeni bir huşu var. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuş vaziyette. Bu %51 nur standardı içinde kişi Allah'a ulaşıyor. Ve görüyoruz ki Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde yeni bir huşu ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Rabbe ulaşmasıyla hidayete ermesi. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda da kesin bir ayrı delildir. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa diyor. Seni hidayete erdireyim, ulaştırayım ila rabbike, Rabbine. Seni Rabbine ulaştırayım diyor. Açık ve kesin. Nazihat suresi 19. ayet-i kerime. Ve tahşa ve huşu sahibi olasın. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada
Nefsimizin kalbindeki %51 nur birikimiyle ruhumuz 7. gök katını aşıyor. 7 tane alemi aşıyor. Seçetin mintadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor.

Nazihat Suresinin 19. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de önemli bir ayet-i kerime. Açık bir şekilde Allah Teala seni Rabbin, affedersin, Hazreti Musa Firavun'a ister misin diyor, seni Rabbine ulaştırayım. Burada ve o zaman huşu sahibi olasın. Yani Rabbe ulaşmanın kişisel bir hedefle, kişisel bir muhteva ile gerçekleşemediği, mutlaka mürşidin devreye girmesi gerektiği Nazihat 19'da kesinleşmiş ve Allah'a ulaşma, vasıl etme, Rabbine, Rabbe ulaşma bir defa da kesin bir şekilde yer almış. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Allah'a insan ruhunun ulaşmasından bahsediyor ve böylece ulaşan kişi huşu sahibi oluyor. Sonra 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada

dikkatini aşıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sonra o kişinin zikri daha çok artacak. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşacak. O noktada o kişiye Allah Teala bir taht ihsan edecek ve Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş olan o kişi bir ruhu vücuda getirilerek indi ilahide bir taht sahibi kılınıyor. Daha sonra kişi burada kişi beka makamındadır. Sonra kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Ve yeni bir makamın sahibi zahit oluyor, zühd makamının sahibi. Sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 5. safhayı işaret ediyor.

fizik vücudun ruhun Allah'a teslim olması üçüncü safa ve fizik vücudun Allah'a teslim olması dördüncü safa.

huşu huşunun artışı söz konusudur ve fizik vücudu Allah'a teslim olan insanlar ağlama ihtiyacı duyarlar. İşte bunlar İsra Suresi'nin 109. ayet-i kerimesinde ve yahurrune lil eskani yefkune ve yeziduhum huşu. Ey çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar diyor Allah Teala. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar.

Altıncı, burada ne oluyor beşinci safhada? Kişinin nefsindeki fazıllar ve rahmet nuru toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Yeni bir huşu sahibidir kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu sahibi olması. İnsanların huşudan aldıkları nokta. Daha sonra fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim etmesi noktasına bakıyoruz. Bütün sahabe fizik vücudlarını Allah'a teslim etmişler. Ve her safa farklı bir huşuyu ifade ediyor. Allah Teala Maide Suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu fizik vücudun tesliminden sonraki huşudan bahsediyor. Ve izâ semî'u mâ unzile iler resûlü. Resûle indirileni, yani Kur'an'ı, Resûle indirilen şeyi işittikleri zaman terâ âyunehum tefûdu mineddemi. Hak'tan mimma arifu minel hak. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor Allah Teala. Neden? Hak'tan inen şeylere arif olduklarından dolayı. Mimma arifu minel hak. Hak'tan olan şeylere arif oldukları için, yani kalp gözleri açıldığı için, kalp kulakları açıldığı için. Ekulune Rabbena amennâ feknubnâ me'aş şahidîn. Rabbimiz biz iman ettik, amin olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler.

Burada şahit oluyorlar yerlerin melekutuna sahip olan insanlar, göklerin melekutuna sahip olan insanlar. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekutu söz konusudur. İhlas makamında göklerin melekutu söz konusudur. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için, yani irfana ulaşmışlar, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Demek ki nefsin teslimi olayıyla karşı karşıyayız. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani nefsin kalbinin halis olması. Maide suresinin 83. ayet-i kerimesi.

buradaki huşuyu anlatıyor. Bu hüviyetteki insanları Allah Teala huşu sahibi olarak değerlendiriyor. Ali İmran 199'da İnna min ehli kitabı lemen yu'mini billahi ve ma unzile ileykum. Hiç şüphesiz kitap eline öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler. Yu'mini billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim. Kendilerine indirilene, size indirilene ve Allah'a iman ederler. Haşiyine lillahi ve Allah için huşu duyarlar, huşu sahibi olurlar. Lâ yeşteri bi ayetillâhi semenen kalîlâ, Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Ülâike lehum ecruhum inde rabbihim. Onların Rableri, Rablerinin, onların ecirleri Rablerinin değil. Rablerinin indinde ecirleri olanlar, yani yerlerin melekutunu görmüşler, göklerin de melekutunu görüyorlar. Ecirleri, görecekleri melekut Rablerinin indinde. Demek ki Rablerinin indini de gördükleri bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bu 6. safa. Aslında 5. safa demek daha doğru olur. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safada mürşide ulaşmak. Üçüncü safada ruhu Allah'a ulaştırmak. Dördüncü safada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse burada nefs Allah'a teslim olduğuna göre 5. safa oluyor.

bir sonraki safha için diyor ki Ahzab 35'te Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar minel müslimine vel müslimati ve Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar diyor. Hangi standartlarda Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim edenler ve Allah'tan azim bir ecir alacak olanlar. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Rabbine, Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar, özellikleri Allah'a teslimlerin tamamlamış olanlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişler. Anlaşılıyor ki burada irşada da ulaşmışlar kişiler.

Burada nefsin teslimi söz konusu. Sonra Allah Teala Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Cezaühüm inde Rabbihim cennati adnin tecri min tahtiha'l enhâru halidîne fîhâ ebedâ radıyallâhu anhum ve radû anhu zâlike min limen hâşiye Rabbihu diyor Allah Teala. Adın cennetlerine gidecek olan iradelerini Allah'a teslim etmiş kişiler için Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesi iradenin teslimini içeriyor. Buradaki cennet adın peygamber olmayanların gideceği bir adın cenneti. Onların mükafatları cennet adındır diyor Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Altlarından ırmaklar akan adın cennetine gideceklerdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. O da Allah da onlardan razı olmuştur. Ve onlar Rablerine huşu duyanlardır diyor. Ve peygamberler için gidecek olan adın cenneti ise Enbiya 90'da şöyle anlatılıyor. Festecebna lehu ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevcehu innehum kânu yusarihune fil hayrati ve yed'ûnena regaben ve rehâva ve kânu lena hâşiîn. Onlar bunun üzerine ona icabet ettik. Yani duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe ettik, armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik. Yani çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Onlar hayırlarda yarışırlardı. Hayırlarda yarışan peygamberler. Ev bize rağbet ederek, korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Burada peygamberlerin huşu duymalarından bahsediyor. Burası 8. safa oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki huşu müessesesi içinde gene 7 tane normal standartları safa söz konusu. Burada peygamberlere dair olanı devreye almasaydık da gene 7 tane huşu yeterli olacaktı. Öyleyse huşu müessesesini en güzel şekilde dizayn etmek gerek. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci huşunun sahibiyiz. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir insanın özelliği gaybde Rahman'a huşu duyması. Yani huşu duyduğuna göre Allah'ın emrini yerine getirmek için sebep oluşuyor kişide. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var. Bu noktadaki huşu birinci kademedeki huşuyu oluşturuyor. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman ulaşmadan evvel ikinci huşunun sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %2 nur birikiyor. Ve mürşidine böyle ulaşıyor. İkinci huşu oluşuyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Sonra üçüncü huşu oluşuyor. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Önce üçüncü huşu ve arkasından ruhun Allah'a ulaşması.

Allah Teala Nazirat 19'da diyor ki ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. İster misin seni Rabbine ulaştırayım ve o zaman huşu sahibi ol. Bu Allah Teala'ya ulaştığı zaman kişinin huşu sahibi olması. Öyleyse her huşu diğerinden farklı bir özelliğin sahibi. İkinci huşudakiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesindeki huşu. İlla alel haşin diyor Allah Teala, huşu sahipleri hariç vasıf veriyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu kadarı zaten yeterli oluyor. Ondan sonrası ölümden sonra ruhun ulaşmasına ait, ona da inanırlar. Ama önemli olan bu kişilerin ruhlarını Allah'a dair duydukları kesin inanç. Bu inancın sahipleri için mürşide ulaşıp tabiiyet söz konusu. Çünkü burada Bakara 45'te istihanenin istenmesi, mürşide ulaşma yardımının istenmesi söz konusu. Bu yardımın herkese verilmediği, mümkün olmadığı ama Allah'a mutlak ulaşacağına inanan huşu sahiplerinin buna ehil olduğu ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi her safhada ayrı bir huşu müessesesi var. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşan kişi de Nâziyât Suresi'nin 19. ayet-i kerimesine huşu sahibi oluyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu müessesesi. Mümin 57'de onlar diyor Rablerin haşyetinden huşu onlar çeneleri üstüne kapanıp huşu sahibi huşuları artarak ağlarlar diyor. Allah Teala fizik vücutlarının yerlere kapanıp fizik vücutların huşuya ulaşması söz konusu. Yere kapanan fizik vücuttur, çeneleri üstüne, alınları üzerine kapanan insanlar, fizik vücutları huşuya ulaşmış ve 5. safhada nefslerini Allah'a teslim edenler, onların mükafatları Rableri katında olanlar. Yani Rablerinin katını artık görebilenler, Rablerinin katında ecri olan huşu sahipleri. Allah'a huşu duyuyorlar. Onların mükafatları Rablerinin katında. Allah Teala'nın katında mükafatı var. Allah'ın katını görmek yetkisinin sahibi olmuş kişi. Böyle bir şey için göklerin melekutunu görmesi lazım. Ve bu tabii nefsin teslimini ifade ediyor. Âl-i İmrân Suresinin 199. ayet-i kerimesi. Ve Maide Suresinin 83. ayet-i kerimesinde ise irşada ulaşma noktasındaki bir dizayn veriliyor. Diyor ki Allah Teala وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفُودُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.
Allah'tan hak olana, haktan olan şeylere, haktan olan şeylere arif oldukları için. Gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor. Ve bizi şahitlerle beraber yaz ifadesi var. Böylece Maide 83'teki şahitliğin Allah'a şahit olmak olduğunu görüyoruz. Öyleyse 6. safhada Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar azim bir ecir ve bunlar Allah-u Teala'ya huşu duyuyor. Teslim olmuşlar, huşuları var. Ama şahitlerle beraber olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bir azim ecir var. Allah'a teslim olanların bu teslimlerinde bir sonraki kademede tamamlanacak olan bir farklılık var. Ahzab 35'te Allah Teala muhakkak ki onlar Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlardır diyor. Aynı zamanda mümin erkekler kadınlardır diyor. Kanetin olanlardır diyor bunlar. Onlar huşu duyanlardır diyor. Sabredenlerdir diyor. Oruç tutanlardır diyor. Ve onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şeyler ard arda gelince irşada ulaşmış olan insanların durumunu anlıyoruz. Ahzab 35'te irşada ulaşanların durumu anlatılıyor. Maide 83'te ise hakka şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlar var. Peki bu iradelerini Allah'a teslim edenler, şahitlerle beraber olanlar Beyine 8'de de anlatılıyor. Onların mükafatı Rablerinin elindeki cenneti adındır diyor Allah-u Teala. Öyleyse peygamberlere ait olan adın cenneti ise Enbiya 90'da anlatılıyor. Gene huşu sahibi olan insanlar ama bunlar huşu sahibi olan peygamberlerdir. 8. safhada. Öyleyse 7 tane huşu kademesi herkes için geçerli. 8.'si adın cennetlerinin ikinci kısmı sadece peygamberler ve huzur namazının imamları için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir huşu müessesesini gözden geçirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı bize. Hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليهم قالوا ربي عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda İnşallah Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tekrar edelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri ancak Allah'ın öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'in ruhundan bahsediyoruz. Lafız herkes tarafından bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Ama ruha gelince ruhta Allah söz konusudur. Onun öğretisi asıldır. Öyleyse inşallah Hicr suresinin 85. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Allah Teala buyuruyor: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaknâ es-semâvâti vel-ârda ve mâ beynehumâ illâ bil-hakkı ve inne saate le atiye tun fasfahis safha safhal cemil. Kelimelere geçiyoruz. Ve ma halakna, biz yaratmadık. Es-semavati, semalar, gökler. Ve el-art, ve yer, yeryüzü, arz. Ve ma beynehuma, ve ikisinin arasında olan şeyler. İlla, ancak, başka. Bi el-hakkı, hak ile. Ve inne es-saate, muhakkak ki o saat, yani kıyamet, le'atiyetün, mutlaka elbette gelecek. Fasfa, fe, isfa, artık müsamaha göster, iyi muamele et. Es-safa el-cemile, güzel bir şekilde yüz çevirmek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna, biz yaratmadık. Yani başka bir şey için yaratmadık. Es semavati vel arda, semaları ve yeryüzünü, arzı. Ve ma beynehuma, ve o ikisinin arasındaki şeyleri. İlla bil hakkı, ancak hak ile, yani ancak hak ile, sadece hak ile yarattık. Ve inne saate la atiyetun, muhakkak ki o saat, kıyamet, mutlaka gelecektir. Fasfahis safhal cemile, artık onlardan güzellikle
yüz çevir buyuruyor Allah Teala.

Allah-u Teala gökleri, yerleri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadığını söylüyor. Ancak hak ile, yani mutlak bir maksada matuf olarak, mutlak bir hedefe yönelik olarak. Öyleyse Allah Teala dilediği şeyi hangi istikamette yaratmak istiyorsa o istikamette yaratır. Biz insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Ve koyduğu din de sadece bir tek din, hanif dini. İnsanlar o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Ondan başka da bir din hiç yok, hiç olmamış. Öyleyse her şey hak ile belli bir hedefe, gayeye matuf olarak yaratılıyor Allah-u Teala tarafından. Yerlerle gökler de öyle, ikisinin arasındakiler de öyle. Yedi tane gök katı, her gök katında zemin katın gökleri, ondan sonra birinci kat. Bütün yıldızları diyor Allah-u Teala, biz zemin katın tavanı olarak yarattık diyor. Şu gördüğünüz bütün galaksiler, sonsuz samanyolları, 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. 2,5 milyarda her birinde yıldız mevcut olduğu varsayılıyor. Sadece zemin kat ve zemin katın tavanı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her şeyin bir gayesi var. İnsanoğlunu Allah-u Teala niçin yaratmış? Yeryüzünün halifesi olarak, Allah'ın dünya üzerindeki temsilcisi olarak yaratmış. Allah'ı temsil edecek olan bir varlık yaratmak istemiş Allah-u Teala ve yaratmış. Dünyada, dünyada verilen bu gezegende olsun, bütün kainatta olsun, hep Allah'ı temsil edecek insandır. Allah razı olsun. Ve 86. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne Rabbeke huvel hallakul alim. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin, huve o, el hallaku, en iyi yaratan, el alimu, en iyi bilendir. Cümlecikler, Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke, muhakkak ki senin Rabbin, huvel hallakul alim, alim. O, en iyi yaratan, en iyi bilendir.

Muhakkak ki senin Rabbin o yaratan bilendir.

cümle şöyle oluyor. Muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hallaku ve Alimu kelimeleri aslında en iyi yaratan, en iyi bilen anlamına da kullanılabilir. Ama böyle bir ifade, yani en iyi yaratan ve en iyi bilen ifadesini oraya koyduğumuz zaman, o zaman başka yaratıcılar ve onunla mukayese edilebilecek olan bilenlerin var olduğunu bir nevi kabul etmiş duruma giriliyor. Böyle bir şey yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı da 6 tane ayrı alemi de yaratan sadece Allah'tır. Ve yaratma kabiliyeti yoktan var etmek, başka kimse de, Allah'tan başka kimse de mevcut değildir. Öyleyse muhakkak ki senin Rabbin o, yaratan ve bilendir. Yani başka bir yaratıcı yoktur, mevcut değildir. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateynake seb'an minel mesani vel kur'anel azim. Ve lekad ve andolsun ki ateynake biz sana verdik seb'an 7 minel mesani mesaniden ikinciden ve el Kur'an'ı el azim büyük azim.

cümleciklere geçiyoruz. Ve lekad ateynake ve andolsun ki sana verdik. Seb'an minel mesani, mesani ikinci den yediği verdik. Vel Kur'an-ı Azim ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Bu durumda cümle şöyle oluşuyor. Ve andolsun ki sana mesaniden yani ikinciden yediği ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Allah Teala burada çok özel bir durumdan bahsediyor. İkinciden yedi. Burada

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala yediği verdik diyor. Bir açıdan bu yedi ayetli Fatiha'dır. Çiftlerden tekrarlanan, ikinciden yediği. Bu akla en yakın gibi görünen bir dizayndır. Ama Allah Teala bununla ikinciden yediği verdik diyor. Kur'an kainatın son peygamberine indirilen son şeriat kitabıdır. Allah Teala resullerine de evliyalarına da kitap yazdırır. İşte burada Allah Teala'nın ikinciden bahsi Kur'an-ı Kerim'den sonra indirilecek olan bir sohbet kitabından Allah-u Teala'nın

Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bahsettiği bütün nebilerden sonra gelecek olan bir Resulüne yazdıracağı bir sohbet kitabından Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci oluyor. Oradan Allah'ın verdiği 7 grup ayet. Allah Teala'nın ikinciden muradı bu ve 7'yi Seban 7'li olarak diyor. Seb'a demiyor, Seb'an. İkinciden verdiği 7 Risalet nurlarında Allah-u Teala'nın verdiği 7 grup ayettir. Ard arda yer alır. Ve Allah'a göre büyük özellikleri ifade eder. Birçok şeyin sırrı oradadır. Allah razı olsun. Ve 88. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayet 88'e geliyoruz, Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke ila metta'na bihi ezvacen minhum ve la tahzen aleyhim vahfıt cenaheke lil mu'minin. La temudenne, uzatma, dikme, uzun uzun bakma. Ayneyke, iki gözünü, ila e, yani şuna, buna. Ma mettana, yararlandırdığımız şeyler. Bihi, ona, onunla, ezvacen, çift çift, kat kat, fazla olarak, minhum, onlardan. Ve la tahzen, üzülme, hüzünlenme, mahzun olma, aleyhim, onlara, onlar için, vahfet ve ıhfet, indir, alçalt, cenahake, senin kanatlarını, li el müminin, müminler için, müminlere. Bismillahirrahmanirrahim. La temuddenne ayneyke, gözlerini dikme. İlla ma mettana bihi ezvacen minhum, onlardan bir kısmına, çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere. Ve la tahzen aleyhim, onlar için mahzun olma. Vahfit cenahake, ve kanatlarını indir. Hem mütevazi ol manasına geliyor kanatlarını indirmek, hem de himaye et, kanatlarının altına al, koru diyor Allah-u Teala. Lil müminin, müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir.

Mütevazi ol, himaye et. Bil müminine, müminlere. Kalplerine himaye olmuş olan kimselere. Şimdi buradan cümleyi bütün olarak verirsek, onlardan bir kısmına çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, yani kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir. Mütevazi ol. Himaye et. Müminleri himaye etmesini istiyor. Kanatlarının altında koruma altına almasını istiyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarının mallarına göz dikmesi, bu ayet indirildiği devre eğer bir kıtlık devresi ise biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bir süre ablukaya alındı. Onlara yemek ulaşmasına, yiyecek bir şeyler ulaşmasına mani oluyordu Mekke'deki kafirler. O kendileri ise bol bol her şeyden yiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin aç kalması konusunda hüzünleniyordu, endişeleniyordu. Allah-u Teala bunun için söylüyor. Gözlerini dikme, onları bol bol verdiğimiz şeylere ve müminleri kanatlarının altına al diyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarıyla uzun süren bir ablukada sahabenin açlığı en az hissedenler olmasını temin etti Allah-u Teala. Ama zahmetli, meşakkatli bir devreydi. Açtı sahabe. Aç bir devre geçirdiler. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı durumdaydı, onlar gibiydi. Burada müminler adıyla Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 ihsan almışlar Allah Teala'dan ve 10 ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte onlar sözleriyle de mümin olanlar, göğüslerini gere gere ben müminim diyenler ama aynı zamanda kalpleriyle de mümin olanlar, Allah'ın kalplerine iman yazdıkları, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi oldukları anda bütün sahabenin kalbine iman yazılmıştır. Kim tabi olmuşsa onlar sahabedir. Sahabe müminlerdi. Ama münafıklar da vardı, tabi olur görünen, aynı işlemi yapan Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin önünde diz çöken, el öpen ve tabi olduğunu ifade edenlerden bir kısmı sahabeydi. Gerçek anlamda tabi olmuşlardı. Bir kısmı münafıklardı. Tabi olmamışlardı. Tabi olur görünmüşlerdi. Ve onlar Allah'a ulaşmayı da dilemediler. Onlar sadece cizye adlı bir vergiden kurtulmak için sahabe gibi olmak gereğini duyanlardı. Ayrıca aldatmak onların işiydi. Allah razı olsun. Ve Hicr suresinin 89. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul inni enen Nezirül Mubin. Ve kul de inni muhakkak ki ben ene ben el Nezir, nezir, uyarıcı, el-mubinu açıkça açıklayan, beyan eden.

Buradaki en nezir, yani el neziru, nezir uyarıcı, el mubinu, apaçık.

uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Mübin apaçık oluyor. Açıkça açıklayan, beyan eden,

Eylül suresi 89. ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Onlara de ki ben muhakkak ki apaçık bir nezirim. Yani apaçık bir şekilde açıklayan bir nezir. Nezir, nezretmek, uyarmak anlamına geliyor. Nezir de uyarıcı ama bu madalyonun bir cephesi. Bir de müjdeleyici. Hem mübeşşir, müjdeleyici, hem de münezzir, nezreden, uyaran. Nezir kelimesi uyarmak fiiline dayalı bir kelime ama aynı zamanda bütün nezirler müjdeleyicidir. Yetmez, bütün resuller, bütün nezirler mutlaka resuldür. Allah Teala hiçbir devrede, hiçbir kavme resul olmayan bir nezir göndermemiş. Bütün nezirler aynı zamanda müjdeleyicidir. Bütün nezirler aynı zamanda resuldür. Ama bütün nezirler nebi değildir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Aynı zamanda da mutlaka nezirdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risaletle görevlendirilmişlerdir. Açıklama emri gelmiştir kendilerine. Aynı zamanda nezirdirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın resulleri mevcuttur. Hiçbir devir olmamıştır ki bir kavimde Allah'ın resulleri mevcut olmasın. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir resulü vardır. Sevgili kardeşlerim, böylece hiçbir devirde Allah-u Teala hiçbir kariyer

rahatlıkla görebilirler. Dikkat edin, işaret son derece açık olarak geliyor. Amini olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla görebilirler diyor. Burada çok açık bir müessese var. Kim amene olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mutlaka müjdeye muhatap oluyor. Cennet müjdesi onun. Kim de olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun uyarılması lazım. Uyarılıyor. Niçin uyarılıyor? Amene olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin de, o da cennetle müjdelensin diye. Bütün nezirler mutlaka müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. İşte Allah Teala Mülk Suresi'nin 8, 9, 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cehennemin kenarında cehenneme girecekler, toplanırlar. Sonra grup grup cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size nezirler gelip de buraya, bu cehenneme geleceğinizi, sizden nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz onlara dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İfade çok açık bir şekilde görünüyor. Kim cehenneme gelmişse, cehenneme gelenlere mutlaka bu soruluyor. Size nezir gelmedi mi? Gelmemiş olsa Allah Teala cehennemine atmayacak o kişiyi. Çünkü uyarılmadan, aralarında Resul bulunmadan hiçbir kimseyi cehenneme atmama konusunda Allah'ın defaatle sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Ve adına Allah Teala'nın nezir dediği bütün kişiler aynı zamanda mutlaka Resul. Resul dediği bütün kişiler de aynı zamanda mutlaka nezir. Ve görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nezirler geliyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri söylüyorlar. Ve insanları bir yerlere ulaştırmak için varlar. En güzel için. Ama böyle bir dizaynda şunu görüyoruz. Ne zaman Allah'ın nezirleri, bir neziri içinde bulunduğu, kendi lisanla konuştuğu kavme Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışsa ve onlara açıklamalarda bulunmuşsa, mutlaka reddedilmiştir. Bu Mülk 8, 9, 10 bunu çok kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Onun dalalette olduğu söylenir. Onun şeytandan ilham aldığı söylenir. Vahiy aldığı söylenir. Onun deli olduğu söylenir. Dalalette olduğu söylenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan büyük çoğunlukla beraber olduğu için, onlar şeytanın kontrolünde olduğu için, büyük çoğunluk Allah'ın resullerini, Allah'ın nezirlerini mutlaka reddeder. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında aynı şey olmuştur. Zaten Allah Teala birkaç ayet evvel ne diyordu? Diyordu ki, biz bütün kavimlerde ahlaksızları, zorbaları hakim kılarız.

Allah Teala öyle söylüyor, biz bütün kavimlerde Allah'ın yolunda olmayanları birbirine dost kıldık diyor. Kuvvetin sahibi yaptık onları diyor. Zulümlerini rahatlıkla işleyebilsinler diye.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın el-Meleği dediği ileri gelenler hep o zorbalardan oluşuyor. Onları kavme hakim kılıyor Allah-u Teala. Ve çoğunluk daima Allah'ın yolunda olmayan insanlar her devirde. Bütün peygamberler devrinde de böyledir. Peygamber olmayan resullerin devrinde de böyledir. Netice hiç değişmemiştir. Dünyanın büyük kısmı, hatta rahatlıkla %90'dan fazlası diyebiliriz, ne yazık ki Allah'ın cennetine girebilecek olan efsafı kazanamadan bu dünyadan gidiyorlar.

burada Nezir'den bahsediyor. Hiçbir devirde hiçbir kavim nezirsiz bırakılmamıştır. Resulsüz bırakılmamıştır. Ama bu resuller bazen nebidir ama gene nezirdir. Bazen velidir ama gene nezirdir. Öyleyse resul eşittir nezir. Fakat resul eşittir nebi değil. Bazı resuller nebi ki azınlıktır bu. Az sayıda nebi vardır. Hangi devirde Allah Teala bir nebi tayin etmişse huzur namazının imamlığına, o kavmin dışındaki bütün kavimlerde gene Allah'ın resulleri aynı devrede yaşamaktadırlar. Ama onlar nebi resulün emrindedirler. Yani devrin imamının emrindedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala burada da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir nebi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem son nebi, son nebinin nezir olduğunu söylüyor. Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kema enzelna alel muktesimin. Ke gibi ma şey enzelna indirdiğimiz, yani ma enzelna indirdiğimiz şey alel muktesimin, muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara.

Şimdi Hicr suresinin 90. ayet-i kerimesinde muktesim olanlara, kısım kısım ayıranlara diyor. İndirdiğimiz şey gibi ve ayetin manası şöyle oluyor. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bütün dinlerin büyük kısmı kısım kısım ayırıcılardır. Allah'ın temel emirleri zaman içinde insanlar tarafından mutlaka iblisin mutlak olarak devreye girmesiyle hüviyetlerini kaybetmişlerdir. İblis neyin insanları cennete götüreceğini, neyin kendisiyle beraber cehenneme götüreceğini çok iyi bilmekte. Becerebildiği standartlarda, diğer kitaplarda büyük değişiklikler yapmayı başarmış. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i muhakkak ki biz indirdik ve biz onu koruyan biziz diyor Allah Teala. Onu koruyan biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Bu surenin, Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesiydi zannediyorum.

Evet, Hicr suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. İnna muhakkak ki biz nahnu biz nezzelne zikre Kur'an-ı Kerim'i zikri indirdik, inzal ettik ve inna ve muhakkak ki biz lehu onun için ve hafızın mutlak hafızız, koruyucuyuz diyor. Muhakkak koruyucuyuz. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in iblis tarafından değiştirilmesine müsaade etmediğini açık bir lisanla yazıyor. Bu sebeple 14 asır evvel nasıl indirilmişse Kur'an-ı Kerim'in bütün dünyadaki nüshaları birbirinin aynıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muktesimlere indirdiğimiz gibi diyor Allah-u Teala.

Ve bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 91. Ve burada bilmece çözülüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine cealül Kur'ane iddin. Ellezine o kimseler ki, onlar ki cealü kıldılar, yaptılar. El Kur'ane, Kur'an'ı iddin. Kısım kısım, parça parça. Onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Aslında bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışındaki bütün devirlere işarettir. O devirde Kur'an bir bütündü. Âl-i İmran 119'da Allah Teala sahabe için diyordu ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Sahabe Kur'an'ı din yapanlardan, parça parça ayıranlardan değildi. Ama bugün Kur'an parça parça ayrılmıştır. Yani ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim parçalara mı bölünmüş? Hayır. Kur'an-ı Kerim Allah nasıl indirdiyse aynı hüviyette duruyor. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i insanlardan saklamayı başarmış. İnsanlara asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış. İnsanların yazdığı kitaplar. Kur'an-ı Kerim'i açıklıyoruz diye, dini açıklıyoruz diye insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an-ı Kerim'in temel farzları bu kitaplar sebebiyle birer birer yok olmuş. Ve şu anda dünyanın durumu, İslam ülkelerinin durumu öyle. Kur'an'ın temel faktörleri bütünüyle kaybolmuş. Kurtarıcı olan bütün hükümler. Peki Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Var. Ama tatbikattan kaldırılmış. İslam 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha sadece bir dilek. Bundan sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olma, 2. safha. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. Sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etme, 3. safha, 21. basamak. Sonra fizik vücudu ahsen kılıp Allah'a teslim etme, 4. safha, 25. basamak. Sonra nefsi ahsen kılıp, muhlis kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etme, 5. safha. Sonra irşada ulaşma, 6. safha. Sonra da iradeyi Allah'a teslim etme, 7. safha. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. 14 asır sonra bu 7 safhadan dünya üzerindeki İslam yaşantısında büyük kitleler artık bu safhalardan haberdar değil, tamamen safhalar yok olmuş. 7 safhanın 7'sini de iblis ortadan kaldırmayı başarmış. Bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için farzların arasındaki en önemli faktör zikir. Zikri de devreden çıkarmayı başarmış. Bu mahluk, bu iblis öylesine kurnaz bir mahluk ki bütün güzellikleri çirkine çevirmek için korkunç bir dehaya sahip. Bütün hüsnüniyetle verilen bilgileri, insanların yanlış anlamasını ve tatbikatlarını Allah'ın yolunda değil de
şeytanın yolunda yapmaları için insanların her biriyle meşgul olan iblis bir korkunç tuzak örüyor bütün insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Onlar Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i parça parça kırdılar diyor. İşte 14 asır evvel İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin yaşadığı İslam, 14 asır sonra insanların yaşadığı İslam, vasıta emirler, hedef emirler haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hedef emirler, 7 tane İslam'ın safhası yok edilmiş. Hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağı bir dizayn iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bugün insanlık cehenneme gitmeye mahkum. İslam'ın 5 tane şartıyla herkes kurtulacağını zannediliyor. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla kurtulması mümkün değil. Allah Teala bu ayet-i kerimede onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersi inşallah burada tamamlanıyor. Bu hazin tabloyla bugünkü konuşmamızı kapattığımız için biz de hüzünleniyoruz. Gerçekten dünyanın durumu dehşet verici. Kur'an parça parça olmuş, asıllar kaybolmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz kıyamet. Bir gün kıyamet mutlaka kopacaktır. Kıyamet konusunu işleyebilmek için evvela yaratılıştan başlamamız lazım sevgili kardeşlerim. Evvelce sadece Allah vardı. Zamandan evvel de Allah vardı. Zaman bir mahluktur. Zamanın başlaması büyük patlamayladır. Zaman bir noktadan patlamak suretiyle ayrılan sonsuz sayıdaki parçacıkların, ki bunlar önce enerji parçacıklarıydı, sonra elektronları oluşturup maddeye dönüştüler. Patlamanın olduğu noktadan itibaren bunların hareketiyle geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zaman müessesesi oluştu. Geçmişten geleceğe doğru yürüyen. Zaman harekete bağlı olan bir kavramdır. Bu bir tek noktadan ayrılma hareketi var olduğu sürece, hareket halinde olma müessesesi devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru yürür. Ve zaman görecelidir. Yani izafidir. Hızın artması zamanı kısaltır. Hızın azalması zamanı normal noktasına ulaştırır. Hareketin durması ise zamanı sona erdirir. Geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman, o tek noktadan kainatı oluşturan sistemlerin hareketiyle başlar ve bu parçacıkların oluşturduğu gezegenler hareketine devam ettiği sürece devam eder. İşte Allah-u Teala zaman adı verilen bu faktörü durdurmamak için büyük patlamayı başlatıyor. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki evvelce gökler ve yer bir aradaydı, birlikteydi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık ve dağıttık. O kafirler düşünmezler mi diyor, inanmayanlar düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. Kainatın yaratılması ve zaman konusunda Kur'an-ı Kerim'de birçok faktör
yerini almış ve bugünün ilmine kesin şekilde ışık tutmaktadır. İşte sonsuz hızlı bir hareketle bir nokta Allah-u Teala tarafından patlatılıyor. Kainat kadar ağır bir nokta. Neden? Bu nokta öyle bir nokta ki bütün uzayları alınmış. Uzaylar alınınca geriye sadece kütlesi kainat kadar olan ama bir noktaya sığmış bir sistemi düşüneceksiniz. Bu zamanın başlamasıdır. Kıyametse zamanın sonudur. Kalın çizgilerle olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zamanı büyük patlamadan sonra her gezegene ulaşan nötrinoların, enerji partiküllerinin oraya ulaştıkları zaman zamanın durması gerekirdi. Çünkü ulaştıkları yerde hareket son buluyordu. Ulaştıkları her alanda ayrı ayrı gezegenler, güneş sistemleri, etraflarındaki gezegenler. Allah Teala bu yaratma kanununu hünnes ve künnes esaslarına bağlamış. Fela uksumu bil hünnes el cevarul künnes diyor Allah Teala. Merkezi çekim gücü hünnes, merkez kaç kuvvetle çevrede dönen künnes. Künnes, çevrede deveran eden, cebelan eden sistemin adı. Yani bizim güneş sistemimize baktığımız zaman güneşimiz hünnes, dünyamız da künnes. Dünya ile aya baktığımız zaman dünya künnes, dünya hünnes, ay künnes. Sabite, merkezdeki çekim kuvveti künnes adını alıyor. Kün, ol demek Arapça. Bu ol demekle olan sistem. Diğeri ise o olan sistemin etrafında onun yörüngesinde dönen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bir gezegenle bir sabite arasındaki ya da merkezi çekim gücü arasındaki ilişkiye baktığımız zaman yörüngenin mutlaka eliptik olduğunu görüyoruz. Dairesel değil. Bu eliptik yörünge üzerinde bir sonuç söz konusu. Manyetik alan ve hız çarpımı daima birbirine eşit. Ama eliptik yörüngenin merkeze en yakın noktasında en yüksek hız, en düşük manyetik alan var. Çevrede dönenin merkez tarafından çekilmemesi için. En uzak noktasında ise en düşük hız, en yüksek manyetik alan var. İkisinde de hız ve manyetik alan çarpımı sabit. Ve buradaki en düşük hız, en yüksek manyetik alan o sistemin boşluğa uçmaması için, künnesin boşluğa uçmaması için. Sevgili kardeşlerim, öyle ince hesaplarla her şey oluşturulmuş ki
matematik değerlerini aldığınız zaman inanılmaz sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan hayranlığınız giderek büyüyor. İşte bir merkezi çekim gücüyle, Hünnes'le mesela Güneş'imiz, onun etrafında dönen gezegenler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, bu ilişki merkezi kuvvetle, Güneş'le, mesela Dünya'yı ele alalım, Dünya arasındaki bir kütle dizaynına bağımlı. İki, künnesin merkez çevresindeki hareket hızına bağımlı. Ve üçüncüsü, merkezle çevrede dönen arasındaki uzaklığa bağımlı. Dördüncüsü de hem hünnesin, yani merkezdeki nesnenin, merkezdeki gezegenin, hem de künnesin, onun etrafındaki hareket halinde olan onun peykinin, her ikisinin de kendi etraflarında da dönmeleri lazım. İkisinin de bir spine sahip olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, bu dört tane şartın oluşmasıyla Allah-u Teala'nın dizaynı vücuda geliyor. Bu statünün muhtevasında beşinci bir faktör daha var. Hem sabite, hem merkezdeki, hem de çevresinde dönen, her ikisi de kendi bağlı bulundukları birliğin içinde yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde olmak mecburiyetindeler. Ve görülüyor ki hem merkezdeki çekim gücü büyük kütle, hem de çevredeki çekilen güç küçük kütle, her ikisi de kendi etraflarında dönmek durumunda. Yani bir spine mutlaka sahip olmak mecburiyetinde. Bu sistemler bu standartlarda bir araya geldiğinde Hünnes ve Künnes kanunları geçerli olur. Ve mesela bizim güneşimizin etrafında her gezegenin güneşimizden farklı bir yörünge üzerinde döndüğünü görüyoruz. Her biri kendi spinlerine göre, kendi kütlelerine göre ve etraflarındaki ilave olan bir peyk mevcut olup olmadığına göre farklı yörüngelerde hareket ederler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bu sistemleri Allah-u Teala vücuda getirmiş. Ve en az 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galaksinin içinde de en az 100 milyar yıldızın var olduğu varsayılıyor. Bir sonsuz kainat dizaynı sevgili kardeşlerim. Yokluğa yayılmış olan ama birbiriyle irtibat halinde bir kuvvetin tesiri altında daima hareket eden bir sistem. İşte konunun başlangıç noktasına baktığımız zaman bir noktadan o nokta patlatılarak ayrılmış olan enerji partikülleri, her biri kendi
oluşturacakları gezegene, yıldıza ulaşıyor enerji partikülleri olarak. Orada bir çift nötronodan bir çift elektron oluşuyor. Bir çift karşı nötronodan da bir çift karşı elektron oluşuyor. Böylece enerji maddeye dönüşüyor. Artık enerji yoktur, madde vardır. Ama Allah-u Teala'nın patlatma noktasından o gezegeni oluşturduğu noktaya kadar olan hareket birkaç saniye içinde tamamlanıyor. O zaman sistemin zamanla olan ilişkisinin o gezegen vücuda geldiği anda bitmesi lazım. Hayır, bitmiyor. Çünkü bütün gezegenler bir kinetik enerjiyle onlara bir sonsuz hareket veriliyor. Bu hız söylediğimiz gibi saniyede 500 milyon kilometre. Affedersiniz. Saniyede diyorum, yılda 500 milyon kilometre. Yıl 365 gün olduğuna göre 500 gün olsaydı her gün 1 milyon kilometre hızla gitmesi gerekirdi. Demek ki her gün 1 milyon kilometreden daha fazla, 1,5 milyon kilometreden daha az mesafe kat ediyor bütün gezegenler hep birlikte. Sevgili kardeşlerim, bütün gezegenler şu anda bu Allah-u Teala'nın onlara verdiği kinetik enerjiyle büyümelerini devam ettiriyorlar. Bu hızla hareket halindeler, büyüyorlar. Ve kainat büyüyor. Allah-u Teala kainatı bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Rengi ise yağmurlardan sola gelen sel sularının rengi gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Kainat insan vücudu şeklindeki hüviyetini hiç bozmadan devamlı büyüyen bir insan vücudu şeklinde hızla büyüyor. Allah-u Teala'nın uygun gördüğü bir noktaya kadar da büyümeye devam edecek. Allah'ın uygun gördüğü noktaya ulaşıldığı zaman kinetik enerji sona erecek. İşte bu kinetik enerjinin sona ermesi artık büyümenin devam etmemesi anlamına geliyor. Eğer büyüme devam etmezse, kütleler birbirinden ayrılmaya devam etmezse, o zaman zamanın durması lazım. O takdirde zamanın durması lazım. Nitekim zaman duruyor. İşte Allah-u Teala'nın kainattaki bütün gezegenlere ve merkezi güneş sistemlerine verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erdiği an İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Bu sura birinci üfürmedir. Sura birinci defa üfürüldüğü zaman neler olur? Kıyamet günü hayatta olan insanlar, insanların en son yaşayacak olan nesli.
Kıyamet günü hayatta olan bu insanlar sura birinci üfürme ile bulundukları dünya adı verilen bu gezegende, biz kendi dünyamızdan bahsedelim, hepsi ölüyor. Peki ondan evvel yaşamış olanlar, onlar zaten hepsi ölmüşlerdir. Öyleyse ilk insandan kıyamet günü doğan son insana kadar bütün insanlar birinci ölümlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Herkes birinci defa ölüyor. Peki sonra ne oluyor? Bu birinci ölümü ne takip ediyor? İnsanlar birinci defa ölüyorlar zaman durduğu için. Şimdi sistemlere bakıyoruz. Sistemler ne oluyor? Aralarındaki hünnes ve künnes kanunları büyüme enerjisinin, kinetik enerjisinin, itiş enerjisinin varlığıyla mümkündü. Kinetik enerji devam ettiği sürece büyüme de devam ediyordu. Tabiatıyla zaman da devam ediyordu. Kinetik enerji bitti ve itiş enerjisi sona erdiği için bütün sistemler devre dışı kaldı. Dengeler bozuldu. Dengeler niçin bozuluyor? Hız kinetik enerjiyi Allah-u Teala'nın vermesiyle onu iten enerji yok olacağı için bütün sistemler itiş hızından mahrum kalacaklar ve ileri doğru son aldıkları enerji ne kadar onları götürebilirse o kadar daha gidecekler, sonra duracaklar. Ama zaten hızın yavaşlaması sırasında bütün kanunlar alt üst olur. Ne demiştik? Belli bir hıza sahip olması lazım her gezegenin, etrafında dönen onun yörüngesindeki peyk belli bir hızda hareket halinde olması lazım. Mesafesinin belli bir mesafe olması lazım. Ağırlığının belli ağırlık olması lazım. Ama bunlardan mesafe müessesesi itiş enerjisi kaybolduğu için her şey alt üst oluyor. Evvela çevrede dönen dünya ile dünyanın çevresinde dönen ay arasında dengesizlik baş gösteriyor. Çünkü dünyanın hızı azalmıştır, ayın da azalmıştır. Ama kütleleri değişik olduğu için değişik yörüngelerde hıza sahip olmuşlardır. Yani kinetik enerjinin yok olması dünyaya aydan farklı şekilde tesir eder. Güneşe de aydan da dünyadan da farklı şekilde tesir eder. Ve bu farklı tesir etraflarındaki sistemi manyetik alanların dışına çıkartır. Manyetik sistemi paralize eder. Böylece çevredeki kuvvetler gravitasyon sebebiyle merkez tarafından çekilir. Çevredeki dönen nesne ay dünya tarafından çekilir. Kur'an-ı Kerim buna dünya ayla birleştiği zaman diyor. Sonra da dünya ile birleşen ay güneş tarafından çekilir. Dünya ve ay güneş tarafından çekildiği zaman diyor. Ay dünyaya gelip çarpacaktır, yapışacaktır. Dünya da güneşe çarpacaktır, yapışacaktır. Peki sonra ne olacak? Gravitasyon başlayınca büyüme olayı
sona ermiştir, büyüme durmuştur. Ama sistemlerin merkeze çekilmesi küçülmeyi ifade eder. Her güneş sistemi çevresindeki bütün gezegenleri kendisinde toplamak suretiyle bir merkez oluşturur. Bütün gezegenler merkezdeki güneşe yapıştığı zaman, oraya ulaştığı zaman gezegenlerin merkez tarafından çekilmesi olayı sona erer. O gezegenleri, kendisine yapışmış olan gezegenleri de muhtevi olan merkezler birbirini çekerler. Böylece bir galaksideki bütün güneş sistemlerinin birbirini çekmesi ve bir tek kitle oluşturmaya doğru harekete geçmesi söz konusudur. Böylece neticede galaksilerin her birisi bir tek merkez oluştururlar. Sonra da bu merkezler arasında gravitasyon söz konusu olur ve o nokta, çıkış noktası bütün bu sistemleri kendisine doğru çeker. İşte bu merkeze doğru geri dönüş olayı boyunca geçmişten geleceğe doğru zaman ne kadar akmışsa, gelecekten geçmiş kadar da aynı zaman parçasında akar. Ama bu seferki dönüş çok süratli bir dönüştür. Başlangıçta da aynı şey olmuştur. Bu geriye dönüş, zamanın geriye dönüşü boyunca zaman hangi evrelere geriye doğru ulaşırsa, o evrelerde hayatta olan insanlar mezarlarından yükselerek zaman kendi zamanlarına geri döndüğü için artık fiziktirler. Fizik vücutların sahipleridirler. Ve ölmeden evvelki halleriyle canlanmışlardır. Ama bulundukları gezegenlerde, bulundukları zaman parçasında artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bunun için mezarlardan canlanarak hayatta oldukları güne zaman geri döndüğünde zaten canlıdırlar. Canlanarak yer çekimi kuvveti olan tek yere doğru, mahşer meydanına doğru hepsi kainatın her tarafından yola çıkarlar. Gidilecek yere uçularak varılır. Mahşer meydanında bütün insanlar toplanırlar. Ne olur? Sonra birinci üfürülmesi gerçekleşmiştir. Herkes önce ölmüştür. Bulundukları alem neresiyse o alemde herkes ölmüştür. Sonra gene aynı yerde, evvelden ölenler de, kıyamet günü ölenler de, hepsi zaman geriye doğru gittikçe hepsi dirilerek bir tek yere doğru yükselirler. Yer çekimi kuvveti olan tek yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına hepsi, bütün insanlar ulaşırlar. Sura birinci üfürmede evvelce ölenler zaten ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürmeyle ölür. Ve zaman geriye doğru giderken ilk canlananlar kıyamet günü ölenlerdir. Ondan sonra geriye doğru geçen zaman parçalarında insanlar hangi zamanda yaşamışlarsa, zaman o noktaya geri döndüğünde onların hepsi hayata geri dönerler, mahşer meydanına ulaşırlar.
Bu birinci sura üfürmedir. Herkes mahşer meydanında, herkes canlı. Herkes hangi yaşta ölmüşse bebekler bebek olarak, en yaşlılar en yaşlı olarak, çocuklar çocuk olarak hepsi tekrar canlanırlar. Sura birinci üfürülme. Herkes mahşer meydanında, toplantı halinde herkes öldüğü sırada kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse tam o şekilde yeniden canlanır. Sura ikinci defa üfürülür. Herkes ölür. Birincisi birinci ölümdür. Kıyamet gününden evvel ölmüş olanlar birinci ölümlerini tamamlamışlardır. Ve kıyamet günü yaşamakta olanlar da ölmüşlerdir. Evvelkiler ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüşlerdir. Birinci ölüm herkes tarafından tamamlanmıştır. Sonra da zamanın geriye doğru gidişi boyunca bütün insanlar birinci dirilmeyi gerçekleştirmişlerdir. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Peki sonra? Sonra ikinci defa üfürülüyor. Herkes canlanmıştı. Kainatta yaşamış olan ve kıyamet gününde yaşamakta olan bütün insanlar canlandırılmışlardı. Evvela ölmüşler, sonra da canlanmışlardı. Sura ikinci defa üfürülünce hepsi ölmüştü. Sura üçüncü defa üfürülür. Bütün ikinci defa ölenler tekrar canlanır. İkinci dirilme, ikinci ölüm ve ikinci dirilme. İşte Allah Teala, sizi iki defa öldürdük, iki defa dirilttik diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu iki defa ölüm ve iki defa dirilmenin Kur'an-ı Kerim'deki standartlardaki cereyan ediş tarzı Kur'an ayetlerine göre budur. Bu ikinci dirilme farklı bir dirilme. İkinci dirilmede dirilen insanların hepsi aynı yaşta diriltileceklerdir. Allah Teala herkesin aynı yaşta olarak diriltileceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu yaşın hangi yaş olduğu konusunda bir açıklamada bulunmuyor. İnsanlar tahminler yürütmüşler. Kimisi diyor 19 yaş, kimisi 35 yaş diyor. Kaç olursa olsun. Ama enerji bedenlerle herkes aynı yaşta ikinci defa dirilecek. Enerji bedenlerden cennete gidecek olanlar, cennetteki hayata uygun bir enerji bedenin, cehenneme gidecek olanlar, cehennemdeki hayata ait olan bir enerji bedenin sahibi olacaklardır. Herkes aynı yaşta olacak.

O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Kıyamet günü nefsler berzah alemi yok olacağı için bütün nefsler mahşer meydanına ulaşacaklardır. Ve bu noktada ikinci defa dirilen ve herkesin aynı yaşta olarak dirildiği vücutlar, enerji bedenlerin içine nefsler girecektir. Tıpkı bu dünyada nefslerimizin fizik vücutlarımızın içinde olması gibi, orada da kıyamet gününde de nefsler fizik vücutlarla birleşeceklerdir. Fizik vücutların içinde olacaklardır. Sebebi ne? Nefs ve fizik vücut beraberliği içinde insanlar ya cennete

Onun yeri Allah'ın zatıdır. Cennet veya cehennem fizik vücudunuzun ve nefsinizin yeridir. Çünkü ikisi işbirliği halinde ya günahları işleyip sevaplardan daha fazla cehenneme ehil olmuşlardır. Ya mesela Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Bitti. Gidecekleri yer cehennem. Ya da dilemişlerdir. Cennetin hangi katına layıklarsa o katı hak etmişlerdir. Ve o gün nefsler ve fizik vücutlar orada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Orada bulundukları noktada bir çekim kuvvetine tabi olacaklar. Bu çekim kuvveti indi ilahiden onlara ulaşır. Hepsi indi ilahiye vasıl olurlar. Ve oradaki elektromanyetik kuvvetler herkesi kendi hayat filminin rakamlı kitabının önüne ulaştırır. Hiç kimsenin bir yanlış yapmasına müsaade edilmez. Çünkü oradaki elektronik sistemler sadece o hayat filmini onun sahibi için dizayn etmişlerdir. Başka hiç kimse oraya çekilmez. Herkes sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi dediğiniz şey bir ekran veya bir perde gerektirmez. Boşlukta üç boyutlu olarak kendinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Sağ tarafta yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafta kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yer alacaktır. Nereden itibaren? Doğuşunuzdan itibaren kendinizi göreceksiniz. Kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri göreceksiniz. Çok daha önemli bir şey daha. Düşüncelerinizin de filmini göreceksiniz. Yani siz hayalinizde, düşünce platformunuzda neyi tahayyül ettiniz, neyi gerçekleştirmek istediniz ama hangi olayı vücuda getirdiniz? Burada son derece önemli bir olay söz konusu, taammüt. Yani bilerek, istenerek işlenen suçların gerçekte bilerek mi, istenerek mi, tasarlanarak mı gerçekleştiği, yoksa bir kaza eseri mi olduğu düşüncelerinizden anlaşılır. Düşüncelerinizi de üç boyutlu olarak göreceksiniz. Bir tarafta düşünceleriniz, öbür tarafta size ait olan bir hayat filmi. Üç boyutlu bir hayat filmi ve sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan ölümünüze kadar geçen süreyi orada göreceksiniz. Oradaki zaman parçasına dikkat edin. Orada kıyamet günkü zaman indi ilahide. Buradaki bir gün sizin aleminizdeki 1000 yıla eşittir diyor Allah Teala. Yani 100 sene yaşamış olan birisi demek ki bir gün 24 saatse ve 1000 güne ifade, 1000 yılı ifade ediyorsa, 100 sene yaşayan bir adamın oradaki bir günün 2.4 saatinde, yani yaklaşık olarak 2.5 saatte o kişinin bütün hayat filmi, 100 senelik hayat filmi gözden geçirilir. Hayatınızın her saniyesinde o hayat filminizde derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hiçbir noktada boşluk oluşmaz. Yani bir insan şöyle düşünürse eğer, ben şu anda bir ibadet yapmıyorum.

Tamam, derecat kazanmıyorum. Ama çok şükür kimseye de bir zararım dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Diye düşünüyorsa bir insan yanlış sevgili kardeşlerim. O kişi zikir yapmıyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü daimi zikri Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Zikir yapmayan bir kişi daimi zikrin dışında kalan bütün zamanlarında her saniye derecat kaybeder. Ama kaybettiği dereceler daima bir derece kaybetmişse bir derece olarak yazılır. Herkesin kazandığı dereceler bir derece kazanmışsa normal standartlarda 10 katı yazılır. Ne zamana kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de bu noktadan sonra mürşidine ulaştığı noktaya kadar. Mürşidine ulaşırsa, tabi olursa ne olur? O noktadan sonra o kişinin kazandığı bir derecenin 10 katı, 100 katı olur. Kaybettiği dereceler gene birdir ama kazandığı dereceler bir kişinin mürşidine ulaştığı, tabi olduğu noktaya kadar 1'e 10 iken onun evvelinde de ister mürşidine ulaşsın, ister ulaşmasın, ister çok günahkar birisi olsun, ister sevapları çok olan birisi olsun hiç değişmez. O kişi mutlaka 1'e 10 kazanır. Allah'ın yoluna girip Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de 1'e 10 kazanır. Ne zamana kadar 1'e 10 kazanır? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu güne kadar. Eğer bir insan 12 tane ihsanla tabi olmamışsa, yani mürşidine Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmemişse, kalbine ulaşmamışsa, gözünden kalbine ulaşmamışsa, böyle bir insanın kazandığı dereceler hep 1'e 10 olarak devam eder. Mürşide, bir mürşide tabi olsa da 1'e 10 olarak devam eder. Hiçbir zaman 1'e 100'e ulaşmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı denemişse, o Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren tabiyetiyle beraber kazandığı dereceler 1'e 10'dan 1'e 100'e kadar, 1'e 100'e çıkar. Bu kişinin ruhu tabiyetten sonra vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikiminden sonraki ilk %7 fazla birikiminde ruh birinci gök katına çıkar. Buraya kadar hep 1'e 100 kazanır kişi. Ne zaman ruh ikinci gök katına çıkarsa ikinci %7 fazla birikimiyle kazandığı dereceler her saniye için 1'e 200 olur. Üçüncü gök katına çıkarsa 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 1'e 400, 500, 600 ve 700 olur. 1'e 700'de kalır. O kişi devamlı olarak 1'e 700 kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve mürşidinize ulaştığınız anda kazancınız 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman 1'e 700 almaya başlayacaksınız. Her derecenizden de Allah'ın yolunda devam ettiğiniz sürece, bir başka ifadeyle zikriniz 33 binden aşağı düşmediği sürece, aynı 1'e 700'ü devam ettireceksiniz. İşte sura 3. üfürülüş, herkesin Mahkeme-i Kübra'ya çıkması. Mahkeme-i Kübra'da hakim yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davacı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da davalı yoktur. Mahkeme-i Kübra'da avukat yoktur, müdeyyimi yoktur. Herkes kendi hayat filminde
hiçbir şek ve şüpheye düşmesi mümkün olmayacak kadar net bir şekilde yaptığı her hareketi görür ve bunun yaptığı her hareketin ne kadar taammütle oluştuğunu görür. Kendisine orada teslim edilen mizanla da derecelerini otomatik olarak görür. Mizan hata yapması mümkün olmayan bir mekanizmadır. Mizandaki rakamla orada hayat filmindeki rakamın birbirinin tıpatıp aynı olduğunu görür. Emin olur ki Allah hiçbir şekilde ona zulmetmemiştir. Kendisine zulmedilmemiştir. Ve şahitler birer birer oluşur. Her peygamber, eğer peygamber yoksa gene devrin imamlığını yapan Resullerden Veli Resul bütün mürşitlerin şahitliğini yapar. Her mürşit kendisine tabi olanlardan birilerine tabi olunmuşsa onların şahitliğini yapar. O şahitlerin her biri de kendilerine tabi olanların şahitliğini yaparlar. Ve böylece her devirde peygamberler şahitlerin şahididir. En üst seviyede şahit onlardır. Peygamberlerin olmadığı devirde o devrin imamları en büyük şahitlerdir. Ve böylece bütün şahitler görevlerini yaparlar. Ve kimin kazandığı dereceler, yeşil dereceler, kırmızı derecelerden fazlaysa rakamlar otomatik olarak tahakkuk eder. Hayat filminin sonunda kazandığı dereceler fazla olanların hayat filmlerinin bir kopyası kendilerine teslim edilir. Bir kısmına sağlarından teslim edilir, bir kısmına sollarından teslim edilir. Sağlarından teslim edenler de, edilenler de, sollarından teslim edilenler de cehenneme ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kitaplarını sağdan alanlar cehenneme uçarak girerler ve cehennemi gezmek ve Allah'a şükretmek için cehenneme getirilmişlerdir. Cehennemde kalacak olanlarsa cehennem kapısı biraz yukarı doğru kaldırılarak yüzü koyun yatarlar ve burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Girdikleri zaman da orada dizüstü çöküp kalırlar. Ta ki diğerleri cennete gidecek olan, cehenneme gelip de cehennemin katlarını gezenler görsünler ve çıksınlar. Onlar nasıl uçarak girdilerse şeffaf kapılar, bizim dünyamızdaki Mika gibi şeffaf geçirgen kapılar, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri oradan geçirir. Oradaki elektronik sistemler buna göre dizayn edilmişlerdir. Diğerleri, yani cehenneme girecek olanlar, onlar o şeffaf kapılardan uçarak giremezler içeriye. Ve normal standartlardaki kapı da yerinden biraz yükseltilerek, burunlar üzerine sürtünerek girerler. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Diğerleri ise cehennemi gördükten sonra sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemi terk ederler, cennete ulaşırlar. Kim cennete ulaşmışsa onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden mutlaka fazladır. Kim cehennemde kalmışsa onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Ve kıyamet günü sevgili kardeşlerim, mutlaka iki grup insan oluşur. Cehenneme herkes girer ama bir kısmı cehennemden çıkar. Bu sebeple onların cehennemden çıkışına Allah-u Teala tarafından izin verildiği için kıyamet gününe izin günü de denilmektedir. Birçok insan peygamberlerin kıyamet günü şefaatte bulunacağını zannederler. Büyük bir yanlıştır bu. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede kıyamet günü şefaatin hiç kimseye fayda vermeyeceğini, hiç kimseden kimseye bir faydanın oluşmayacağını
bir ayet-i kerimede değil, birçok ayet-i kerimede anlatmıştır. Şefaat bu dünya üzerinde ihsanla tabi olanlara devrin imamının ulaşması ve onların günahlarının böylece sevaba çevrilmesiyle gerçekleşir. Tövbe merasimi sırasında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, tabi olursa, Allah Teala onun günahlarını, seyyiatini hasenata çevireceğini, sevaba çevireceğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte insanlar, nefsleri de fizik vücutların içinde olmak üzere ya cehennemde ebediyen kalacaklardır, cehenneme girip dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler cennete gidecekler, oradan ayrıldıktan sonra cehenneme sevk edilirler. Cennete girecek olanlar uçarak girmişlerdir cehenneme, bütün cehennemi dolaşmışlardır, cehennemleri, ve geriye dönmüşlerdir. Yine şeffaf kapılardan uçarak çıkıp kendi cennetlerine ulaşmışlardır. Bir husus daha, cehennemle cennet arasında Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değildir. Sırat-ı Müstakim'le Sırat Köprüsü'nü sakın birbirine karıştırmayın. Sırat-ı Müstakim 7 tanedir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi insan ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir ki iki yatay, iki dikey, 4 sebilden oluşur. Uzun olan, en uzun olan birinci dikey sebildir. Adı tarik-ı müstakimdir. Adı sırat-ı müstakim değildir, tarik-ı müstakimdir. Kıyamet hakkındaki söylediklerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ölüm ve kıyamet isimli ya da kıyamet isimli bir konuşmayı tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kıyamet hakkında kalın çizgilerle söylenmesi lazım gelen Kur'an hakikatleri bunlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu zikir sohbetinde sizlere ruhla nefsin ilişkisini anlatmak istiyoruz. İnşallah Allah Teala nasip kılarsa. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan zannederler ki ruhla nefs aynı şeydir. İki tane vücudumuz vardır. Birisi fizik vücudumuzdur, birisi de nefsimiz veya ruhumuz. Eğer kötü olursa nefsimiz oluyormuş o. İyi olunca ruhumuz oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar, onun muhtevasını anlatmak yerine hep kafalarından uydurdukları bir sürü yanlışı insanları doğrudur diye anlatmaktalar. Derler ki eğer iyi olursa onun adı ruhtur, eğer kötü olursa onun adı nefstir. Ama bunların ikisi de aynı şeydir. Aynı şey değildir. Evvela ilişkileri bu yönden inceleyelim. Ruh Allah'tan gelmiştir, tekrar Allah'a geri dönecektir. Nefse Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir, sevva edilmiştir ve bizimle beraberdir. Her gece vücudumuzu terk edip uyandığımız ana kadar, uyuduğumuz andan uyandığımız ana kadar aklımızın kumanda ettiği varlıktır. Aklımız ruhumuza kumanda edemez. Aklımız nefsimize kumanda eder. Aklımız fizik vücudumuza kumanda eder. Ruhumuz farklı bir yaratıktır. Ruh da yaratıktır, nefs de yaratıktır, fizik vücut da yaratıktır. Hepsi Allah'ın yaratığıdır. Ama Allah Teala ruh için ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs için kendisine ait olan bir şey olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi göremezsiniz. Ruh Allah Teala tarafından şöyle anlatılıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın bir üfürmesiyle insanın şeklini alan, onun şekline göre yoğunlaşan ve bizim vücudumuz hangi değişiklikleri gösterirse her zerresiyle onun aynı olan bir vücut ruh. Ve Allah'ın katından gelen, Allah'tan gelen, Allah'ın zatından gelen ruhumuzun gene Allah'ın zatına iadesi gerekmekte ve üzerimize 12 defa farz. Ruhumuz Allah'a geri dönecektir. Nefsimiz Allah'tan da gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de mümkün değildir. Allah ile bir yüz yüze olmak veya Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmak gibi bir imkanın nefs asla sahibi olamaz. Nefs zemin kattan yukarıya çıkmak imkanının da sahibi değildir.
Ruhsa 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacak olan bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. İşte geri dönüş 12 defa üzerimize farz. 1. Zümer'i 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Sümme la tunsarun. O üzerine azap geleceği günden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır ve teslim et. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsini Allah'a teslim et. İradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. İfade açık ve kesin. Ruhun teslimini kesinlikle alıyor içine. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ondan sonra takva sahibi ol. Yani o dilediğin hedefe ulaş, Allah'a ulaş, takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27-28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ruha hitap. Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firarda kaçış ve başka bir yere sığınmak söz konusudur. Askerden kaçan kişi evine döner, evine sığınır. Bir yerden kaçan kişi bir yere sığınır. Firardan murat odur. Allah'ın zatı sığınaktır. Fizik vücuttan kaçış ve Allah'a sığınma. Dünyadan kaçış gene Allah'a sığınma. Beşinci ayet-i kerime Lokman'dan 5 Vettebi sebi'yle men enave ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala nereye ulaştırıyor? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim yoluyla zatına. Öyleyse onun yoluna tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Aynı yola tabi ol. Beşinci ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah Teala Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna, selamet yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yok. Altıncı ayet-i kerime buydu. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismin Rabbike ve tebettel ileyi teptiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, kıyamet günü gelmeden önce veya ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise kendi zatına, Rabbine
Dön, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et diyor Allah Teala. Rabbine kaç diyor. Aynı davet. 9. ayet-i kerime. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerime ruhun Allah'a ulaştırmasının, Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. O günü hatırlayın ki Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz ve Allah da sizi Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmekle, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştirmeyi, gerçekleştirmenizi üzerinize farz kıldı. Allah'a bir misakimiz olmuş o zaman. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin, misak ve ahd vermişler. Ama bunların hepsinin toplamı olan bir söz vermişiz Allah-u Teala'ya. Daha da öteye geçen, ruhumuzu ve içimizi, fizik vücudumuzu ihata ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bir misak, bir kesin söz. 10. ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime, Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin ve Allah'ın vasiyetini ifa edin diyor Allah Teala aynı zamanda. Bu Allah'ın ahdinin Allah'ın vasiyeti olduğu da ifade ediliyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve Nisa 58, 12. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 58'de, İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine, sahibini tek olarak göstermiş, tekil kullanıyor, onların ehline teslim etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzun Allah'a ulaşması farz. Allah'tan gelen ruhumuzun Allah'a geri dönmesi. Öyleyse ruhumuz bir defa hayattayken Allah'a ulaşacak. Allah'ın farzı bu, 12 defa üzerimize farz. Ölümden sonra zaten ruhumuz tekrar Allah'a dönmek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Çünkü ölüm melekleri onu 7. katın 7. aleminin sonuna kadar çıkaracaklardır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır ruhumuz. Peki ruh Allah'a 2 defa mı döner? Evet, 2 defa döner. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَاتٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmek isteyin Allah-u Teala'dan. Allah'tan sorun, isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Büyük bir iş, zor bir iş değildir diyor. Sonra da huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir, geri dönecektir. Öyleyse ruhumuz
Allah'a iki defa dönüyor. Bir ölmeden evvel bizi veli kılacak, Allah'ın evliyası kılacak bir özellikle Allah'a geri dönüyor, ulaşıyor. İki, başka bir hüviyette tekrar Allah'a dönüyor. Ölümümüzden sonra vücudumuzun sağ tarafında, ölünün sağ tarafında yukarıda ruhu hazır vaziyette bekler. Sol tarafında nefsi hazır vaziyette bekler. Nefs 40 gün süreyle hesap için bekler. Ruhsa ölüm meleklerinin kendisini alması için bekler. Ya Allah'ın evliyası olmayan birisi söz konusudur, kişinin vücudundan çıkar, ya da Allah'ın evliyası söz konusudur, Allah'ın zatından geri gelip fizik vücudun üzerinde yerini alır, ölüm melekleri görevlerini yerine getirsinler, kendisini tekrar Allah'a iade etsinler diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir duralım. İki defa Allah'a dönüşe dikkatle bakalım. Biz nasıl ölüyoruz? Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu anlatıyor. 9. ayet-i kerimesinde bize ruhumuzu üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. 11. ayet-i kerimesinde ise diyor ki ölüm melekleri size gelecekler, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada ölüm melekleri bize geliyorlar. Ne yapıyorlar? Kontağı kapatıyorlar. Vücudumuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin hepsi mitokondrilerle dolu. Yani elektrik üretişleriyle dolu. Onlar elektrik üretiyorlar vücudumuzda ve üretilen bu elektrikle vücudumuzdaki bütün görevler görülüyor, gerçekleştiriliyor. Olmasa, elektrik üretimi olmasa vücudun manyetik alanı da olmaz. Vücudun elektrik yükü de olmaz. Vücut hiçbir işlev yapamaz. Kımıldayamaz, konuşamaz, düşünemez. Hiçbir işlevi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hayat, mitokondrilerin elektrik üretimine bağlıdır. Ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Mitokondriler elektrik enerjisi üretemiyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ve vücut ne nefsi ne de ruhu bünyesine kabul edebilecek olan çekici özelliğini yitirmiş oluyor. Elektrik enerjisi devamlı manyetik alana çevriliyor vücudumuzda. Bir kutbu nefsimizi çekiyor kendisine. Eksi kutbu, bir kutbu, artı kutbu ruhu çekiyor kendisine. Kutupların ayrılığından da belli olacağı cihetle ruh bir güzellikler demetidir, nefsi bir çirkinlikler demetidir. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz artık vücut tarafından çekilmiyor. Elektrik enerjisi kesildiği için elektromanyetik alanlar da sona ermiştir. Ne nefs ne de ruh vücudumuzun içine girmek imkanını artık getirmişlerdir. Vücudumuz ikisini de kabul edebilecek durumda değildir.
manyetik alan yoktur. Çekim alanı sona ermiştir. Ne oluyor? Her ikisi de vücudumuzdan ayrılıyor. Bir kordonla bize bağlı olan başımızdan iki başın birbirine bağlandığı bir kordonla bize bağlı olan nefsimiz fizik vücudumuzun üzerinde sol tarafta yerini alır. Eğer bizim içimizde ise ruhumuz vücudumuzdan ayrılmışsa ayrıldıktan sonra sağ tarafta o yerden bir metre yükseklikte bizden o da yaklaşık olarak bir metre yerini alır. Ruh ve nefs ikisi de üzerimizdedir. Ama biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmışız. O zaman Allah'ın katından ruhumuz tekrar geri gelir. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi Allah'a geri döner. O ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Ne diyor Allah Teala? Araf 172'de. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten kaçındılar. Sonunda onu insan yüklendi diyor. Çünkü insan zalimdir ve cahildir diyor Allah Teala. Ruhumuz bize bir emanettir. Nefsimiz bir emanet değildir. Nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor Allah Teala. Ruhun emanet olduğunu, nefsin ise rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennat. Ama kim yeminini yerine getirmişse, yemin sahibi olmuşsa böylece onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruh ve nefsi ayıran bir ayıraç da ruh emanettir, nefs rehinedir. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefs fizik vücudumuzla beraber var edilmiştir Allah Teala tarafından. Fizik vücudumuzla beraber bu dünyada yaşayacaktır. Ölünce berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar berzah aleminde kalacaktır. Fizik vücudumuz da mezarda. Ve kıyamet günü fizik vücudumuz dirilecektir. Ölmüştür ve dirilecektir. Nefsimiz ise ölmemiştir. Kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir berzah aleminde. O da oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Orada fizik vücudumuzda gene nefsimiz birleşecektir. Ama ruhumuz ölümümüzle beraber Allah'a geri dönmüştür. Kıyamet günü bizimle beraber olmayacaktır. Nefsimiz ve fizik vücudumuz hesaba çekilecektir. Ama ruhumuz hesaba çekilmeyecektir. Mahkeme-i Kübra nefsimiz ve ruhumuzun muhtevasını içerir. İkisini orada müşahede ederiz. Hem düşüncemizi hem davranış biçimlerimizi gösteren iki hayat filmini aynı anda seyrederiz. Ve üç boyutlu olarak seyrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ruhla nefsin aynı şey olduğunu kim söyleyebilir ki? Nefsimiz 19 tane afetten müteşekkildir. Ruhumuz da 19 tane hasletten. 19 grup afet nefsimizin muhtevasını, 19 grup haslet ruhumuzun muhtevasını, kalbini teşkil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bunların zıttı olan hasletler yer alır. Cimriliğin karşılığı cömertlik yer alır. Düşmanlığın karşılığı dostluk yer alır.
Nefretin karşılığı sevgi yer alır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine ruhumuzun hasletleri itaat eder, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefsimizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir, emrettiği hiçbir şeyi işlemez. Öyleyse ruhumuz ve nefsimiz birbirine zıt iki tane yaratıktır. Her ikisi de yaratıktır. Şunu bileceğiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın kendisinden başka her şey yaratıktır. Allah'ın zatı ezeli var olandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Çocuğu filan da olmaz. Öyle bir şey geçerli değildir. Ruhumuz 19 grup hasletle, nefsimiz 19 grup afetle mücehizdir. Ama mutlaka ikisinin toplamı aynı rakamı verir. Diyelim ki Allah-u Teala 19 tane afetimize onar puan verdi. 190 puanlık afet var içimizde, nefsimizin kalbinde. Ruhumuzun kalbinde de gene 190 puanlık hasret var. Onar puansa, her ikisi de onar puan. Ama iki zıtlardan oluşan nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasretleri bir bütün teşkil ederler. Belki bu açıdan birbirine yakın hissetmiştir bu yanlış teşhislerde bulunanlar. Yani nefsimizin İsyan afetiyle ruhumuzun itaat hasletinin toplamı 20 puandır. Onar puan verdiğini kabul ederek bir hesaplamayı yapıyoruz. 190 puan nefsimizin kalbinde var. 190 puan ruhumuzun kalbinde var. İkisi 380 puan ediyor. Ama ikisinin de kalbinde boşluk yok. Yani birindeki eksiği, diğerindeki fazla telafi ediyor. Toplam ikisinde de 190 puan. Öyleyse 190 litrelik bir yer düşünün. Nefsimizin kalbi olsun. 190 litrelik bir başka yer düşünün. O da ruhumuzun kalbi olsun, ama her bir litre ayrı bir küp olarak, yani 8 köşesi de kare olan, 8 kenarı da kare olan, affedersin 6 kenarı da kare olan küplerden oluşsun. ...190 tane küp nefsimizin afetinde, 190 tane küpte ruhumuzun kalbinde. Şimdi puanları topluyoruz. Afetlerle hasletler toplamı her grupta birbirine, her grupta 20'yi tamamlar. Onar puandan oluşuyorsa ortalama 20'yi puanlar. Yani 8 puan nefsimizde afet var. Öyleyse ruhumuzdaki, nefsimizdeki isyan afetinin, 8 puanlık isyan afetinin karşılığında ruhumuzun kalbinde 12 puanlık itaat hasreti var. İkisinin toplamı ne etti? 20. Buna karşılık ruhumuzun sevgi hasreti 5 puan, 5 tane küpten oluşuyor. Buna karşılık nefsimizin öfke afeti, nefsimizin nefret afeti 15 puan. Toplam yine 20 puan oldu. Ne nefsimizde boş yer var, ne ruhumuzda boş yer var. İkisinin toplamı da 190 tane küpten oluşuyor.
190 puandan oluşuyor, 190 tane puan oluşuyor. Ama her afetli haslet karşılıklı toplam 20'yi dolduruyor. Biri 5 ise biri 15, biri 8 ise biri 12, biri 7 ise diğeri 13, biri 6 ise diğeri 14. Biri 10 ise diğeri de mutlaka 10. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda ruhumuzun kalbinde de, nefsimizin kalbinde de değişiklikler olacaktır. Nasıl olacaktır? Nefsimizin kalbindeki afetler değişmek üzere nefsimize verilmiştir. Ruhumuzun kalbindeki hasretler hiç değişmez. Hep aynı hasretler olarak kalır. Nefsimizin kalbi 190 puanını devamlı değiştirerek faziletlere dönüştürmek mecburiyetindedir. Ruhumuzun kalbinde ise 190 puan aynı standartlarda kalacaktır. Öyleyse isyanın itaate dönüşmesi, nefretin sevgiye dönüşmesi, düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, cehaletin alimliğe dönüşmesi, hepsi ayrı ayrı faktörler oluşturur. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun fazıllarına bırakmışlardır. Nefsinizin kalbi fazılların toplamı olan faziletle tamamen dolmuştur. Böylece bir güzelliği görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri ruhumuzdadır. Allah-u Teala nefs için diyor ki, biz nefsi, insanı kelimesini kullanmış, nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Yani bir takvim içerisinde, bir zaman parçası içerisinde afetlerini faziletlere, ahsene döndürebilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ama bunu gerçekleştiremezse biz onu esfeli safiline, cehennemin en alt katına da indiririz diyor Allah-u Teala. Nefsin esfeli safiline de gitmesi söz konusudur. Cennete de girmesi söz konusudur. Fizik vücudunun içinde bir beraberliği yaşayacak. Cennette de cehennemde de nefsimiz. Öyleyse nefsimizin hayatı hiç bitmez. Bu dünyada fizik vücudumuzda yaşar. Her gece de berzah alemine veya başka bir yere gider, vücudumuzdan ayrılır. Fizik vücudumuz ölünce berzah hayatında, berzah aleminde kıyamete kadar hayatını devam ettirir. Kıyamet günü tekrar fizik vücudumuzla birleşecektir. Ama ruhumuz bizden ayrıldıktan sonra, biz öldüğümüz zaman, Allah'a ulaştığı zaman veya ölmeden evvel Allah'a ulaştığında fizik vücudumuzu terk edip ayrılır gider. Bir daha da fizik vücudumuzla birleşmez. Ölüm günü geldiği zaman da fizik vücudumuzun içine giremez. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı fonksiyonlar eda edecektir. Hüviyetleri ayrıdır. Geldikleri yer ayrıdır. Gidecekleri yer ayrıdır. Her şeyleri ayrıdır. Ne olur? Biz nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları, nefsimizin kalbine girip de fazıllar,
iman kelimesinin çekim alanı, manyetik alanı, fazlın manyetik alanıyla birbirine ters olduğu için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar nefsimizin kalbine girdikten sonra iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yerleşmeye başlarlar. Yerleştikleri sahayı işgal etmişlerdir. Bir daha o sahanın nefsin afetleri tarafından geri alınması normal şartlar altında mümkün değildir. Peki hiç mi mümkün değildir? Mümkündür. O kişi hidayete erdikten sonra hidayetten düşerse, fıska düşerse nefsin kalbi tekrar afetlerle donar. Çünkü faziletleri, fazılları nefsin kalbinde tutan iman kelimesini Allah Teala geri alacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ruhun hedefi, Allah'tan gelen ruhun hedefi Allah'a geri dönmektir. Nefsin hedefi ise tezkiye ve tasfiye olmaktır. Nefsimiz tezkiye olduğu zaman, yani nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruhumuz hedefine ulaşır, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Böylece ruhumuz Allah'a teslim olur. Ama ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi nefsimizin tezkiye olmasına %100 bağlıdır. Nefsimiz tezkiye olmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun da mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği cihetle, Allah Teala bunu bize farz kıldığı cihetle, nefsimizi tezkiye etmeyi de farz kıldığı cihetle, ruhumuzun Allah'a dönmesinin nefsin tezkiyesinden başka bir yolu olmadığına göre Allah Teala ruhumuza, nefsimize huzursuzluk vermek, onu zorlamak imkanını vermiştir. Her yaptığımız yanlış davranışta Allah bize azap eder, ruhumuz da nefsimize azap eder. Ruhumuza bu yetki neden veriliyor? Tekamülün son safhasına ulaşmış olan bir varlık hiç kimseye kötü davranmak istemez. Ama Allah'a geri dönmesinin de vazifesi olduğunu bilir. Buna nefs mani olduğu için nefsi o da zorlar. Çünkü dönüşü nefsin tezkiyesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala ruha nefsi zorlamak imkanını vermiştir. Bunu da ona huzursuzluk vererek yaşatır. Ruh nefse huzursuzluk verir her yaptığı yanlış davranıştan sonra. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan 10 tane ihsan alır ard arda ve mürşidine ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşma süreci bundan sonra başlayacaktır. Nefsin tezkiyesi de bundan sonra başlayacaktır. Kalbimizde Allah'ın yaptığı değişikliğe bakalım. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Allah Teala bizi huşu sahibi kılmıştır. Ve mürşidimize ulaşıp da tabi olduğumuz zaman kalbimizin mührünü açmıştır Allah Teala. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Kalbimizin içine imanı yazmıştır. Neden yapmıştır bunu? Nefsimizi tezkiye edebilelim de ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edebilelim diye, arkasından da fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebilelim diye, daha sonra da nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebilelim diye. Ama biz şu anda ruhla nefs arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Nefs tezkiye olmadan ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı isterse
ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen birisidir o. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlem tezahür eder, teşekkür eder. Allah-u Teala'nın nefse verdiği hedef orada tamamlanır. Ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Yani bir takvim, zaman devresi içerisinde ahsene dönüşebilecek özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Nefsimizin kalbindeki bu değişiklikleri yaptıktan sonra Allah-u Teala kalbimize

kapıları. İçeriye giremezler çünkü kalbimiz mühürlü. Sızmaya çalışırlar, fazıllar hiç sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Rahmetin sızıntısı %2 civarında oluşur. Zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine giren nurlar, orada kalbimizde, nefsimizin kalbinde bulunan küfür kelimesine rağmen, ki küfür kelimesi devamlı olarak rahmeti kalbin dışına iter, ona rağmen %2 nefsin cidarına, nefsin kalbinin cidarına yapışıp orada kalırlar. Devamlı bir mücadele halindedirler küfür kelimesinin itiş kuvvetiyle. Aynı çekim alanına sahip oldukları için, aynı manyetik alana sahip oldukları için iki kutup birbirini iter. Bu yüzden küfür kelimesi kalbimize Allah-u Teala'nın ulaştırdığı rahmet nurlarını kalbimizden atmaya çalışır. Ama %2 rahmet nuru her şeye rağmen kalbimize, nefsin kalbine girer ve yerleşir. Bunlar rahim esmasının tecellisinin remzidir, işaretidir. Rahim esması tecelliye başlamıştır. %2 nur birikimiyle mürşidimize ulaşırız, rahmet birikimiyle. Ve ondan sonra mürşidimize ulaştığımız zaman, tatbikata baktığımız zaman nefsimizin kalbinin mührü açılıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesi dışarı alınıyor, artık rahmetin dışarı atılma ihtimali sıfırlanıyor. Kalbimize iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Niçin yazıyor? Bundan sonra zikir yaptığımızda kalbimize ulaşacak olan fazılları nefsimizin kalbi tutabilsin diye. Nefsimizin kalbinin manyetik alanı fazılların manyetik alanıyla ters manyetik alandır, zıt kutuplardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz iner, rahmetle salavat iner göğsümüze. Göğsümüzden, göğsümüzü yararak Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelmiş olan mührünü üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat baskı yaparak nefsin kalbinin alt boyutuna indirir. Zülmani kapıyı bu mühür kapar, kitler, artık mühürlüdür. Şeytani kapı, zülmani kapı. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Ama zikir boyunca nefsimizin kalbi baştan aşağı fazıllarla ve rahmetle ve salavatla dolar. Ve bunlardan fazıllar nefsimizin kalbinin karşıt kutbuna yapışıp nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine %1 fazıllar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikiminde ruhumuzla nefsimiz arasındaki bir işlev takip eder. Biliyorsunuz ki ruhumuz içimizde bir rehineydi. Rehineye Allah-u Teala bir yetki vermiş. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşirse, rehine birinci gök katındaki kapıyı açabilmek imkanının sahibi remote kontrolla. Ve %7 nur birikimini, fazilet, fazıl birikimini sağlıyoruz nefsimizin kalbinde. Nurlar %7 birikiyor, fazıllar. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor, nefse emaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Remote kontrolla ikinci gök katının kapısı açıldığı için nefsi levamedeyiz, nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz üçüncü gök katında. Birincisi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma ubarru nefsi inne nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs-i emmarede birinci gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefs-i levamede

İkinci defa %7 fazilet birikimi, ikinci gökyatına ulaşıyor, nefsimizi lehim ediyoruz. Ela diyor ki Allah Teala, Mümtehine suresinin Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi, o levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Lehm edilen, kınanan nefs. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikmiş. Nefsi mülkime fe'lhamaha fücraha ve tekvaha. Şem suresinin 7. ayet-i kerimesi. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Öyleyse bir ilham müessesesi söz konusu. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruhumuz dördüncü katta, nefsi mutmainne, nefsimiz doyuma alışıyor, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor, ruhumuz da dördüncü gökkatına ulaşıyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, ruhumuz altıncı kattan sonra yedinci kata da ulaşıyor. Ve beşinci ve altıncı katlar için radiyeten vardiye deyimini kullanıyor Allah-u Teala, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Dördüncü kademe içinde Ela bi zikrullahi tatmainul kulübü diyor. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek mutmain olur. Mutmain kademesi için bunu söylüyor. Radiye kademesi için radiyeten diyor. Mardiye kademesi için mardiyeten diyor. Ve nefsimiz yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Nefsi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ruh Allah'a dönüyor ve ulaşıyor. Ruhumuzun hidayeti şöyle anlatılıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 71. Muhakkak ki hidayet, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, o hidayettir. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a tekrar geri döndürülmek üzere bize bir emanet olarak verilmiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete erer. O kişi Allah'ın bir evliyası olur. Allah'ın dostu olmak şerefini kazanır. Ve böyle insanlara, Allah'ın evliyasına Türkçemizde ermiş deriz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte ruhla nefsin ayrıldıkları en kesin nokta, ruh Allah'a geri dönecek olan varlığımızdır. Biz istesek de dönecektir, istemesek de dönecektir. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir macera bize mutlak saadete doğru adım adım cennet saadetini kazandırıyor. Ne gördük sevgili kardeşlerim?
ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte ruhtan Allah'ın beklediği şey budur. Ruhumuzun biz ölmeden nefsimizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazilet, fazıl birikimi bizi fazilet sahibi kılar. %2 de rahmet birikimi nefsimizin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Unutmayın ki şeytan nefsimizin kalbinde sadece afetleri tesir edebilir. Sadece afetleri kandırabilir. Kandırması gerekmez. Zaten afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir hüviyettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ruhumuz Allah'a ulaştı. Nefsimiz de tezkiye oldu. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruhumuzun görevi, Allah'tan gelen ruhumuzun görevi Allah'a dönüp Allah'a teslim olmaktır. Nefsimizin birinci görevi %51 nur birikimiyle ruhumuzu Allah'a teslim etmektir. %81 nur birikimiyle fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. %100 nur birikimiyle kendisinin Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin Allah'a teslim olmasıdır. 12 defa müzeyyen olmasıyla nefsimizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olmasıyla irademizin de Allah'a teslim edilmesidir. Nefsin görevi ruhu Allah'a teslim etmekle bitmiyor. Daha çok zikrediyoruz. %81 nur birikiminde fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuzda 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyoruz. 27. basamakta ulleri bakılıyoruz. 28. basamakta nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. 28. basamakta da daimi zikrin sahibiyiz. Ama nefsimiz 28. basamakta Allah'a teslim oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala'nın bütün teslimlerde kullandığı bir tabir var. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bu tabir Hanif kelimesi. Hanif olarak ruhumuzu, Hanif olarak fizik vücudumuzu, Hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz ve Hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hepimiz için vücuda getirdiği muhteva 4 emanetinde Allah'a teslimidir. Bu 4 emanetin birisi ruhtur, ilk teslim olan. İkincisi fizik vücudumuzdur. Üçüncüsü nefsimizdir. Ve bu sohbetimizde nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri inceledik. Eğer nefsimiz tezkiye olmasaydı, nefsimizin kalbine fazıllar gelip yerleşemeseydi, ruhumuz asla Allah'a ulaşamazdı. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi nefsimizin daha çok kalbinde faziletlerin birikimine bağlı. Nefsimizin teslimi ise nefsimizin kalbinin tamamen
%98 faziletlerle, fazıllarla ve %2 rahmetle dolması hali. İrademizin teslimi içinse bunlar da yetmez. 12 mertebe nefsimizin, kalbinin müzeyyen olması da gerekiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ve ruhunuz. İki ayrı varlık, iki ayrı hususiyet taşıyor ve birbiriyle kesin bir yakın ilişki içindeler. Allah-u Teala'nın hepinizi, sadece ruhunuzu değil, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edenlerden kılmasını, sonsuz mutlulukların sizlerin olmasını, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin Yüce Rabbimiz tarafından sizlere nimet buyurulmasını, enam buyurulmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak muhteşem bir zevk. Bu zevki bize bir defa daha yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

kağıt dönüyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye, Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, İncil'i incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle
Onları mutlu edin ve böylece siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah-u Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10 A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10 A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah-u Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, İnsanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da işleyenlerinde bir sıkıntıyı Allah-u Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı,
o istikamette bir gayretin sahibi olsalardı, bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha el verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerli yerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kar da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, insanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine
ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onlara üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları, o yanlış davranışı vücuda getiren kişiyi, kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarını üzen davranışları
o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor, nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime, hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır.
İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlarda ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne ka küfte, o ka ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek, bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulunmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek,
ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde olduğunu görüyorsak biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak. Bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak. Başka insanları, her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz. Ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz, biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz, etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin 10'ar kişi olsa ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıya sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak,
O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi? Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeyi hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davrananda onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok, daha çok, daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarını ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız.
Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin. Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak İslam'ı yaşamaktır. İslam'sa sadece teslim hüviyetinde bir ki kainatın tek dinidir. İslam eşittir teslim. Silim kökünden gelen İslam kelimesinin dışında silim kökünden Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslimdir. Selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi hepsi aynı kökten gelir. İşte İslam'dan ya da teslimden geriye ne kaldı diye düşünüyorsanız

geri kalanları İslam zannettikleri, kendilerine yarattıkları bir dini yaşıyor. İslam teslim demektir. 7 safhadan oluşur. 7 safhada ayrı bir teslim kelimesini Allah Teala devreye sokuyor. 14 asır sonra bugüne geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 şartı evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani biz İslam'ız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek acaba hangi teslimi oluşturur? Ruhun teslimini mi? Fizik vücudun teslimini mi? Nefsin teslimini mi? İradenin teslimini mi? Kur'an-ı Kerim'de hepsi sağlam şartlara bağlanmış. Ama yaşadığımız devrede İslam tatbikatında, yani büyük kütlelerin yaşadığı İslami tatbikatta, uygulamada teslimlerin hepsi yok edilmiş durumda. Allah Teala bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek bir fikir platformunda Allah'a teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere mürşid ulaşıp tabi olmak, imajiner planda ikinci standartta bir teslim ifade eder Allah'a. Sonra ruhun Allah'a teslimi gerçek bir teslimdir. Fikir platformunda değil, fiil platformunda, yani fiili olarak ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Burada reel bir teslim söz konusudur. Gerçek bir teslim söz konusudur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim oluşu. Hakka teslim oluş. Allah'a ulaşmak. Allah'tan gelen ruh, emanet olarak bize verilen ruh, Allah'a döner, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Emanetin sahibine Allah'ın emri gereği teslim edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 tane şartı: ne ruhu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebilir, ne nefsi teslim edebilir, ne iradeyi teslim edebilir, ne de İslam'ı başlattırabilir. İslam bir başlangıç noktasıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız kendinizi İslam zannediyorsunuz. İslam statüsünde değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için böyle bir teslim söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin Allah'a teslim olmasını emreder.

Bunun için dininin adını İslam koymuştur. Yani Allah'a teslim olma dini. Öyleyse önemli olan bu dini yaşamak, asli ifadesiyle ruhu ve cin nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama yedi safanın yedi tane teslim adı altında geçen yedi safayı yaşamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yedi safanın yedisini de yaşadılar. Allah Teala evvela ne diyor Zümer suresinin 54. ayet kelimesinde? Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, hangi azap derseniz deyin, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu dünya hayatından sonradır. Yani şu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse teslim bir farz mıdır? Açık ve kesin bir farzdır. Ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. İfade açık, emir açık ve kesin. Öyleyse 28 basamaktan oluşan İslam merdiveni, kainatın tek dinini ifade eder ve gerçek anlamda teslimleri içerir. 7 safhada 4 tane reel teslim. Bunun dışında 3 safhada da Allah Teala o safhaların adına da gene teslim diyor. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma ente bi hadil umyi an delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları delaletten hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak onlara iman eden ve iman edenlere işittirebilirsin ve onlar teslim olanlardır diyor Allah Teala. Ve onlar teslim olanlardır. Öyleyse bu teslim nasıl bir teslimi içeriyor? Böyle bir teslim fonksiyonuna baktığımız zaman aslında Allah'a bir şeyin teslim olması o noktada söz konusu değil, olmuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bir karar vardır ortada. Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etme kararı. Bu kararın kalpte sağlam bir zemine sahip olması. Ve hep kalbinize bakan Allah'ın bu kararı görmesi. İşte o zaman bu kişi istek hüviyetinde, talep muhtevasında bir teslimin içindedir. Ruhunu Allah'a teslim etme talebinin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemektedir. Bu teslim talebidir. Ve her şey buna
bununla başlar. İslam'ın, yani Allah'a teslimin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi için İslam yoktur. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine amini olanlar, iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadruhu lil-islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, kendi zatını ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam için, teslim için açar diyor Allah Teala. Ve men yurid en yudillehu yec'al sadrehu dayyikan haracan. Kimi dalalette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Kennema yasadu fis semai, bu konuyu ifade ediyor. Devam ediyor Allah Teala. Kezalike yec'alun la hurritse alellezine la yuminun. Allah amene olmayanların üzerine pislik bırakır. Neyse, Allah Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi teslim alacaksa, kimi diler? Şura suresinin 13. ayeti kerimesi bu konuyu açık tutuyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, buyuruyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse muhteva açık olarak görünüyor. Ve bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, ona bir şey yapmaz ama göğsünü teslime açar Allah Teala. İslam'a açar, Allah'a teslim olmaya açar. Ve açarsa ne olur? Zümer 22 anlatıyor onu da. Efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehüve ala nurin min rabih. Allah kimin göğsünü İslam'a açar da açarsa, o Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lil-kasiyeti kulübühüm min zikrullah. O kalpleri zikirden, yani zikretmemekten kasiyet bağlamış, karanlık kararmış ve sertleşmiş olanlara veil olsun. Yazıklar olsun. İlahike fi dalalin mübin. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse ilk safhada bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ve onlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse teslimle bir ilişkileri yok. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah rahim esmasını tecelli eder. 7 tane furkan verir. 7 furkanın sonunda kişi
işitir. Birinci davete icabet etmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ikinci davet için, Allah'a ulaşmak için hazır hale gelmiştir. İşte böyle olan insanlara Allah-u Teala onlar teslim olanlardır diyor. Fehüm müslimun. Onlar müslimundur diyor. Teslim olanlardır. Bu başlangıçtaki bir teslim müessesesi. Birinci safa. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci safada ne görüyoruz? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olanların teslimiyeti söz konusu. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi yedu ila daris selam." Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdudur. "Ve yehti men yeşâ'i ila sırat-ı müstakim." Ve o kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevada burada Allah-u Teala selam yıldızı demekler ne demek istiyor? Bir sonraki ayet-i kerime aynı ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Allah diyor dilediğini yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimdir dilediği? Selam yurduna ulaşmayı dileyenler. Selam yurdu demekle Allah-u Teala teslim yurdu demiş oluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bir sonraki ayet-i kerime aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 26. ayet-i kerimesi Yunus suresinin diyor ki onlara ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır. Ahsenül hüsna Allah'ın zatıdır. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve ziyadesi vardır. Allah'ın zatını görmek vardır. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Görmekse iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları nezdinden bir rahmetin kendinden, zatından bir rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İletir, vasıl eder. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok etmeyi, yok olmayı dilemek. Vatesemu sarılmak demek. Bu sarılmanın muhtevası Allah'tan gelen ruh ait olduğu yere emanet olarak geri dönüyor ve emanet sahibine ulaşıyor. Sahibinin zatında yok oluyor. Görünüyor ki bir teslim yurdu söz konusu. Ne zaman teslim yurduna gidiş söz konusudur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Tabiyet teslimin ikinci safhasıdır. Tabiyette de henüz Allah'a teslim yoktur ama mürşide teslim söz konusudur. Allah adına mürşid teslim olur. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe
vebtegu ileyhil vesilete. Ey amil olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Ona ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Yani bunun manası ona ulaşın, tabi olun. Allah Teala farz kılıyor bunu. Mürşide ulaşmak farzdır. İsteyin diyor Allah Teala'dan onu. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahi kastü sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Bu da mürşide teslimin bir işaretini taşır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabe ona tabi olanların adı. İhsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. Öyleyse tabiyet bir teslim olayıdır. Allah adına irşat makamına teslimdir. Ve kişi teslim olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu derhal ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ruha vücuttan çıkması emredilir. O ruhun, o vücuttaki görevini vücudun içine girmeyen, başın üzerinde yer alan devrin imamının ruhu artık tahakkuk ettirmeye başlar. Burada önemli bir olgu var. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden teslim olanlar da var, kasitun olanlar da var. Ve men esleme fe ilâke taharev reşide. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Yani mürşidine ulaştığı zaman teslim olacaktır. Bu Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi, mürşide ulaşıp da teslim olmanın ikinci safha olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirtiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah demek ki rahim esmasıyla tecelli ediyor ve 7 tane furkan veriyor kişiye ve onun günahları kadar sevabı sevaphanesine yazıyor. Böylece günahlarını örtüyor. Kişinin o sevapların dışındaki sevapları sebebiyle kişinin sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girmesi söz konusudur.

Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Allah Teala teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor tarikat üzere olsalardı onlara kalacakları kadar maen verirdik. Su verirdik. Nur gönderirdik manasını kullanıyor. 14. basamakta tabiyet söz konusu. Tabiyetle beraber 7 tane de nimetin gelmesi söz konusu. Ve bu nimetlerin akabinde bir başka olguyu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber ruhun Allah'a teslimi. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki reel teslim, gerçek teslim, bu teslimlerden, gerçek teslimlerden birincisi ruhun vücudumuzdan ayrılması, Allah'ın zatına ulaşmak için 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne görüyoruz? Ruhun teslimi bu dört teslimin birincisidir ve üzerimize farzdır. Nisa 58'de Allah Teala İnna Allahe ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir teslim müessesesi var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek. Enam suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi dönelim, döndürülelim? Yani onun gittiği gibi hidayete ulaşıyorum diye şeytanlara teslim olan kişi gibi biz de şeytanlara mı teslim olalım? Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Hidayetin teslim olmak olduğu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla teslimin gerçekleştiği ifade ediliyor. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu bapta bu üçüncü teslim, ama baştaki iki teslim Allah'a teslim olmak istediğinde düşünce platformundaydı. Birincisinde Allah'a teslim olmayı planlamak, hedeflemek, kabul etmek, harekete geçmek söz konusuydu. İkincisinde mürşide ulaşıp Allah adına mürşide teslim olmak söz konusuydu. O da bir teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak için başka bir yol yoktur. Mutlaka irşat makamına ulaşılacak. Ancak o zaman ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. Başka türlü bir
olay söz konusu değil. Mutlaka tabiiyet, tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Ve üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması. Enam 71'de Allah'a ulaşmak, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak, o inne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Yani hidayetin Allah'a teslim olmak olduğu kesinlik kazanıyor. Üçüncü kademe. Üçüncü safha ruhun reel bir teslimle Allah'a doğru yolculuk ederek Allah'ın zatına ulaşması. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması anlatılıyor. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. Ve o hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ne demek? Hazreti İbrahim'in hanif dini mutlaka ruhun ve fizik vücudun teslimini gerekli tutar. Mutlaka olması gereklidir der. Farz olduğu ifade edilir. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ruhunu da ve içini de fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişi. Ve bu ne yapar kişiyi? Dost yapar. Allah İbrahim'i, kendisine her şeyle teslim olan Hazreti İbrahim'i, teslimi külliyle teslim olan Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. Ali İmran 20'ye bakıyoruz. Fe in hacuke, eğer seninle tartışırlarsa kul, fe o zaman kul eslemtu veçhiye lillahi, de ki ve men ittebani, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve kullezine utul kitabe vel ümmiyine, ve kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki eslentüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de teslim oldunuz mu? Fe ineslemu, eğer teslim oldularsa fe kat ihtede, o zaman hidayete ermişlerdir. Ve intevelev, eğer yüz çevirirlerse fe innema aleykel bela, senin görevin sadece tebliğdir. Vallahi basıyorum bilivat, Allah kullarını görür. Öyleyse Ali İmran 20'de bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettikleri kesin, hepsi hidayete ermişler. Zümer Suresi 11. ayet-i kerime. Ve dördüncü safa fizik vücudun teslimi, nasıl teslim oluyor fizik vücut? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler birbiri ardından Allah'ın güzelliklerini ifade ve ihata eder. Ve her güzellik Kur'an'ın temelini oluşturur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Yedi kademede ayrı bir cepheden ayrı ayrı, her biri ayrı bir cepheden ayrı ayrı teslimler. Yedi tane
teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Nefsin teslimi 27. basamak. Nem 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnemâ umirtu en abde rabbe hazihil belletillezi harremaha ve lehu kullun şeyin ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Bu beldenin Rabbi, yani Allah'a teslim olmak. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi: Ve la tucadilu ehlel kitabe illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu müslimûn. İşlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Yani aynı ilaha ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Sizin ilahınız da Allah'tır, bizim ilahımız da Allah'tır diyoruz. Biz ona teslim olanlarız. Bu da sahabenin fizik vücut teslimini yaptıktan sonraki safhası ve hepsi Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Deyin ki diyor Allah Teala, biz ona teslim olanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor. Burada nefsin teslimi var. Teslim olmanın beşinci safhasında nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Altıncı safha iradenin teslimden evvelki son safha, yani irşada ulaşma safhası. فَلَمَّا اَحَسَّ اِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ. Onlarda inkar hissedince Hazreti İsa, Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir? Yani Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir diye sordu. قَالَ الْحَوَارِيُّنَا Havariler dediler ki, اَحْنُ اَنْصَرُ اللّٰهِ. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amennâ billâhi. Allah'a amin olduk. Allah'a teslim olduk. Allah'a iman ettik. Ve şed şahit ol ki bi ennâ müslümun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Burada beşinci safha var. Nefsin Allah'a teslimi. Kalem 35. Efe neş'alil müslimine kel mücrimin. Bu durumda Müslümanları mücrimler gibi, günah suçlular gibi mi kılarız? Onlara eşit kılar mıyız hiç? Allah'a teslim olanları suçlularla eşit tutar mıyız?
Nömer 54. Altıncı safha ve en übi ila rabbiküm ve eslemunehu min kableyin yetiyküm ile azab-ı sümmelatüm sarun. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştır. Sonra veçini, fizik vücudunun nefsini, iradeni Allah'a teslim et. Böylece Allah'a teslim ol. Teslimi külliyle teslim ol. Bunu da üzerine azap gelmeden önce yap. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54 bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra Allah'a teslim ol. Ruhunu da, beçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yedinci safhada ise iradenin de Allah'a teslimi var. Burada altıncı safhada ne oluyordu? Dışarıda ulaşıyordu. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi neyle mümkün? Daimi zikre ulaşmakla mümkün. Bakıyoruz ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ulu'l-elbab olduklarına göre nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor evet ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, şirk gösterdi. Ve hepinizin kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Daha sonra zaten irşat makamına da tayin olmuşlar. 7. safha Fusilet 33-34-35'te dengelenmiş. İrşat makamına tayin olma noktası iradenin de Allah'a teslimi. Fusilet 33'te Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Muhakkak ki ben Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırandan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenden daha güzel söz söyleyen kimdir? Allah'a çağıranlar sahabe. Bundan sonraki 34-35'te Allah Teala diyor ki hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sizler seyyiati hasenatla karşılamaya çalışın. Seyyiati hasenatla karşılama yetkisi herkese verilmez. Bu yetkinin sahipleri Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuş. Yani irşat makamına tayin olmuşlar, 7. safhaya ulaşmışlar. Ali İmran 102 ya eyyühellezine aminuttekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslümun. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takva ile, bir hakkın takva ile Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, öyle. Bakara 131 ve 132 Allah Teala diyor ki İskale lehu rabbühü eslim kale eslemtü li rabbil alemin. Hani Rabbi ona teslim olduğu zaman
alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hazreti İbrahim. Bakara 132 ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Ya dedi ki Yakup, ya beniye inna Allah estafa likumuddine fela temutunne illa ve entüm müslimun. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara burada Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in teslimi külliyene teslim olduğunu, Hazreti Yakup'un teslimi külliyene teslim olduğunu ve Hazreti Yakup'un oğullarının da teslim olması söz konusu oldu. Bakara 136 Kulü amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e ve esfâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim lâ neferrikû beyne ehadin minhum ve nahnu lehum müslimûn. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve nebilere, diğer nebilere verilenlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Burada da sahabenin teslim hükmüyle teslim oldukları kesinleşiyor. Peki başka bir işaret var mı? Bu teslimin işareti azim kelimesidir. Bakıyoruz sahabe Fusilet 33-34-35'te Hazir Azim'in sahibi olarak ifade ediliyor. Ne yapmışlar? Allah'a teslim olmuşlar kendileri. Teslim hükmüyle ve Allah'a çağırıyorlar. Sonra Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Hazir Azim'in sahibi olduklarını söylüyor ve diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı, yani tabi'in, onlar Hazir Azim'in sahipleridir diyor. Bütün sahabe Hazir Azim'in sahibi olmuşlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu Bakara 136'da aynı şeyi bir defa daha tekrar ediyor. Bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. İslam teslim demektir ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Gördük ki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Her biri ayrı bir teslim, ayrı bir açıdan Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse reel teslimler olarak ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel bütün sahabe 4 emaneti de Allah'a teslim ettikleri gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerine olsun, üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de. Ayetlerin sırlarında Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Araf suresinin 146. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yerev kulle ayetin la yu'mini biha ve en yarab sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yarab sebiler gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Araf 147. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Hel yüczevne illa ma kanu ya'melun.

Ayet-i Kerime, Araf suresinin 140. ayet-i kerimesi. Seasufi kelimesiyle başlıyor. Çevirmek, geriye döndürmek.

Sansuf'u diyor Allah Teala döndüreceğim, çevireceğim. An den dan. Ayetellezine ayati yellezine. Ayati ayetleri an ayati ayetlerimden sehasrufu çevireceğim. Gelecek zaman iki başlangıçta. Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerinden çevireceği insanlar. Yetekebberune. Onlar tekebbür ederler diyor Allah-u Teala. Kibirlenirler. Fiil. Arz üzerinde, yeryüzünde yani, bi ile gayri el hakkı, gayril hakkı. Haksız yere, bi gayril hakkı, haksız yere, hakları olmaksızın, haksız yere, arzda, yeryüzünde kibirlenenleri, ayetlerimden çevireceğim diyor Allah Teala. Ve in yerev ve eğer in yerev görseler ve in yerev ve eğer görseler kulle ayetin bütün ayetleri görseler la yu'minu inanmazlar biha ona. Bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Aslında ona kelimesi kullanılmış ama bütün ayetler söz konusu olduğu cihetle kulle ayetin bütün ayetleri görseler ona yani onlara inanmazlar. Ve in yerev ve eğer görseler sebiler rüşti. Sebil, yol, rüşt, irşat. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, reşat kelimesi, mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. İrşat yolunu görseler, rüşt yolu irşada götüren yol. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safhadadır. Allah onu mürşidine ulaştırır. İkinci safhadadır. Mürşidine ulaştığı zaman kişi tabi olur. Tabi olduğu anda her şey değişir hayatında. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilekten sonra ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yani bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanın mutlaka cennete girmesi için yeterli bir sebeptir. Tek bir dilek, evet, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu kişi bu dileği gerçekleştirdikten sonra, yani ruhunu, ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyle Allah-u Teala'ya müracaat etse kişi, ondan sonra da ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilekle. Bu bir tek dilek sadece buna mı yeterli? Hayır, onun çok daha ötesine yeterli. Böyle bir dileğin sahibi yaşarsa, mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşıp, Allah'tan mürşidini sormak gereğini duyar. Sorduğu zaman da bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala ona mürşidini mutlaka gösterecektir. Gösterdiği zaman bu kişi hiç tereddüt etmeden büyük bir gönül rahatlığıyla, istekle, taleple gider o mürşide tabi olur. Tabiyet onun için vazgeçilmez bir hedeftir. Severek, sevinerek koşar gider mürşidine, gözyaşları içinde mürşidine tabi olur. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren rüşt yolundadır, irşat yolundadır. Nitekim ilk adımı atmış, mürşidine tabi olmuştur.
Tabi olursa ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O kişi ruhsuz yaşamaya başlar. Birçok insan, hadi canım sen de ruhsuz yaşanır mı? Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsataya inanmışlar. Bu inanç yüzünden İslam alemi dünyanın en ileri teknik ilimlerinin sahibiyken adım adım gerilere düşmüş, şimdi en gerilerde. Sevgili kardeşlerim, bunlar birer yürek yarasıdır. Bunlar içimize hicrandır. Nasıl dünyaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, ondan sonra gelen Müslüman din adamları Allah'tan aldıkları ilmi bütün dünyaya öğretirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra insanlar imanı tartışmaya başlamışlar. Bir tarafta Eş'ari yer almış, bir tarafta Maturidi. İkisi arasında iman açısından farklılıklar oluştuğu cihetle insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tartışmaya başlamışlar. Neyi tartışmaya başlamışlar? İmanı tartışmaya başlamışlar. Bu tartışmalar neleri oluşturmuş? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye mezhepleri oluşturmuş. Ve de insanlar burada fırkalara ayrılmışlar. Allah-u Teala diyor ki, fırkalara ayrılmayınız. Ve insanlar, İslam alemi, Kur'an-ı Kerim'de fırkalara ayrılmayınız emri açık bir şekilde yer almasına rağmen insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bugün hadisler başka hadislerle karşılaştırılarak hükme varılıyor. Hadisin ispat vasıtası hadis değildir. Hadisin ispat vasıtası Kur'an'dır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık ve kesin bir şekilde söylemiş zaten. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Neden? Çünkü biliyor, o devirden biliyor ki hadislerine ilaveler yapılacaktır. Ve o ilaveler sebebiyle

Allah'ın takip etmemizi istediği yol rüşt yoludur, irşat yoludur. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah-u Teala'nın mürşit ihtiyacı oluşturur. Ve kişi gözyaşları içinde hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Gece saat şimdiki saatle birden sonra kalkacaktır. Boy abdestini alacaktır ve Allah'tan mürşidini sormak üzere önce hacet namazını tamamlayacaktır. Dört rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha, üç tane ayetel kürsi. İkinci ayet-i kerime, ikinci rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi boy abdestinden sonra bunu yapacaktır. Sabah namazından evvel kalkacaktır. Bunları gerçekleştirecektir. Ya da daha güzel bir ifadeyle gece saat 1'den sonra kalkacaktır. 2'de, 3'te, 4'te kalkıp bu namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Diyelim ki 2 ayrı mürşide kişinin kafası takıldı. Ya da 3 ayrı mürşide takıldı. Bunlardan hangisi olduğunu seçemiyor. Allah-u Teala o kişiye mutlaka 3 mürşidinin 3'ünü de gösterecektir. Ve onlardan hangisini tercih etmesi lazım geldiğini onun anlayabileceği en net şekilde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek kadar net bir şekilde o kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. İşte o rüşt yolunu seçen kişinin ruhu rüşt yoluna ulaşmıştır. Allah'a ulaştıran bir yola ulaşmıştır o yol. İrşat yoludur, rüşt yoludur. Ve kişi diğer yüzlerce insan ruhuyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkacaktır.

Ne diyor Allah Teala? Ve inni arefsebiler gayyette huzuru sebiler. Eğer gay yolunu görseler ve inni aref, eğer görürlerse görseler sebilel gayyi, gay yolunu görseler yettehuzuhu, onu ittihaz ederler, kabul ederler. Sebil, sebila, onu sebil, onu yol olarak kabul ederler. Yani irşat yolunu gördükleri takdirde mürşide tabi olup da o yola gitmezler. Ama rüşt yoluna tabi olacak olması lazım gelen bu adamlar gay yolunu tercih ederler. Yani bir mürşide tabi olmazlar. Hayatları öylece geçer. Allah'a ulaşmayı da zaten dilememişlerdir. Dileseler ne olacaktı? Dileselerdi, Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. İki ayet-i kerime bu standartta. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor.

ise Allah Teala'nın bu açıdan yapacağı şey son derece açık. Allah'ı isteyene Allah onu temin ediyor. İstemeyeni de serbest bırakıyor.

0: Ama onlara Allah-u Teala'nın yardımı gelmiyor. Allah-u Teala bunun sebebini açıklıyor. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir tarzında bir açıklama geliyor. Zalike işte bu bir enne sebebiyledir. Hum onlar kezzebu tekzip ederler bi ayatina ayetlerimizi ve kânu ve dirler anha ondan ayetten ayetlerden gafilin gafillerdir gafildirler kânu anha gafilin onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse zâlike bi ennehum işte bu sebebiyledir. Kezzebu bi ayatına ayetlerimizi yalanlamaları sebebiyledir. Ve kânu anha gafilun ve o ayetlerden gafil olmaları sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Yüce Rabbimiz Araf 147'de konuya yeni noktalar getiriyor ve diyor ki Araf 147'de bir sonraki ayet-i kerimede vellezine ve onlar kezzebu tekzip ederler, yalanlarlar bi ayatina ayetlerimizi ve likail ahireti ahirete mülaki olmayı, ulaşmayı yani hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ederler. Bu likail ahirete, ahirete mülaki olmak sonraki gün Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha ve mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması, onunla beraber ruhun diğer ruhlarla müştereken yola çıkarak birinci gök katına ulaşması, bu ahiretin başlangıcıdır. Sonra ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedi gök katında seyr-i sülükünü tamamladıktan sonra, yedinci gök katında yedi tane aleme geçtikten sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala burada Allah'a sonraki güne, ahirete ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Mikail ahireti, ahirete mülaki olmayı, ahirete ulaşmayı sonraki güne yani Allah'a ulaşmayı inkar edenler, habitat amalühüm, onların ameller, hum onlar, onların amelleri habitat boşa gitti diyor Allah Teala. Onların amelleri heba oldu. Yani boşa gitti. Amalühüm onların amelleri. Hel yüczevne on cezalandırılır mı? Onlar mı cezalandırılır? İlla sadece makanu يعملون. Sadece yaptıkları amellerle cezalandırılır. Ya da onlara her kelimesi başa geldiği cihetle onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Onlara yaptıklarından başka bir şeyle mi karşılık verilir? Bir, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Likail ahireti. Habitat, amalim, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olurdu? Dileseydi o kişi takva sahibi olurdu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki nebine ileyhi ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yani Allah'a yönel manası, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumusselat, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala şöyle söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her fırka kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirktir bu. İnsanların fırkalara ayrılması. Bir tek fırka o kurtuluşa ulaşacak. Geri kalan bütün fırkalara ayrılmış olarak şirkte olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bu kesindir diyor. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. Putlara tapmayan benim ümmetim gizli şirkte olabilir. İşte bu gizli şirk onu mahvedecek olan bir noktaya ulaştırır. Burada kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı kişi? Ayet-i Kerime açık. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Demek ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği an takva sahibi olmak yetkisinin sahibidir. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'yı gerçekten kalpten bir dilekle, ya Rabbi ben ruhumu senin emrin üzere sana ulaştırmayı diliyorum. Çünkü sen farz kılmışsın. Diyorsun ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden, seçtikleri insanların %95'inden fazlasıdır. O seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyorsun Yüce Allah'ım. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım. İnsanların çok büyük bir kısmını seçerim kendime. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım. Öyleyse kuluna serbest irade veren Allah Teala, o serbest iradenin Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanmasını kullanılmasını istiyor. İşte kim böyle yaparsa, böyle bir talebin sahibi ise, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi bir güzel hususun içine girer. Ne olur? O kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ne olur? Allah'ın dizaynı içerisinde o kişi hedefe yönelir. Allah'ın sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz kullara düşen şey sadece bir dilektir. Allah'a kul olmak bu dileksiz mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilemeyen tağutun kuludur. Bütün sahabe de vaktiyle tağutun kuluydu. Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî neştene bu tağute en yabuduha ve en abu ilallahi lehumül büşra fe beşir ibadî. Onlar diyor sahabe için. Bütün sahabe öyleydi. Tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece Allah'ın kulu oldular diyor Allah Teala. Şeytanın kulu iken Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular diyor. Ne zaman diyor Allah Teala bunu? Şeytanın kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytanın kuluyken kullarım diye geçtiğine göre kullarımı müjdele, Allah'ın kulu olmuşlar ve de cennete girecekleri de kesin. Müjde cennete gideceğinin kesin işaretidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömür geçirdi. 10 ay sonra, tabiyetinden 10 ay sonra öldü. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından Allah'a ulaştırmış biridir. Ya da ruhu onun bu talebi üzerine Allah Teala tarafından kendisine yani Allah'a ulaştırılmış olan biridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah ile olan ilişkisi son derece açık bir dizayn gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onları cennet veya cehennem ehli yapar. İşte kulların müjdele demesi Allah-u Teala'nın, Allah'ın yoluna giren insanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumunu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar felaha erenlerdir. Cennet, cehennemden mutlak olarak kurtulanlardır. Sevgili kardeşlerim, kim de dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi yapıyor. وَنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah Teala diyor ki ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Li külli evvâbim ve hafîz. Bütün evvâb olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Tabiyetle beraber başlarının üzerine kim geliyor? Devrin imamının ruhu geliyor. Allah Teala orada evvaplar, evvap olanlardan bahsediyor. Meaba, ruhlarını ulaştırmış olanlar, sığınak, meab Allah'tır, Allah'ın zatıdır. Ruh vücuttan ayrılır, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a otomatik olarak geri döner, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Kişi ölünce, peki ölmeden evvel de ulaşır mı? Evet, ölmeden evvel de kişi hayattayken kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda Allah'ın ruhu o kişinin vücudunu terk eder. Seyri sülükte olan kafileye katılır. Ve o kafileyle birlikte 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katından sonra 7 tane 7. katta alem geçilir. En son ulaşılan yer Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'dan direkt bir yol, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın tabiriyle fena filah olmaktır. Fena olmak, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı hep aynıdır. Allah Teala doğar doğmaz kişiye ruh üfürüyor. Diyor ki ve nefa fihi min ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğar doğmaz bütün insanları Allah Teala ruhundan üfürür. Üfürürse ne olur? O kişi artık içinde bulunan nefs ve görünür şekilde olan fizik vücuduyla birlikte bir üçüncü vücudun daha sahibi olur. Çünkü ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun bir aynıdır, benzeridir. Ve ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü oluştururlar. Ne zamana kadar? Ta ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve mürşidine tabi olsun. Tabi olduğu anda ruh vücudu mutlaka terk edecektir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte diledi kişi Allah'a ulaşmayı, mürşidine tabi oldu. Tabi olunca ruh vücuttan ayrıldı. Devrin imamının dergahına geldi. Oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katına ulaşacaktır. Orada çimenler üzerinde secde edecektir. İkinci gök katına ulaşacaktır. Su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü gök katına ulaşacaktır. Orada bir köşk mescidin içinde secde edecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslında, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde etmek şerefine verecektir. Altıncı katta bir buz kalıbının gibi nur merkezinden çıkan yeşilimsi, beyaz, çok açık beyaz, fosfor yeşili bir renkteki nurlarla dışarıda olan buzların yüzü, elleri çatlayacaktır ve o rengi alacaktır. Bu renk, diriler çatlayarak bu renk vücuda geldiği anda o kişi orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün üzerine ulaşır. Orada ona hilat giydirilir ve o hilatı Kafkas elbiselerine benzeyen bir hilat. Bu hilatı giydirdikten sonra o kişiyi Allah kendisine kabul eder. Kişi eline verilen bir kılıçla yukarıya doğru yükselir. Altın zincire ulaşır. Yedinci gök katının giriş kapısı. Beş tane, yedi tane mermer merdivenlidir. Beyaz mermerden. Arkasında devrin yamamın dergahındaki kapının aynı olan bir kapı vardır. Devrin imamın dergahındaki kapı nasıl altından bir kapıysa, üzeri baklava dilimliyse, 30-35 santim eninde boyunda baklava dilimleri, tıpkı o kapının aynıdır. Ve elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurması, altın zincirin ikiye ayrılmasını ifade eder. Ve de arkadaki kapı, altın zincir ikiye ayrıldığı anda otomatik olarak açılır. Kişi buradan zikir hücrelerine, kader hücrelerine yükselecektir. Sonra kendisiyle beraber olanlarla birlikte evvela kader hücrelerini açacaktır. Ümmül kitabı ulaşacaktır. Ümmül kitaptan sonra ulaşacağı yer kudretinizdir. Sonra makam-ı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra da Sittet-i Müntaha'ya ulaşacaktır ruh tek başına. Tamamlayan herkes tek başına bu yola çıkar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına uçacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bir konumuz daha burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taravların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, yiğit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler, hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
1: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
3: Ve Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır. Çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi. Ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü gidiyor. Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar. Şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
4: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
1: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
1: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve onlara, bugün sizi unutacağız. Tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu, Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Ve bilinen, tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar ona kimse icabet etmez. Ve onlar putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uyduruyorsam, o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri, yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona, Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak o, Allah yeter. Ve o gafurdur, rahimdir. Ben, diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse? Ve İsrailoğullarından bir şahit, onun misline şahit olduysa, böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız, muhakkak ya Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara, eğer o hayırlı olsaydı, ona saygıda, imanda bizi geçemezlerdi, dediler. Onunla, Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman, bu eski bir yalandır, diyecekler. Ve ondan, Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu, Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır, yapmış olduklarının karşılığı, mükafatı olarak. İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel, nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki, onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derece veririz. Ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaad olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz, dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır, dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi: bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki, onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için. Ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaf'taki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi, azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu, azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur, dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey, içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hastaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hastaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik. Ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar.
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman, "Susun, dinleyin," dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince, kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz, Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik," dediler. "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi?" denince, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçek," dediler. Allah, "Öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın," dedi. "Öyleyse ulul azim olan Resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi, azabı gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?" Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Aminu olan ve salih amel, nefsi tezkiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenü olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenü olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu,
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiye edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki, itaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten, açıkça belli olduktan sonra arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerik görenlere, size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve onun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın.
ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenü olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse, siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü varış yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve onun Resulüne iman edin. Onu saygıyla yüceltin ve sabah akşam onu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve onun Resulüne iman etmezse işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve

hayvanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz, ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir. Ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz, size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve kim yüz çevirir dönerse, ona elim azapla azap eder. Andolsun ki, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin, haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil, layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kâfirleri öfkelendirmek içindir.

Ve Allah, onlardan amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar, sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenü olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar, alay edilenler, diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenü olduk dediler. Onlara de ki,
siz amenü olmadınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinize, içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve onun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve onun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır, bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kâf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf Mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın, onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş, işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vaadim, cezam hak oldu, Allah'ın vaadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür.
Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o, uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez. Ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme, doldun mu, deriz. Ve o, daha fazlası var mı, der. Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab, ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla, selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yarılıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara andolsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere andolsun ki, muhakkak ki size vaad olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun.
Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaflı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşe atılarak fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların, isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakin hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaad olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz O mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti, korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir. Ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen
azgın bir nefs. Şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu ve huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötüyse, o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman, mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu, o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın, sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç
negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine ruhumuzun hasletlerine paralel fazıların yerleştiği, bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir. İspat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen ruhumuzun hasletlerine paralel olan nefsimizdeki fazıllar sağlamıştır. İçimizdeki kavga %100 bitmiştir. Eğer fazılların sahibi isek, öfkenin, kinin, nefretin, intikamın yerine sevgi, uyum, kısaca mutluluk kaplamış olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutluluğa ulaştıran temeli oluşturur. O zaman siz de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki işte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın.
Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir, yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle faz. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir mahiyeti kalanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, bu mahiyeti kalanın zıttı mahiyeti kalanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek, o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar nefsimizin kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat uyanıkken de, uykudayken de zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye boşluk kalmayacağı için afetlerin barınağı yoktur. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıllardan oluştuğu için Allah'ın bütün emirlerini canı gönülden yerine getirmek talebinin sahibisiniz. Ve de onlar yerine getirilirken de büyük mutluluklar yaşarsınız. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikirdir. Sizse
Zikri daime ulaşmışsınız. Yani otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsunuz. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler, unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte, 3 ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı
yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala, sana o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz. Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, gözünüzü yaracak, gözünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız, Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah Teala'dan, Allah Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler. Günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, beni affet, beni bağışla. Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günahı işledikten sonra talepte bulunuyorsa, ya Rabbi beni affet diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz.
30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım. Evliya, dost demek. Dostlar demek. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Talebini buradan kalpten söyleyebildiğiniz anda olayı bitirdiniz. Allah bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyor orada? Ey iman edenler diyor. Ey inananlar. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Ve mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah-u Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaştırmayı ruhunu bana ulaştırmayı dilerse kim bana mülaki olmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor.

ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece %51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarda dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize ard arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının alttaki kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı ukalalık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sülh ve sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sülh ve sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur.

Nefsiyle ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık. Dışarıdaki insanla da kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi, mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır. Zikri külliyenin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler. Onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinden. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah-u Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç mi hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini,
Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz insanların görevi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah da kendisini görevli ilan etmiş. Siz bunu dileyin diyor, benim de görevim diyor. O zaman sizi kendime ulaştırmaktır. Üçüncü kat cenneti vermektir. Nefsinizin kalbini %51 nurla doldurmaktır. Ben bunu yaptığım zaman sizin de davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif davranışlar olacaktır. Sizi mutlu kılacak davranışlar olacaktır. Yarısından azı kalacaktır, sizi mutsuz edecek. Burada dünya mutluluğunun yarısını yaşatırız biz size. Ama cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka 7 safayı yaşayarak, 7 limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz. Bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları, Allah-u Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere, insanları kurtuluşa çağırmak üzere. Konumuz, basamaklardan ilk 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, Vel Asr Suresi, 28 basamağın bütününü içeren, adeta bütün bir Kur'an-ı Kerim'dir. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in kaybolması mümkün değil. Farz-ı muhal mümkün değil ama eğer olsaydı, o zaman elimizde Vel Asr Suresi tek başına bütün Kur'an'ı ihata ederdi. Acaba ne demek istiyor? Gerçekten Vel Asr Suresi'ne baktığımız zaman, 28 basamaktan ibaret olan İslam'ın bütünü Vel Asr Suresi'nde mevcut. Allah Teala buyuruyor, Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Hüsranda olmak, Allah'a ulaşmayı dilememek demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hüsrandadır. Allah Teala bu konuda ne diyor? Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim Allah'a münaki olmayı yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmak demek. Kim inkar ediyorsa, kim yalanlıyorsa, yalanlayan kişi bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Sure böyle başlıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki illellezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada hüsranın dışında kalan amenü olanlardan bahsediyor Allah Teala. Amenü olma kelimesi hem Allah'a inanan demek, iman eden demek, hem de iman edenlerden Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler demek. İki anlama da geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size 7 tane furkan versin. Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve sonra da size mağfiret etsin. Buradaki amine olma ifadesi Allah'a inanan manasına geliyor. Mümin olma noktasına henüz ulaşmamış ama amenü kişi Allah'a inanıyor. Ve bakıyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde gene bir amenü olayı var. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü aminüttekullâhe. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegû ileyhin vesilete. Ve Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'tan vesileyi isteyeceğimiz nokta, konunun başlangıç noktası değil, huşuya ulaşmadan evvelki kademe, yani 13. basamak, 12. basamak, bu basamaklar seviyesinde bir olay. Bir başka ifadeyle, ikinci defa takva sahibi olmak. Öyleyse burada kullanılan ey amil olanlar takva sahibi olun ifadesi, zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, öyle bir amin olma standardının içinde. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Allah ile olan ilişkilerinde konunun en güzelini yaşamak üzere adım adım ileriye doğru gidecek. Bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, amin olmuş. Şimdi de bu amin olmanın arkasına Allah Teala ona furkanlar vermiş. Onu irşat makamını Allah'tan isteyebilecek olan huşu sahibi haline getirmiş. O zaman ikinci takva söz konusu ve kişi Allah'tan mürşidini isteyecek. İşte birinci takva, birinci defa amenü oluş, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra kişinin iki basamağa kadar olan kesimini ifade eder. İkinci takva ise 14. basamak, 7. basamak, 8. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar gelir. On dördüncü basamakta amelü salihat başlar. Yani nefsi ıslah edici ameller başlar. Nefs tezkiyesi diyoruz adına. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya ve kalbi işgal etmeye başlar. O nefsin kalbi ki başlangıçta %100 afetlerle dolu kapkaranlık bir kalpti. Ama Allah'ın fazl isimli nurları nereye yerleşirse orasını aydınlık hale getirir, nurlandırır. Ve nurlanma başlar kişinin nefsinin kalbinde. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Ama fazıllar tam aksine Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Böylece asilerin yerini Allah'a itaat eden, Allah'a aşık nurlar alır, almaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Velâsır suresinin 3. faslına bakıyoruz. ve tevasağı bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler. Nefs tezkiyesi başladıktan sonra ne olacak? Kişinin nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında yolculuğa çıkar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselir. Ve 7 kattan ibarettir gökler. Her katta %7'lik bir fazıl birikimi. %49'a ulaştığı zaman fazıllar, başlangıçta alınan %2 rahmetle birlikte o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece %51 noktası söz konusu olur. Şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür %100'den. Bu noktadan sonra da nefs tezkiyesinin üst bölümleri başlar. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi bunun arkasından gelir. Allah Teala orada ve Asr-ı Sesinde bunlara ve tevaza bir sabır diyor. Ve sabrı tavsiye edenler, sabır sahibi olmayı tavsiye edenler yaşayacaklar ki tavsiye etsinler. Bunlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. İşte bu bir bütün. 28 basamaklık bir bütün. Kur'an'ın omurgası. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Bu sözleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı içerisinde değerlendirelim. Öyleyse bu gün, bu akşam sizlere sadece ilk 7 basamağı anlatmak istiyoruz. Gelecek 3 dersimizde de her 7 basamağı, 2., 3. ve 4. 7 basamakları bir defa daha İnşallah anlatmak söz konusu olur. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağı olaylar, olayların yaşanması. Herkes yaşar. Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet kerimesinde diyor ki, gıtal, savaş, siz onu kerih görseniz de sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız, size kerih görünür ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çok açık. İşte düşünün, bir adam birinin bir şeyini, bir arabasını mesela çalmış. Arabası çalınan çok üzgün, üzülüyor. Hırsız da memnun, seviniyor arabayı çalmış. Hırsızdan başlayalım. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Ama şerre seviniyor. Neden? Şer derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse şer söz konusuysa derecat kaybetmek söz konusudur. Hırsız o arabanın mukabili olan derecatı kaybedecektir. Önemli olan Allah'ın katındaki kazançlar ve kayıplar. Ne kadar büyük, değerli bir şey çalınırsa o kadar büyük derece kaybedilir. Hırsızın Rakamlı kitabında, bir başka ifadeyle amel defterinde, bir başka ifadeyle hayat filminde, hologram hayat filminde, üç boyutlu hayat filminde arabayı nasıl çaldığı bütün boyutlarıyla görünür. Yeter mi? Yetmez. Hayat filminizde iki görüntü vardır daima. Birinci görüntüde düşünceleriniz oraya akseder. Gene üç boyutlu olarak. İkinci boyutta hayat filminiz. Yani aksiyonlarınız, efaliniz, yani fiilleriniz. Ne yaptınız? Şimdi bu hırsız arabayı çalmış ama çalmadan evvel planlamış. Planlaması da orada görünüyor. Bu tamamen bir hırsızlık olayıdır ve kişi onu çalmıştır. O çaldığı şeyin kıymetine göre derecat kaybedecektir Allah'ın katında. Peki bu nedir? Bu şerdir. Derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Peki ne olmuştur? Kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğuna göre Allah Teala da Allah'ı seriül hesap diyor. Allah hesabı hemen görendir, çabucak görendir diyor. Hesap görülüyor şimdi. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, kaybettiği derecelerin hepsi arabası çalınan kişinin amel defterinde kazanç hanesine, yani sevap hanesine yazılır. Hırsız günah işlemiştir, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Ötekinin malı çalınmıştır. Malı çalınanı Allah Teala sevap yazdırır kiramen katibi meleklerine aynı miktarda. Burada kazanılan derecelerin 10 kat olması geçerli değildir. O zaman eşitlik bozulur. Eşitliğin dizaynında hırsız ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktardaki derecat o kişinin, yani malı çalınan kişinin, arabası çalınan kişinin amel defterine yazılır. Ne oldu? Kişi şerre sevindi. Ne oldu? Diğer kişi hayra üzüldü. Onun için Allah Teala diyor, siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın adaleti anında görülür. Anında tahakkuk eder. Aynı anda hesap bitmiştir, kapanmıştır. Kıyamet gününde kul hakkı sorulacaktır tarzındaki bir ifadenin geçerli olması söz konusu değildir. Olay Allah-u Teala'nın kanunları gereği anında sıfırlanır. Vücuda geldi, amel defterinde tespit edildi, derhal sıfırlanır. Karşı tarafın amel defterine o miktarda kazanç yazılır. Öyleyse herkes olayları yaşar ve ya derecat kazanır her saniye ya da derecat kaybeder. Her saniye neden derecat kaybedelim ki? Biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Gerçi şu anda namaz kılmıyoruz, zikir de yapmıyoruz ama biz bunları yapmadığımız için derecat kazanmıyoruz, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok. Neden derecat kaybedelim? Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Eğer şu anda zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Ve her geçen saniye kaybettiğiniz bir zaman parçasıdır. Zikirsiz geçen her geçen saniyeniz. Peki bundan sonra ne olacak? İkinci basamakta ne var? İkinci basamakta insanlar, olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Allah Teala diyor ki biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Onları böylece gerçek hüviyetleriyle kendilerini amel defterinde görebilecekleri bir imtihana tabi tutarız diyor Allah Teala. İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar var, başarısız çıkanlar var. Bu başarılı ve başarısız çıkanlar ikinci basamağı oluşturuyor. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın belirttiği kişiler başarılı çıkanlar. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ya Rabbi, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a kavuşacağız. Allah'ın musibeti kendisine isabet ettiği zaman bunu diyen insanlar var. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var. İşte bu insanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. İkinci basamak seçim basamağıdır. Allah Teala kimleri seçmez? Seçtikleri de seçmedikleri de o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. O an dileyecek olanlar mı seçilir? Hayır. Seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 10 katından fazladır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka onların arasından çıkar. Ama onların onda birinden de daha aşağıda bir değer ifade ederler. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn düşünelim ki, kişi Allah'ın bir şer olayına, Allah'ın bir cezasına, bir imtihanına tabi tutulmuş, bir musibetle imtihan olunmuş. Allah'ın kendilerine yerinden kımıldayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne söz konusu olsun. Birincisi diyor ki, Allah'ım niye bana bunu reva gördün? Ben sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye beni mahkum ettin. Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem. İkinci hanım da diyor ki, Allah-u Teala, ya Rabbim, biliyorum ki sen bu çocuğu bana senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse bana sen bir büyük hediye verdin yüce Rabbim, beni kazandırmak için. İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musibetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. Öyle ki seçilmeyenler kalın bir çerçeve içerisinde, kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içindeki başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun seçilmemesi için bir sebep yoktur. Çünkü bütün seçilenler Allah o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. İşte bunlardan her kim kendileri Allah'a ulaşmayı dilemez de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsa onlar seçilmezler. Var mı böyle insanlar? Bakınız ne diyor Allah Teala? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katdallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ve Allah Teala devam ediyor. İnne lezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir, zalimdirler. Bu sebeple derecat kaybetmişlerdir, kendilerine de zulmetmişlerdir, bir defa daha zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, müşriklerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an, sevapları, affedersiniz, günahları sevaba çevrilecekti. Allah'ın ayetleri gereği. Ama asla Allah Teala onu yapmayacağını söylüyor. Ve o kişileri tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor. İnna tarika cehenneme diyor. Cehennem yolunu ulaştırırım. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim Allah'ın yolundan men ederse Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenler ve seçilmeyenler hepsi ikinci basamaktadırlar. Üçüncü basamağa geçebilenler seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu dileği anında işitir, bilir ve görür. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allah'ın el basir esması görme esmasıdır. Kalbinizi görür. Allah semiül alim. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki talebi aynı anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. İlk yedi basamağın üçüncüsü. Bu basamağa ulaşan kişi Allah Teala'nın bahtlı bir kuludur. O kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeseydi cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildi. Ama bu dilek var ya, tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Hiçbir ameli olmasın o kişinin. Allah'a ulaşmayı dilesin, sonra da ölsün. Bir saat sonra ölsün, iki saat sonra ölsün, ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer sıfır amelli olmasına rağmen Allah'ın cennetidir. Amel olanların mekanı cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların mekanı cennettir. Takva, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İşte Allah Teala buyuruyor Rum 31'de münibine ileyhi ve tekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmayı kesinleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülü dostlarım, bu yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek insanları mutlaka bir yere ulaştırır. Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir, görür ve kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. Ayet-i Kerime وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusu. Bu rahim esmasıyla tecelli etmek neyi sağlar? Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi insanların körken görmelerini, sağırken işitmelerini, idraksizken idrak etmelerini sağlar. O kişiyi manevi alanda geliştirmeyi sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı sağlar. Bunun için bilelim ki nefs tezkiyesini oluşturacak olan bütün faktörler, rahmet, fazl ve salavat nurları hepsi Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse rahim esması o kişide asla tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse şu rahim esmasının tecellilerine gelin beraberce bakalım. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirsin. Öyleyse Allah Teala niçin furkanlar veriyor acaba insanlara? İnsanlar tebliğe muhatap oldukları zaman, işte şu 28 senedir tebliğ yapıyoruz insanlara. Tebliğe muhatap oldukları zaman o tebliğe kayıtsız kalabilirler. Tebliğ onlar için bir şey ifade etmez. Veya karşı çıkarlar. İkisi de mümkün. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşma talebinin gerçekleştirilmesi konusundaki emri kendisine tebliğ edildiği zaman bir kişi ne yapabilir? Kayıtsız kalabilir. Onun için bir şey ifade etmez. O zaman Allah Teala ne yapar? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki: Habibim, o kafirler, sen onlara söylesen de söylemesen de mümin olmazlar. Onlar için birdir. Senin söylemenle söylememen birbirine eşittir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple senin sözlerine kayıtsız kaldıkları için onların görme hastalarına gışavet adlı bir perde koyarız. Görme hastaları çalışmaz. Basar hastaları çalışmaz. Yani seni bir mürşit olarak, onları hidayete erdirici olarak, onları cennete ulaştıran olarak göremezler diyor Allah Teala. Ve bunu biz yaparız diyor. Onların gözlerine koyduğumuz, görme hastalarının üzerine koyduğumuz gışavet isimli perdeyle. Sonra diyor ki Allah Teala onların diyor işitme hastalarını, sem'i isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onlar diyor seni duyamazlar. Onların işitme hastalarını mühürleriz ve onlar işitemezler diyor. Yani söylenenlerin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini mühürleriz diyor. Yani kalplerini mühürleriz. Kalplerindeki ekinlet isimli engel sebebiyle onların idraklerine mani oluruz diyor Allah Teala. İdrak edemezler senin Resul'ün söylediğini, idrak edemezler diyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerinden dalalette bırakır. Onların sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle dalalette bırakır. Ya Allah'ın bize öğrettiklerini Kur'an'ı açıp öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ya da dilemeyecekler ve cehenneme gidecekler. Dalalette kalacaklar, küfürde kalacaklar, hüsranda kalacaklar, gidecekleri yerde cehennem olacak. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onları, onların ilmi üzerine o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Ve aynı şeyleri söylüyor Allah Teala onlara da. Onların da görme hastalarındaki yani basarları üzerine gışavet adlı perde koyarız diyor. İşitme hastasının, semi hastasının mühürlenmesi söz konusu aynı kişilerde. Mühürleriz diyor. Ve diyor onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Bundan sonra kim onları hidayete erdirebilir ki diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar Allah'ın hidayet davetine kayıtsız kalanlar. Eski köye yeni adet diyenler. Biz bunca kitap okuduk. Hadis kitapları okuduk. Buhari'yi okuduk. Termizi'yi okuduk. Tirmizi'yi okuduk. Bu işi biz biliriz diyorlar. Ama Kur'an'ı öğrenmeyi unutmuşlar. Kur'an'ın yerini hadisler almış. Ve hadisler Kur'an'dan daha değerli bir yere oturmuş ve insanlar dinlerini unutmuşlar. Üniversitelerde öğretilen de bunların ilimleri sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi kurtaramayacak olan faydasız ilimler üniversitelerimizde öğretiliyor. Öyleyse kayıtsız kalanlar için Allah-u Teala'nın yaptığı şey onların hastaları üzerinde hastaları mühürlemek, hastaların üzerine perde koymak suretiyle cereyan ediyor. Fakat bir kısım insanlar da karşı çıkıyorlar. Nefret ediyorlar. O karşı çıkanlar için başka bir formülü var Allah-u Teala'nın. Bu defa hastalara değil, uzuvlara Allah-u Teala engel koyuyor. Habibim diyor, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini onları zikretmek suretiyle okuduğun zaman Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur isimli bir perde koyarız. Yani onların gözlerine koyduğu perdeden bahsediyor. Gözlere koyduğu uzuv, göz, görme uzvu. Onların kulaklarına diyor, vakra koyarız. Seni işitmelerine, sözlerinin manasına varmalarına mani oluruz diyor. Onların diyor, kalplerine ekinnet koyarız. Ve onların seni idrak etmelerini engelleriz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. İşte nefretle arkalarını dönenler, itirazları olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini hiç anlamayanlar. Bugün de bu zihniyet fosilleşmiş bir şekilde mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve onlara buradan sesleniyoruz ki, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu unuttuğunuz dinle hepiniz cehenneme gideceğinize göre, hiçbiriniz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, sizi kim kurtarabilirdi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, gerçekten dünya bir trajedi yaşıyor. Allah'ın doğruları tamamen unutulmuş. Kur'an, özellikle Kur'an'ın kurtarıcı insanları, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün unsurları öğrenim alanının dışına taşınmış. İnsanlar onları öğrenmiyorlar. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Hangi Furkanları veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen birisine Allah-u Teala bu gözleri görmeyenler için de, kulakları işitmeyenler için de bizlere sesleniyor Araf 179'da. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Cehenneme gidenlerin özelliklerini veriyor Allah Teala. Onların diyor gözleri vardır, görmezler. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların diyor kulakları vardır ama işitmezler. Onların diyor kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.